küçük evde yaşama fikri aslında pandemiyle beraber belirdi bizde. Özellikle burada dışarıda elbette ki vakit geçiriyoruz. Bitkilerle ilgilenmeyi seviyoruz. Ve hep düşündüğümüz ve konuştuğumuz şey eşimle herhalde kendimiz için yaptığımız en iyi yatırım bu oldu diye düşünüyorum. Çünkü her seferinde buradan normal yaşadığımız eve dönerken tatilden dönüyormuş gibi hissediyoruz. O sebeple de oldukça keyifli.

0: Metrekare'de bu bölüm Bomonti'de. İç mimar Erhan Sağır'ın tasarımını gerçekleştirdiği bir rezidansın 40. katında bulunan daireye konuk oluyoruz. 2+1'den 1+1'e dönüştürülen bu modern ve konforlu evin hikayesini gelin hep birlikte dinleyelim.
1: Merhabalar, ben İç Mimar Erhan Sağır. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun oldum. Mezuniyetim sonrasında birkaç firmada çalıştıktan sonra kendi şirketimi kurdum. Sektörün farklı alanlarında tasarımlar yapmaya devam ediyoruz. Şu anda da Bomonti'de 40. katta bir rezidanstayız. Rezidans hayatları dikey yaşamlar olduğu için genelde de bu tasarımlar hani inşaat döneminde biraz küçük yapılıyor aslında. Bulunduğumuz alan da 60 metrekarelik 2+1 daireydi ve bulunduğumuz dairede basık bir tavan vardı. Daha sonra buranın sahibi diş doktoru Eyüp Çelik'le beraber oturup buradaki yaşamsal alanı daha nasıl rahat edebiliriz, daha nasıl flexible bir noktaya getirebiliriz diye bazı toplantılar yaptık. Bu toplantılar biraz uzun sürdü çünkü tabii ki görüntülerle göreceğiniz gibi burası aslında 1+1 açık mutfaklı bir daire konumunda ama daha önceden burası 2+1 daireydi. İlk girdiğiniz zaman kapıdan hemen karşınızda bir duvar oluşuyordu ve o bir küçücük bir odaydı. O odayı kaldırarak salona katıp yaşam alanını daha büyük bir alana çevirmeye çalıştık. Hatta aslında ilk planlarımızda yatak odasını da aslında açık yapalım ve katlanır bir paravanla kapatalım diye düşünüyorduk ama o biraz zorladıktan sonra televizyonu oturtmakta çok zorlandık çünkü. Daha sonra burayı büyük bir salona ve yatak odasıyla ayırdığımız 1+1 daireye çevirmeye karar verdik. Tabii ki burası bir Bomonti'de bulunan bir rezidans olduğu için rezidanslarda hemen inşaatın içine giremiyorsunuz. Belli bir süre beklemeniz gerekiyor. O sürede beklerken aklımıza şey geldi. Buranın tavanı basıksa nasıl yükseltebiliriz? Daha ferah bir noktaya nasıl çevirebiliriz derken yönetimle bazı görüşmeler yaptık. Onlar da sağ olsunlar kırmadılar. Bütün klima sistemlerimize, yangın sistemlerimizi geriye taşıyıp yüksek bir tavan elde ettik burada. İlk girdiğinizde zaten hem yüksek tavan hem de şehrin manzarası burada gerçekten etkili bir görüntü sağlıyor. Bunu aynı zamanda yatak odası tarafında da yapabildik. Tabii ki burası aslında bu daireler tasarlanırken mimari anlamda işte ebeveyn banyolu yatak odası varken biz burada bir geniş soyunma odasına ihtiyacımız vardı. Çünkü daire zaten küçük metrekareye sahipti. Merkezde bulunan bir duşu olan bir banyo ve tek bir banyoyla buraya geçmeyi düşündük ve içerideki ebeveyn banyoyu soyunma odasına katarak daha büyük bir yatak odasına sahip olduk. Çünkü burada günün sonunda evde tek başına yaşayan bir insan ve o yaşamı karşılayabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda bunları planlayıp hayata geçmeye başladık. Dar alanlarda tasarım yapmak gerçekten zordur ama bizim için bu bir challenge olmaya başladı. Tabii ki bu dairelerde işte çamaşır bölümü, işte bunun bir vestiyeri, bunun bir saklanabilecek işte bir süpürgenin bir nereye konacağıyla ilgili yerleri yaratmak çok zor. Onun için giriş kısmında aynalı bir dolap tasarlayıp aslında bütün fonksiyonları içinde çözdük. Daha sonra tabii ki açık mutfak olduğu için açık mutfakla yaşamı biz çok seviyoruz ve insanlara da bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü buradaki aslında bulunduğumuz dairede mutfak kısmı da kapalıydı. Bunu açarak aslında hem yaşamsal alanı burada derinleştirdik hem de buradaki kullandığımız bazı materyallerle de bu aslında küçük sayabileceğiniz bu daireyi daha büyük noktaya getirdik. Bunlardan bir tanesi tabii ki yemek masasının arkasında kullandığımız aynayla. Tabii aynanın kullandığınız yerlerde çok önemli oluyor. İşte atıyorum hani içeride yansıyıcı ürünler olmaması, işte şehrin manzarasını bazen içeriye almak gibi noktalar çok önemli. Dışarıda çok güzel bir şehir manzarası var. Burası şehre bakıyor çünkü. Buradaki büyük bir aynayla da aslında hem dışarıdaki ışığı içeriye hem de şehrin manzarasını içeriye almaya çalıştık. Tabii burada başta konuştuğumuzda evin sahibiyle neleri sevdiğini öncelikle söylemek istedik. Öncelikle modern bir çizgi istiyorum dedi. Biz de bütün tasarım kriterlerini ve çizgimizi buna göre planladık. Pirinç sevdiğini söyledi bize. Deri detaylar sevdiğini söyledi. Ahşaptan da vazgeçmek istemediğini söyleyince bunları oturup bunlarla beraber bir mood board hazırladık. Aslında evde tasarım yaparken çok fazla üst üste revizeler yapmayı çok sevmiyoruz ama burada birkaç kez revize yapmak zorunda kaldık. Dediğim gibi burası çok dar bir aslında alan. Toplamda 60 metrekareden oluşan bir dairede. Bunların hepsini oturtturmanız ve 1+1 olması, işte arkadaşlarınızın buraya gelip beraber yemek yiyebileceğiniz, beraber vakit geçebileceğiniz alanı tasarlamak istediğinizde her detayı çok en ince noktasına kadar düşünmeniz gerekiyor. Eyüp çok keyifli bir ev sahibi. Bu sanatla ilgilendiği için de aslında bizi farklı noktalardan yakalamaya çalıştı. Biz bir şeyler tasarladığımızda onun evin geneliyle de uyum sağlaması gerekiyor. Siz bir sanatı çok seviyor olmanız ve herhangi bir ürünü gelip istediğiniz yere koyabileceğiniz anlamında gelmiyor. Bazen eve göre tasarım yapmak, bazen de ürüne göre tasarım yapmak dediğimiz şeyler var. Bazı noktalarda bizi zorladı ama biz ona sanatsal anlamda koymak istediği ürünlerle ilgili alanlar bıraktık. Ve o da beraber gezip baktığımız, beraber seçtiğimiz sanat anlamındaki tablo ve heykel gibi noktaları evin bazı noktalarına yerleştirerek bitmiş olan evin son noktasını gerçekleştirmiş olduk. Tabii burada her ihtiyacı karşıladığı için işte bir kütüphane yapmanız gerekiyor. Kütüphane bazen fonksiyon değişikliği olabiliyor, başka ürünler koymanız gerekebiliyor. Bunların hepsini bir araya düşünmeniz gereken bir noktadasınız. Ve burada her ürün bu eve özel üretildi. Burada sadece rezidansın inşaatından aldığımız ve kullandığımız tek şey mutfak dolapları olmuştu. Çünkü tabii ki bu kadar işte pirincin, derinin, işte yerdeki parkenin, TV ünitesinin renkleriyle beraber her şey getirdiğimizde aslında açık bir renk mutfak isterken genel tasarımda bu mutfağın açık kapaklarla olması işimize geldi ve onunla beraber biz ön tarafına böyle kahvaltı yapılabilecek aslında ön tarafına bir dolap yapıp salondan gelen çizgiyi mutfağa doğru taşımaya çalıştık. Tabii ki tasarım yaparken ticari alanlarda yapmakla bir ev yapmak arasında çok ince farklılıklar var. Burada kişinin özel hayatını tasarım yaptığınız için onunla beraber çok ciddi vakit geçirmeniz gerekiyor. Tabii ki bu tasarım yolculuğu ilk başladığı noktadan son noktaya hatta bittikten belli bir zaman sonra da devam ediyor. Bu noktada biz Eyüp'le birçok kez kumaş seçimine, işte deri seçmeye, ondan sonra işte parkeyi seçmeye, işte halı detaylarını, nasıl yapacağımızı, nerede kullanalım, ne kadarını kullanalım. Hatta ilk başta başlarken yerde salonda mermer kullanmaya karar vermiştik ama sonradan parkeye geçtik. Çünkü mermeri çok seviyor ama mermer yansıyıcı bir yüzey. Bir de zaten yeterince evin bazı noktalarında mermer detaylar kullanmıştık. Bunun çok fazla aşırıya kaçacağını ve daha sakin bir noktaya gelmemiz gerektiğini ikna ettik onunla. Mesela salonumuz parke ama yatak odamızda mesela halı. Çünkü ben yatak odasında o yumuşak hissiyatı çok seviyorum. İşte Eyüp'le de bazı toplantılar yaptık, ne dersin diye ilk başta düşündü. Ondan sonra bir deneyelim dedik ve mesela salon, yatak odasının zemini halı olarak devam ettik. Tabii yatak odasında da açık bir soyunma bölümü ve separasyonu olmayan ve yatak odasına birleştirdiğimiz bir alan var. Orada bir çalışma alanımız vardı daha önce. Sonra başka ihtiyaçlar, spor yaptığı için Eyüp çok fazla, o ihtiyaçlar için o çalışma masasını oradan kaldırdık.

Türkiye yaşam alanlarında teras alanları çok mümkün olmuyor ama bizim şansımıza 40. katta olup güzel bir terasımız var. Buraya çok güzel teras mobilyaları aldık. Burada tabii ki yüksek doğramalarımız var. Bu yüksek doğramalardan açtığınız zaman aslında burada çok güzel bir esintiyle beraber şehrin manzarasını izleyebiliyorsunuz. Bununla beraber tabii küçük bir ev olduğunu bahsediyoruz ama tabii ki evin de geniş bir çevresi var. Zaman zaman arkadaşlarıyla evde buluştuğu için burada küçük bir yemek masası yerine daha hacimli bir yemek masası tercih ettik ve bu alanı

TV bölümü, yaşam alanı ve yemek bölümünü aynı alan içerisinde kendi içindeki mimari separasyonlarla yapmış olduk aslında. Daha sonra tabii bir kütüphane tasarımı yaptığımız, işte mermer üzerinde ayna kullandığımız bir bölüm vardı. Biz oraya bir ayna tasarımı yapmıştık belli bir çapta. Sonra Eyüp dedi ki, yani bunu çok beğendim ama bu benim için yeterli. Bence bunun çapını büyütelim dedikten sonra o aynayı kaldırıp tekrar yerine daha büyüğünü tasarlayıp koyduk bu sefer. Evde çok fazla ahşap kullandık. Ahşapta genelde meşeyi kullanmayı seviyoruz ama meşeyi de renklendirme için çok uygun olduğu için onu kullanıyoruz. Burada meşe rengini değil, daha çok koyu renkleri görebilirsiniz ahşapta. Zeminle geçişi, deriyle geçişi, işte kumaşla onları daha yumuşak noktaya getirdiğimiz bir genel denge oturtmaya çalıştık. Şehrin içerisinden tabii böyle bir kopup evine geldiğinizde aslında bir nefes almanız gereken bir nokta. Yani tamamen artık özel hayatınıza girdiğiniz bir nokta olunca şehrin karmaşası, gürültüsünden karşınızda evde bu tip şeylerde biz bitkiye çok önem veriyoruz ve burada yüksek seçtiğimiz canlı bitkiler kullandık. Tabii ki evde canlı bitkiye bakmak bazen zor oluyor. Havalandırması, suyu, su bakımı, işte aldığı güneş, nerede gölgede kalıyor. Ama Eyüp de bunlarla çok ilgilendiği için şu an ilk koyduğumuz günden beri devam eden burada bir canlı bir yaşam var. Ve bu bizim sevdiğimiz detaylardan bir tanesi. Çünkü insanın yaşamını bir kez daha hissettirdiğini düşünüyorum ben. Tabii ki bu kadar işte mermeri kullandığımız, işte ahşabı bu kadar yoğun kullandığımız, pirinçli bu kadar yoğun kullandığımız noktada bir saydamlık gerekiyordu. Ve orta sehpada camı tercih ettik. Camla beraber tabii ki burada bir L koltuğumuz var. İşte birden çok kişi geldiğinde herkes yan yana mı oturacak? Hayır, buraya Capitone'den iki tane puf tasarımı yapıp onları da genel böyle berjermiş, berjer hissiyatı yaratırcasına aslında farklı bir oturma alanı yarattık. Çünkü burası çok büyük olmadığı için oraya bir koltuk daha koy, o sıkışacak da alanlar. Biz bu geniş yaşam alanını çok seviyoruz. Onun için de bu detaylara dikkat etmeye çalıştık. Bir de bu evde bir avize kullanmak yerine, spotlarla da desteklemek yerine ilk defa tarzımızda bir tık dışı çıkıp aslında damla şeklinde sarkıt toplar kullandık. Genel aydınlatmayı da bununla sağladık. Tabii bu dim edilebiliyor. Dim edildiği için hani istediğin zaman yemek anında daha işlediğini arttırabiliyorsunuz ya da işte daha televizyon izlerken kısmak isteseniz de kısabiliyorsunuz. Ve burada da aslında tarzımız dışına çıkıp ilk defa bu tip bir aydınlatma kullandık. Tabii ki bitkiyle yaşam noktasında bir de salonda seçtiğimiz halılarda koko dediğimiz aslında ağacın liflerinden oluşan halıları tercih ettik. Orada da organik bir hissiyatımız olsun. İşte bu kadar mermer kullanınca buna da dikkat etmek istedik. Bunun dışında tabii ki mermer diye bahsettiğimiz şey de tabii ki bunlar çok bakımı kolay şeyler de değil. Yani bunlar leke tutabilen, işte bakım yapmadığınızda, o lekeleri gitmediğinizde zaman içerisinde sizi rahatsız edebilecek noktalar olduğu için özellikle de biz burada bir Carrara Selection'ı bir ürün kullandık. Bunların gerçekten bakımı da çok önemli oluyor. Ne kadar çok lüks, ne kadar güzel, ne kadar görkemli dursa da tabii ki dezavantajları da var bunların. Tabii biz genel tasarımı yaparken bu konuda zemin ve tavan ilişkisine çok önem veriyoruz. Dolayısıyla tavanda sarkıt kullandığımız bu top aydınlatmalar, yani damla şeklindeki aydınlatmalara baktığımız zaman bunlar bir hacim yaratıyor. Bu hacimle beraber işte parkenin üzerine kullandığımız koku halılarla aslında o hacmi perspektif olarak sağladıktan sonra bir sıcaklık girmeye başlamıştı. Bununla beraber bir denge kurmamız gerekiyor. Bu kadar işte koyu ahşaplar, mermerden sonra da perde seçimlerinde ton sur ton olması açısından da koltuğun ton sur tonundan geçiş sağlayarak evin bir genel dengesini oturtmaya çalıştık. Tabii bir de ayakta burada bir hoparlörümüz var. Şans. Onun da aslında geçişleri koltuğun kumaşıyla denk gelince böyle evin genel ambiyansında ve detaylarında böyle ton sur tonu yakalamış olduk. Çok sevdiğimiz bir markada olan bir sehpa vardı. Eyüp de çok seviyordu onu. Mesela satın aldığımız ürünler arasında o, ama onun dışındaki her şeyi burada kendimiz yaptırdık. Mekanın içine girdiği zaman sağ tarafta TV, işte ortalıkta yaşam alanı ve tam karşısında TV ünitesinin tam karşısında da bir kütüphanenin tasarımı yaptığımızdan bahsetmiştim. Burada önemli detaylardan bir tanesi şu aslında. Birçok malzemeyi iç içe kullanmaya çalışıyorsunuz. Bu kadar küçük bir alanda acaba bunlar fazla olur mu diye de çok kendi kendimize düşündük. Bunun üzerine TV ünitesinin tasarımını yaparken kendi içindeki boşluklar yaratarak bu solid olacak, önümüze çıkacak tasarımı aslında biraz derinleştirmeye çalıştık. İşte atıyorum TV ünitesinin altındaki raf sistem.

ürünlerini yerden yüksekte koyup onun altına gizlice detayı saklayarak ona bir hacim kazandırdık. Hemen sol tarafında aşağıya doğru masif parçalardan yaptığımız boğumların içerisinde nişter yaratarak orada obje olarak orada da kendi içindeki tasarımı kuvvetlendirdik.

böyle çok fazla da bağırmak kelimesini kullanmak istemem ama bağırmadan sakin bir şekilde bir dengeyi korumaya çalıştık. Tek dil olan bir tasarım yapmaya çalışırken aslında baktığımız zaman işte TV ütüsündeki ahşap masif boğumlarımızı yemek masasının altındaki ayak tasarımında, aynı zamanda da mutfağın önündeki bistro diye kullanabileceğimiz aslında kahvaltıyı da yapmasını istediğimiz noktada altında o tasarımı da kullandık. Tabii bu böyle adım adım adım adım ilerleyince bu detayı aslında banyoya da taşıdık. Biz buna şöyle söylüyoruz aslında tamamen genel bir tasarım içerisinde küçük parçaları kullanmak diye adlandırıyoruz. Bu boğumlu masif parça aslında tasarımımızın ortak çıkış noktalarından biri oldu.

Şimdi de bu dairenin yatak odası bölümündeyiz. Arkamda gördüğünüz alan aslında hem ebeveyn banyonun hem de soyunma alanının olduğu yerde. Eyüp'ün yaşam alanına hiç uygun olduğunu düşünmediğimiz için ve yeterli olmadığından dolayı burayı kırmaya karar verdik ve burasını tamamen açık bir soyunma bölümüne çevirdik. Tabii bu odada daha dingin, daha böyle soft bir alan yaratmaya çalıştık. Bunun için de Eyüp'ün eski evinden getirmiş olduğu yataktan vazgeçmediği için ona göre bir tasarım yapmaya karar verdik. Onun tonlarından yanında aydınlatmaların da bulunduğu Carrara mermerle de beraber kullandığımız side table'ları var. İşte kahve ile yeşilimin oyunu çok sevdiğimiz için de yatak başında güzel bir alcantara kumaş seçip onunla beraber yatak başına özel bir tasarım yapıp böyle bir hafif, böyle bir dalgalı efekt vererekten bir hareket getirdik. Tabii burada işte halıyı neden kullandık? İşte yatak odası ve soyunma alanlarını bir tasarladığımız yerlerde zeminde halı kullanmayı seviyoruz. Çünkü o yumuşak hissiyat gerçekten insanı farklı hissettiriyor. Bazen sadece halıyı kullanmak yetmiyor. Bunun için altında bir underlay kullanmanız lazım. Ve biz hava kabarcıklı bir underlay kullandık burada. Ondaki o pufidik etki insana başka bir şey hissettiriyor. Ve bu bizim hoşumuza gidiyor. Kendi evimde de ben böyle kullanıyorum. Tabii burası gene baktığımız zaman ne kadar kırıp büyütmeye çalışsak da genel anlamda tabii ki çok büyük olmayan bir yatak odası. Tabii bunu efektif hale getirmek için hem yumuşak detaylar, kenarı dönüşlü ve yuvarlak detaylara dönmeye çalıştık ki o kütlesel tasarımlar olup çok daha böyle blokaj durmasın. Aynı zamanda da yatağın karşısında kullandığımız aynayla da bu odanın derinliğini arttırdık. Çünkü giyindikten sonra vestiyerin oraya gidip işte orada bakacağına, hani burada bu alanda tekrar hani üstünün son bir dokunuşunu yapıp çıkabilsin diye yatağın karşısındaki duvarı boylu boyunca ayna kapladık. Hem derinlik yaratmış olduk hem de fonksiyon olarak da kullanım için de bir detay çıkmış oldu oraya. Tabi burada baktığımız zaman gene içeride kullandığımız aslında pirinç detayları da kullandık. İşte yatak başındaki aydınlatmalarda küçük küçük bunları görebiliyoruz. Burası çok büyük bir ev olmadığı için de genel tasarımı böyle çok farklı farklı yapmak da istemediğimiz için de tül ve perdelerini seçerken de her bölümde aynı karakterde ve aynı çizgide gitmeye çalıştık. Bu kadar aslında kendi içinde tonsur ton geçen, işte bejlerin hakim olduğu, kahve tonlarının hakim olduğu, onu desteklediğimiz yeşil renkten sonra soyunma bölümünde de siyah rengi seçerek aslında bir vurgu yapmaya çalıştık. Orada da siyah hareli boyalı meşe kullandıktan sonra orada da böyle çok büyük bir leke gözükmesin diye de cam kapakla onu yumuşaklaştırmaya çalıştık. Dolayısıyla bu yataktan kalktığı zaman önünde siyah siyah kapaklar değil, burada cam füme kapaklar görerek aslında bir derinlik de kazanmış oldu. Çünkü biz bu kadar küçük bir alanda tasarım yapıp bir şeyleri hayata çıkartmaya çalışırken biz bu evden günün sonunda çekip gidiyoruz ve buranın yaşamını sağlayacak insanlara bırakıyoruz. Bizim sadece düşündüklerimizle değil, onlarla da aynı noktada gitmemiz gerekiyor. Bu detayların hepsini sorduk, bunların hepsini renderladık. Renderların üzerinde birçok kez toplantı yapıp bu kararlara verdik. Dolayısıyla da ev bittikten sonra, teslim ettikten sonra bir kahve içmeye geldiğimizde Eyüp'le bir sohbet ettik. Yani ne diyorsun, hani düşündüğümüz her şey hayata geçti mi sence? Bugüne kadar ne düşünüp kağıt üzerinde karar verdiysek son derece başarılı olduğu cümlesi bizi çok mutlu etti.

tasarım yapıyor gibi düşünmek gerekiyor bu daireleri yaparken. Çünkü hiç fark etmediğiniz yerde herhangi bir fonksiyonu ekleyip kullanıcıya büyük avantaj sağlayabilirsiniz. Şu an bizim için de banyo o noktaya döndü. Her noktasına yeni bir tasarım yapmaya çalışıyoruz.

Bugün Bomonti'de bir rezidansın 40. katındaki 60 metrekarelik daireli yapmış olduğumuz tasarımını anlatmaya sizle çalıştım. Küçük alanlarda tasarım yapmak çok kolay değil. Bu tasarımdaki ilk önce yaşamı iyi çözmek gerekiyor. Bu yaşamın fonksiyonlarını iyi oturtmak gerekiyor. Ve daha sonra da buna göre de tasarımsal elementler kullanmanız gerekiyor. Bu her parça burada çok önemli. Sizin çünkü tabii ki tasarım yapacağımız için her şeyin çok güzel olmasını, her şeyin çok böyle belki görsel olmasını istiyoruz ama bazen onlar olmuyor. Olarak da önce iyi bir planlama ve daha sonra da seçtiğiniz ürünler çok önemli olacak. Belki de sizler kendi evinizde, bu küçük alanlarınızda tasarımlar böyle düşünerekten belki yeni fonksiyonlar çözebilirsiniz. Tasarımını yaptığımız ve beraber gezdiğimiz bu evi umarım beğenmişsinizdir. Size küçük küçük detaylar vermeye çalıştık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.

0: Şimdi ise Çekmeköy'de Gökçen Akyol Yamaner'in doğayla iç içe olan küçük evine konuk oluyoruz. Minimalist yaşam tarzını benimseyip şehrin karmaşasından kaçmak isteyenlerin tercih ettiği bu küçük evi gelin hep birlikte keşfedelim.
1: Merhaba, küçük evimize hoş geldiniz. Gökçen Akyol Yamaner ben. İstanbul'dayız şu anda, Çekmeköy'deyiz. Daha doğrusu Taşdelen'deyiz. Burada küçük kızım Iris ve eşimle birlikte yaşıyoruz. Bir evimiz daha var. Daha çok burada hafta sonlarını ve boş vakitlerimizi geçirdiğimiz bir alan burası. Burası şu an için 40 tane daha tiny house'un olduğu bir küçük evler köyü diyebiliriz. Küçük evler istasyonu diyebiliriz. Burayı yıllık olarak kiralıyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz ev bize ait. Dilediğimiz zaman dilediğimiz yere uzun soluklu götürüp konumlama şansımız var. Bizim için bu macera nasıl başladı derseniz, özellikle pandemide hepimizin hayatı sorguladığı, yaşam tarzını sorguladığı bir dönemden geçtik. Bu süreçte eşim alternatif bir yaşam şekli üzerine araştırmalara başlamıştı. Önce karavan fikriyle geldi bana ama ben çok karavan insanı değilim açıkçası. Sonra da böyle bir alternatifle geldi. Biz showroom'a gidip bir inceledik. Bir hafta sonra zaten almaya karar vermiş ve siparişimizi vermiştik. Birkaç ay sürdü tamamlanması ve gelmesi. O zamandan beri yaklaşık herhalde bu yaz 3. yazımızı geçiriyor olacağız küçük evde. İçeriği de birazdan görüyor oluruz. Aslında bir oda bir salon küçük bir ev kadar ferah ve konforlu. Oldukça keyifli. Zaten ağırlıklı olarak dışarıda vakit geçiriyoruz. Mevcut evimize de oldukça yakın. Dolayısıyla bizim için burası bir kaçamak yeri. Böyle evde otururken hadi gidelim bir kahve içelim deyip koşarak geldiğimiz bir yer. Burada mümkün olduğunca ekranlardan uzağız, televizyonumuz yok. Daha çok kitap okuyarak, hobilerimize vakit ayırarak geçiriyoruz. Eşim de ben de hobi sever insanlarız. Farklı değişik hobilerimiz var. Ben sumiye yapıyorum, eşim bıçak yapıyor, işte elektronikle ilgileniyor. Dolayısıyla biraz daha kendimize vakit ayırdığımız zamanlarımız var burada. Ve hep düşündüğümüz ve konuştuğumuz şey eşimle, herhalde kendimiz için yaptığımız en iyi yatırım bu oldu diye düşünüyorum. Çünkü her seferinde buradan normal yaşadığımız eve dönerken tatilden dönüyormuş gibi hissediyoruz. O sebeple de oldukça keyifli. Küçük evde yaşama fikri aslında pandemiyle beraber belirdi bizde. Fakat yakın zamanda İstanbul depremiyle ilgili konuşuluyorken de iyi ki de böyle bir karar vermişiz ve daha minimal bir hayata geçmişiz diye düşünmeden edemiyoruz. Özellikle burada dışarıda elbette ki vakit geçiriyoruz. Bitkilerle ilgilenmeyi seviyoruz. Küçük bir bostan alanı yaratmaya çalışıyoruz şimdi eşimle. Ben permakültür eğitimi aldım. Eşim de şimdi bahçecilik eğitimi alacak. Ve böyle biraz el birliğiyle neler yapabiliriz diye bakmak istiyoruz. Atalık tohumlarımız var. O tohumlarla en azından kendimize yetecek kadar bir şeyler yetiştirebilir miyiz diye bir hevesimiz var şu anda. Becerebilecek miyiz? Göreceğiz hep beraber. Ama inancımız var, hevesimiz var. Umuyorum ki az da olsa bir şeyler üretebileceğiz. Kendi içinde kendine yeten bir yapı kurmak istiyoruz. Bu minimal hayatı çok sevdik. Diğer evimiz herkesin evi gibi büyük bir ev. Ve buraya geldiğimizde görüyoruz ki aslında o kadar eşyaya, o kadar çok odaya, o kadar çok metrekareye hiç ihtiyacımız yokmuş. Aslında onlar hepimizin sırtında ve zihninde bir dağınıklık, bir yorgunluk yaratıyormuş. Kızımız 10 yaşında. Belki o üniversiteye gittiğinde biz tamamen tiny house'da yaşayacak bir hayat kurabiliriz. Böyle bir düşüncemiz var. Bu evlerin bir de yaşam alanı versiyonları var. Yanına bir de ondan alıp bir L haline getirip aslında yaz-kış bu konseptte yaşamayı düşünüyoruz. özellikle dışarıda vakit geçirmek çok keyifli burada. Gündüzü ayrı güzel, gecesi ayrı güzel. Gündüz genelde güneş bu taraftayken arka tarafta oturuyoruz. Orada vakit geçiriyoruz. Güneş geçtiğinde bu tarafa geliyoruz. Özellikle biz yerleri çim yapmak istemedik. Susuzluğun bu kadar gündemde olduğu bir zamanda her gün sulanması gereken bir bitkiye su harcamak içimiz el vermedi. O yüzden yerleri mıcır yaptık. Dolayısıyla bu şekilde daha konforlu olduğunu düşünüyoruz. Bizim de içimiz daha çok rahat etti. Bitkilerle biz kendimiz ilgileniyoruz eşimle. Arada bahçıvanlardan fikir desteği alıyoruz. Ben şeyi seviyorum, kendim bitki aşılamayı, yeşillendirmeyi, kendi emek verdiğim şeyleri ekmeyi. Biraz onları da öğrenmeye çalışıyorum şimdi. Oldukça emek yoğun bir şey. Tabii ki yeşil yetiştirmek, bitki yetiştirmek. Ama oldukça sevdim. Yoğun bir iş hayatım var. O iş hayatının arasında bu çiçekle, böcekle ilgilenmek gerçekten çok iyi geliyor, kafa dağıtıyor. Zaten ormanın içinde olmak, doğada olmak otomatik olarak insana iyi geliyor. Şimdi evimizin içindeyiz. Burası yaşam alanı. Bu gördüğünüz alan mutfağımız. Hemen arkamda banyo ve tuvalet bulunuyor. En arkada, diğer uçta da yatak odası bulunuyor. Aslına bakarsanız bir oda, bir salon ev ferahlığında ve konforunda. Özellikle cephelerde geniş boydan boya pencerelerinin olması daha bir perspektif katıyor eve. Dolayısıyla yağmurda da içeride oturduğunuz zaman dışarıyı izlemek oldukça keyifli. Kendinizi bir küçük kutunun içerisinde hissetmiyorsunuz.

Evin ve boyutları 8 metreye 3 metre. Aslında burada gördüğünüz koltuk oldukça normal bir boyuttaki evin salonunda da görebileceğiniz bir koltuk. Açılıp yatak olduğunda biz çok rahat 2-3 kişilik aile olan arkadaşlarımızı da rahatlıkla ağırlayabiliyoruz. Yatak odasında bir ranzamız var. Kızımız bazen orada yatıyor. Dolayısıyla oldukça keyifli. Dolaplarda her bir metrekare çok akıllıca kullanılmış bu evde. Dolayısıyla dolaplar da oldukça yeterli. Hem kıyafet dolapları, hem banyoda dolaplar, hem de mutfaktaki dolaplar bizim burada geçirdiğimiz zamanı konforlu geçirmemiz için yeterli oluyor. Biz zaten çok fazla eşya koymamaya gayret ediyoruz.

daha çok ihtiyacınız olan eşyaları burada bulunduruyoruz. Hemen yanımda görmüş olduğunuz bu çizimler benim Sumiye eserlerim. Bir Sumiye artistiyim ve çok keyifle özellikle burada doğanın içinde bu sanatı yapıyor olmak bana ayrıca keyif veriyor. Evin iç döşemesiyle ilgili kişiler kendi arzularına göre bir takım farklılıklar yapabiliyorlar. Biz o yüzden mümkün olduğunca dolap tercih ettik. Özellikle mutfağın ahşap olmasını, ahşap ve beyaz karışımı olmasını tercih ettik. Daha buranın dokusuna, ormanın dokusuna uyduğunu düşünüyoruz. Dış yapı malzemesi fin çamı. Oldukça dayanıklı bir malzeme. Finlandiya'dan geliyor. Bu sebeple de bakımı ve uzun yıllar korunması son derece mümkün. Biz özellikle bolca pencere olmasını çok arzu ettik. Çünkü dışarıyı daha keyifli seyredebilmek için. Ben burada yemek yaparken, bir şeyler hazırlarken de hem dışarıda arkadaşlarımızla sohbet edebiliyorum hem de dışarıdaki manzarayı izleyebiliyorum. O açıdan da oldukça keyif aldığımızı söyleyebilirim. İç şehirdeki malzemelerde de yine dayanıklı malzemeler kullanılmış. Biz beyaz boyatmak istedik özellikle. Daha ferah olduğunu düşünüyoruz. Banyo da aynı şekilde. Banyoda bir duşakabin var. Normal bir evin duşakabini standardında oldukça rahat edebiliyoruz. Banyoda ayrıca bir termosifonumuz var. Lavabo altında bir termosifon kullandık. O da yine bizim hayatımızı kolaylaştıran öğelerden bir tanesi. İstediğimiz zaman hem banyodaki lavabolardan hem de mutfaktaki lavabodan sıcak su temin edebiliyoruz. Evin her santimetre karesi çok akıllıca dizayn edilmiş. Özellikle sürgülü kapılar olması alanı daraltmadan aslında kapıların kapanmasını sağlıyor. Yerlerde de yine ahşap biz tercih ettik. Dolayısıyla ahşap ve beyazın güzel bir uyumunu yakaladığımızı düşünüyorum. Zaten özellikle az eşya, az aksesuarla biraz daha kendimize yaşam alanı kurgulamaya çalıştık.

İstanbul giderek kalabalıklaşıyor. Dolayısıyla bu uzakta, yakında ama uzakta kurduğumuz küçük bir hayatla, basit bir hayatla biraz daha yaşanır bir hale getirdiğimizi düşünüyoruz. Biz güzel, keyifli zamanlar geçiriyoruz burada. Umarım siz de izlediklerinizden keyif almışsınızdır.

Kol kola girilen halaydır Anadolu. Özgürce oynanan zeybek, coşkuyla vurulan horondur. Kartal gibi süzülen Kafkas'tır, sımsıkı tutulan bardır Anadolu. Laz'ın, Çerkez'in, Kürd'ün, Süryani'nin, Arap'ın, Pomağ'ın, Zaza'nın aynı güneş altında alın terlerini akıttığı Türkiye'li olmaktır Anadolu. Ve gücünü tarihinden alıp yüzünü geleceğe dönen bir dünya kentidir Eskişehir. Bakmayın adının Eskişehir olduğuna, gençliktir Eskişehir. Şehrin ortasından boylu boyunca uzanır Porsuk Çayı. Ama dört bir yandan sarmalar şehri Sakarya Irmağı. Efsunudur Porsuk Çayı. Şehrin ortasından...

Azlı nazlı akmakla yetinmez. Porsuk Çayı'nın etrafındaki adalar bölgesinde bulunan birbirinden renkli kafeleri ve gece gündüz durmayan eğlencesiyle bir anda kendinizi bir modern dünya masalında bulursunuz Eskişehir'de. Suyu arayan şehirdir Eskişehir. İpek yolunun da aralarında bulunduğu önemli yolların kavşak noktasında kurulan şehrin kaplıcalarının namı sınırlardan taşar. Günümüze gelene kadar birçok medeniyete yurt olmuş Eskişehir. İlk çağlardan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar tarihin ayak izlerini sürmek mümkündür Eskişehir'de. Şehrengiz'dir Eskişehir. Bir an kendinizi odun pazarı evlerinin arasında Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerine bakıp tarihe şahitlik ederken, başka bir an Yazılıkaya Vadisi'ndeki Midas Anıtı'nın karşısında Friglerin izini sürerken bulursunuz. Bağrındaki cevherden lüle taşı, zengin mutfağından çi börek armağan eder insanlığa. Tarihte birçok ilklerin adresidir Eskişehir. Osmanlı'da ilk verginin alındığı ve ilk hutbenin okunduğu, ilk yüksek hızlı tren seferinin yapıldığı, Türk tarihinin ilk modern haritasının çizildiği topraklardır Eskişehir. Kaleleri, anıtları, camileri, külliyeleri, müzeleri, mağaraları, kaya mezarlarıyla bir tarih külliyatı. 3,5 milyona yakın üniversiteli nüfusu, modern parkları, kültür merkezleri, çağdaş sanatları yakından takip eden vizyonuyla geleceğin inşasıdır Eskişehir.

Yüzyılların gölgesinde saklı kalmış bir masal diyarı. Anadolu'nun kalbinde taşla, ahşapla, tarihle örülmüş bir şehir. Burası zamanın durduğu Osmanlı kasabası Safranbolu. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu benzersiz kent, sadece mimarisiyle değil, geçmişin ruhunu taşıyan sokaklarıyla da büyülüyor. Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinden olan Safranbolu evleri, beyaz badanalı duvarları, cumbalı pencereleri ve kırmızı kiremitli çatılarıyla adeta tarihi bir tabloyu andırıyor. Yaklaşık 2000 civarında tescilli tarihi evin bulunduğu Safranbolu, Osmanlı dönemine ait sivil mimarinin korunmuş ender örneklerini sunar. Ahşap ve taş malzemeden yapılmış olan bu evler genellikle iki ya da üç katlıdır. Her odası bir yaşam alanı olarak tasarlanmıştır ve evlerde mahremiyet, işlevsellik ve estetik ön plandadır. Geniş saçaklı çatılar, ahşap oymalar ve cumbalı pencereler evlere karakteristik bir güzellik katar.

Safranbolu, adını dünyanın en değerli bitkilerinden biri olan safrandan alıyor. Bir zamanlar bu nadide baharatın ticaret merkezi olan şehir, bugün de safran tarlalarıyla, geleneksel lokumlarıyla ve zanaatkar çarşısıyla yaşayan bir kültür mirası. Osmanlı sivil mimarisinin günümüze kadar en iyi korunduğu yerlerden biri olarak bilinen Safranbolu, sadece mimarisiyle değil, tarihi, kültürü, doğal güzellikleriyle de büyüleyici bir atmosfere sahiptir. Gökyüzünden süzüldükçe 17. yüzyıldan kalma Cinci Hanı, Taşkemerli Köprülü Mehmet Paşa Camii ve şehre hayat veren İnce Kaya Su Kemeri göze çarpıyor. Bu eserlerin her biri Safranbolu'nun derin tarihine tanıklık etmiş sessiz bekçiler gibi. Safranbolu, geçmişin izlerini bugüne taşıyan, yaşayan bir tarih kitabı gibidir. Taş sokaklarında yürürken, yüzyıllar öncesine ait bir hikayenin parçası gibi hissedersiniz. Safranbolu, gerek kültürel zenginliği, gerek mimarisi, gerekse doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en özel ve korunması gereken miraslarından biridir.

Berekettir Anadolu. İnançtır, yardımseverliktir, sadakat ve samimiyettir. Birlik ve beraberliktir Anadolu. Seyit Onbaşı'dır, Şerife Bacı'dır, Nene Hatun'dur. Bir somun ekmeği bölmektir Anadolu. Her karış toprağa cennettir. Ve Anadolu'nun ortasında bir mucizedir Kapadokya. Erciyes'in, Hasan Dağ'ın, Güllü Dağ'ın tutuştuğu bir kavgadan sonra hiddetini savurduğu büyülü topraklardır. Kavganın şiddeti volkan olur taşar vadiye ve güzel atların ülkesi Kapadokya yükselir Anadolu'nun bağrında. İlk yaşam kalıntılarının paleolitik döneme denk geldiği Kapadokya kimlere ev, kimlere vatan olmamıştır ki? Hititlere, Perslere, Romalılara, Bizanslılara, Selçuklu'ya, Osmanlı'ya ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti'ne. Özgür ve kuralsız, belki de Kapadokya'yı anlatan en doğru iki kelime. Bulutlar elinizi uzatsanız dokunacağınız kadar yakın, peri bacaları başına buyruk. Sanki o dağınıklık içinde kendi ahengini oluşturmuş. Yeraltı şehirleri, bilinmeyen dünyalarını sizlere aralamak için sabırsızlıkla bekler milyonlarca senedir. Girdiğiniz her kapı başka bir dünyaya açılır. İçi alev alev, davetkar bir ülke Kapadokya. Özgür atların ve kadim dostların ülkesi. Toprak doğurur Kapadokya'da. Her gidişinizde daha da çoğalmış bulursunuz sanki. Gelin gibidir Kapadokya. Duvağında asılı duran balonlar, gelin teli misali dökülür zülüflerine. Zamansızdır Kapadokya. Bir ayağı masalların üzerinde, bir ayağı fezanın en tepesinde. Ve Kapadokya, gökyüzünün efsanelerle kucaklaştığı kadim topraklardır.

0: Cihan Akın yaklaşık 15 yıldır köpek eğitmeni olarak çalışıyor.
1: Koş.
0: Yüzlerce köpeği eğitti, birçok hayata dokundu.
1: Bekle, yat. Aferin. Hop.
0: Ama 18 Temmuz 2021 günü unutulmaz bir kırılma anı yaşadı.
2: Benim hikayem atanın kazasıyla başladı. O havuza giremedim, atlayamadım. Böyle bütün dünya karardı benim için.
0: Ailenin birlikte yetiştirdikleri köpekleri Moka, atanın iyileşme sürecinde adeta bir mucizeye dönüştü.
2: Moka hastane bahçesine geldiği anda ben terapi köpeklerinin insanlar üzerinde nasıl psikolojik anlamda iyileşme yarattığını o anda tanık oldum.
0: Moka sadece bir evcil hayvan değil, bir dost, bir yol arkadaşı, bir terapi köpeği oldu.
2: Köpek üzerinde mutlak hakimiyet kurduğunuzda, disiplinle ve kararlılıkla bunu sürdürdüğünüzde köpek sakinleşiyor.
3: Moka yat.
0: Bu bir babanın, bir eğitmenin, bir hayvanseverin zorlu ama ilham veren hayat hikayesi.

0: Merhabalar, köpek eğitmeni Cihan Akın ben. 1984 İstanbul doğumluyum. 7 yaşında bir oğlum var, ismi Ata. Lise mezunuyum. 4 yıl muhasebe uzmanlığı yaptıktan sonra 15 yıldır da köpek eğitmenliği yapıyorum.
1: Gelin çocuklar, hoş, tek tek.
0: Şu anda evde eğitim hizmeti veriyorum. Haftanın 2 günü yeni öğrencilerle itaat eğitimi üzerine çalışıyorum. Hani köpeklerin başka köpeklere havlamadığı, tasmalarını çekmediği, işte otur yat bekle komutlarına uydukları ve sosyal hayatta sahipleriyle sakin bir ilişki kurdukları bir eğitim modeli.
1: Birkaç adım, durduk, otur.
2: Otur.
1: Sit.
0: Hani VIP sabit eğitim köpeklerim var. Benimle böyle bütün hayatını eğitimle ve antrenmanla geçiren köpeklerim var. Bunlar da haftada 2 gün ben onları evlerinden alıyorum. Hem itaat eğitimlerini tekrar ediyorum. Hem de işte ormanda yürüyüş yapıp eklemlerini güçlendirmek için antrenman yapmış oluyoruz.
1: Oku takip. Oku takip. Ata yavaş. Ata yavaş. Moka yürü. Atanın yanına git.

0: köpeklerle tanışmam hani doğduğum zamana dayanıyor. Benim babam ormancıydı ve bir orman kulesinde görevliydi. Ben böyle ormanın içinde bir kulübede doğup büyümüşüm. Orada babamın işte sokaktan sahiplendiği Çomar isminde bir köpeğimiz vardı. Okul hayatımın başlamasına kadar hani ben bütün hayatımı böyle Çomar'la geçiriyordum. Sahile onunla iniyorduk. İşte parka onunla çıkıyorduk. Çok güzel böyle dostluk, yoldaşlık yapıyordu ablamla bana. Köpekleri hep çok sevdim. Dışarıda köpek gördüğümde dahi hani hemen yanına gidip sevmek istiyordum. Ta ki 19 yaşında bir saldırıya uğradım. Bir sürüydü. Herhalde hani bir yaraları vardı veya bir ağrıları vardı köpeklerin. Hani yanlarından geçerken işte bir agresyon gerçekleştirdiler bana. Hani ben köpeklerden korkmuyorum, kaçmadım. Durdum sabit bir şekilde ama hani baktım ki köpekler geliyor üzerime. Ben kaçmaya başladım. Tabii koşarken bir tanesi beni ısırdı ve ben korkudan bayılmışım. Bir yıl kadar köpeklere çok fazla yaklaşamadım. Köpek gördüğümde böyle hani bacaklarım titriyordu korkudan. Sonra askere gittim ben. Karakolda işte 20-30 tane köpeğimiz vardı. Hani orada tekrardan o köpeklerle bağımı, işte cesaretimi onlarla kazandım. Bir köpek sahiplendim. Sasha'ydı ismi, Alman çoban köpeği. Kedi, köpek, hani hareket eden her şeye çok böyle havlayan, agresyon yapan bir köpekti. Sonra onu sakinleştirmek için işte videolar izliyorum. İşte seminer için hocalar geliyor, işte dünya şampiyonları geliyor. Onların işte seminerlerine katılıyorum. Ve hani öğrendiğim bütün bilgileri Sasha'ya ben aktarmaya başladım. Tabii aramızdaki ilişki çok daha farklı bir boyuta geldi. Hani eğitimin orada hani önemini çok öğrendim. Sonrasında da işte kurumsal hayata başladım ben. İşte 4 yıl muhasebe uzmanı olarak görev yaptım. Ama tabii köpekler hayatımda hep devam ediyordu hobi olarak. İşte Sasha'nın eğitimlerine devam ediyordum. Ve kurumsal hayatın işte 4. yılında ben köpek gezdiriciliği yapmaya başladım. Gidiyorum, insanların köpeklerini evlerinden alıyorum. İşte sahilde, ormanda, parklarda işte yürütüyorum. Dedim ki hani ben sadece kendi köpeklerimi değil, hani başkalarının köpeklerini de eğitebilirim. Sonra işte komşu köpekleriyle başladım. Teyze, hala köpekleriyle başladım. Hani çok keyif almaya başladım. Çünkü köpeklerle bir işbirliğine giriyorsunuz. Köpeğe komut veriyorsunuz. Köpek bunu yaptıktan sonra ödüllendiğinde hani aranızda gerçekten çok böyle güvenli bir ilişki oluyor. Ve sonrasında bu sektöre girmiş oldum. Köpeğim Opal. 2022 Türkiye şampiyonu. Şu anda 11 yaşında. Size itaat gösterisi sunacağız şimdi. Sit. Let. Sit. Stay. Let. Sit. Fuß. Fuß. Fuß. Fuß. Kurumsal hayattan ayrıldıktan sonra bir eğitim çiftliğinde çalışmaya başladım.
1: 1-2-3 hızlı gel, burada yönlendir.
0: 2018 yılında hani firmamı kurdum. Hep böyle bir eğitim kulübüm olsun, köpeklerim haricinde farklı hayvanlarım da olsun diye bir hayallerim vardı. Şu an bulunduğumuz bu evi aslında hani o hayallerimdeki eğitim kulübü anlamında tuttum.
1: Safiş, hızlı bir şekilde geliyorsun. Tam şurada hop komutu veriyorsun ve yönlendiriyorsun köpeğini. İnince de seviyorsun. 1-2-3. Sevdik.
0: Hani burası aslında eğitim ve konaklama hizmeti vereceğim bir işletme olacaktı. Ta ki hani oğlumun başına talihsiz bir kaza geldi. Ve ondan sonra hani burası işte oğlumun yaşam alanı olmuş oldu. Moka ile birlikte hani 4 tane köpeğim var şu anda benim. Hani 2 tanesi kendime ait, hani ailemize ait. 2 tanesi de hani bakanlık nezdinde hani terapi köpeği olarak sokaktan sahiplendiğimiz köpekler.
1: Evet, yönlendir. Hop Safiş.
2: Hop Safiş.
1: Evet. Bravo Safiş.
2: Bravo Safiş.
1: Aferin, sev köpeği, sev. Evet, harika. Harika.
0: Benim hikayem atanın kazasıyla başladı. Ben İzmir'e bir eğitime gitmiştim. Evde eğitim hizmeti veriyorum orada. Ata da annesiyle İzmir'de tatildeydi. İzmir'deki o evdeki son eğitim günümde hani atayı da yanıma almak istedim. Evin işte havuzu var, işte bahçesi var. Hani oğlumla vakit geçiririm öğle arasında diye. Ve akşam hani tüm eşyalarımızı hazırladık. Köpeklerle son çalışmamı yapıp hani mezuniyet belgelerini verip hani biz oradan ayrılacaktık. Ben gittiğim bütün eğitimlere, işte gittiğim bütün orman kamplarına atayı hep götürürüm. Hani ata hep böyle yanımda sakince durur. Ama o gün hani ne oldu, nasıl gitti, bir anda böyle kayboldu. Çok büyük bir bahçeydi. Hani 8-10 dönümlük bir bahçeden bahsediyoruz. Ata bir anda böyle işte yok. Ve işte köpek sahipleriyle birlikte biz 4-5 kişi işte bahçede atayı arıyoruz. Ve hani aradıkça dakikalar geçiyor. Ama hani aklıma kötü şeyler gelmiyor. Hani ya bir bahçenin altında ya bir ağacın altındadır diye bekliyorum. Ve evin işte havuzu var. Havuzun yanından geçerken atayı havuzun en dibinde gördüm ve zaten şoka girdim. O güne kadar hani çok kişiyi kurtardım, boğulmak üzere olan. Yani 14-15 kişiyi sudan çıkarmışımdır. Hani çocukluğumuz hep böyle Riva'da geçtiği için hani o süreçte neler yapılır çok iyi bilen bir insanım. Ama o havuza giremedim, atlayamadım. Böyle bütün dünya karardı benim için. Köpek sahiplerinden biri işte atladı ve zaten hani atayı aldı kucağına, bana verdi. Ben atayı kucağıma aldığımda yani ata yaşamıyordu. Hastaneye gelmeden bir viraj vardı, çok iyi hatırlıyorum o virajı. Nabzı, kalbi bir anda geldi atanın. Ama tekrar gitti ve o anda göz göze geldik ve tekrar kapattı gözlerini. Ve biz hastaneye girdik. Sonrasında işte 24 saat boyunca işte atanın bilinci yoktu. Ve biz hani annesiyle birlikte hani üzgün, kaygılı bir şekilde hani onun başında bekliyorduk. Ve ertesi sabah çok şükür bilinci geldi yerine. Ve biz o süreçte hani Moka geldi aklımıza. Hani en azından Atay'a moral olur, psikolojik olarak destek olur. Ve Moka İzmir'e işte üniversiteye geldi. Ve hani Moka hastane bahçesine geldiğinde ben yıllarca terapi köpeklerinin insanlar üzerinde hani psikolojik nasıl etkileri olduğunu hani çok merak ederdim. Evet, terapi köpeği hazırlıyorum ama hani akademik bir çalışma, işte hastalarla vesaire bir çalışma olmadığı için hani köpeğin gerçekten bir insana nasıl katkısı olabileceğini psikolojik anlamda hani o terapötik bağdan hani ne olduğunu bilmiyordum. Ve Moka hastane bahçesine geldiği anda ben terapi köpeklerinin insanlar üzerinde nasıl psikolojik anlamda iyileşme yarattığını o anda tanık oldum. Atay'la tabii o ilk an, işte hastane yönetimi işte çocuğun bahçeye çıkmasına izin verdi ve Moka orada işte Atay'la görüşecek. İşte Atay'ı tekerli sandalyeyle işte bahçeye getirdik ve o an zaten yani hani yıllarca aslında biz Moka'yı başka çocuklara psikolojik fayda sağlasın diye eğittik. Ama o anda aslında biz Moka'yı hani kendi çocuğumuz için eğitmişiz.
2: Moka'nın da hastane sürecine dahil olmasıyla beraber her şey iyiye gitmeye başladı. İşte kan değerleri normale döndü ve biz normal odaya çıktık. Dolayısıyla o bir hafta içerisinde Moka'nın da desteğiyle beraber her şey iyiye gitmeye başladı ve sonrasında çok şükür hastaneden sağlıkla biz ayrıldık.
1: Moka.
0: Ata uzun yıllar geçti üzerinden ve Moka ile mükemmel ilişkileri var. Ve en sonda işte Ata'nın birinci sınıf okuma bayramında Moka yine onunla beraber oldu. ata hani çekingen yapıda bir çocuk olmasına rağmen Mocha sahnede yanında olduğu için çok güzel bir sihirbazlık oyunu oynadılar. Hani genelde sihirbazlar şapkadan tavşan çıkarır. Bizim sihirbazımız da şapkadan köpeğini çıkardı. Ve orada işte arkadaşlarına işte otur, yat, dön gibi bir gösteride bulundular. Ve muhteşem ilişkileri var. Ya. Terapi köpeği Mocha'nın hani minik sahibi Ata'yla yaptığı bu çalışmalardan sonra Sağlık Bakanlığı nezdinde terapi köpekleriyle ilgili bilimsel bir çalışma yürütülmeye başlanıyor. Yani Türkiye'de terapi köpeklerinin tanınması için doçent doktor Eda Küçüktülü bu projenin mimarı, yürütücüsü. Eda hocamız hani bizi aradı. Mocha'nın bu projeye dahil olmasını istediğini belirtti ve o gün hani çok böyle mutlu olduğum, mesleki olarak hani yıllarca gelen o tüm çalışmaların mesleki bir tatminini yaşadım. Hani zaten istediğim hani böyle bir şeydi ve biz hani bakanlık nezdinde yapılan bir bilimsel çalışmaya dahil olduk Mocha'yla. Burada da işte Eda hocamız hastaları belirliyor. Bunlar kanser hastaları. Radyoterapiye girmeden önce terapi köpeğiyle 15 dakika vizit çalışan hastalar. Eda hocamız hani Türkiye'nin terapi köpeklerinden fizyolojik ve psikolojik kendi sonuçlarını da almış oldu.
1: Mocha otur de.
3: Mocha otur.
1: Mocha'yı yat de.
3: Mocha yat.

0: Evet gençler, hadi gelin bakalım. Gel.
1: Hani bu çiftlik bir köpek kulübü olarak tuttuğum bir çiftlikti. Ama hani atanın başına gelen bu olaydan sonra hani burayı daha kendimize yaşam alanı oluşturduk.
0: Al sen civcivi, at bunları.
1: Burada hani köpeklerimizin dışında keçilerimiz var, tavuklarımız var. Çok yakında bir buzağımız olacak ve hani artarak bu sayı hayvanlarla işbirliğinde yaşamak devam edecek. Benim buradan, bizim 40 yaşında oldu, gençlere hani tavsiyem, bir şeye inandıklarında, bir şeyi gerçekten severek yaptıklarında hani kararlılıkla ve disiplinle hani ne yapmak istiyorlarsa kendinize güvenin ve severek yaptığınız işte devam edin.
0: Ata gel. Bekle ata orayı.
1: Benim öyküm çocuklukta futbol ve 20'li yaşlarımda hani muhasebeyle ve sonrasında köpeklerle devam etti. 15 yıldır köpeklerle olmak, köpeklerle işbirliği içinde olmak hani çok hani beni keyifli ve mutlu bir insan yaptı.

0: Merhabalar, yeni bir programda tekrar birlikteyiz. Bugün Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden çok değerli iki akademisyen dostum var. Doktor öğretim üyesi Çağlar Doğru.
1: Merhabalar.
0: Öğretim üyesi Gökhan Akça.
2: Merhabalar.
0: Hoş geldiniz. Değerli seyircilerimiz, biz daha önce böyle resmi olduğumuza bakmayın, tanışıyoruz. Birlikte çok güzel çalışmalar yaptık. Hatta neler yaptığımızı da anlatırız. Değil mi? O güzel güzel şeyler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Çok güzel orada çok yetenekli öğrenciler var. Çok yetenekli demeyelim. Ne denir akademisyenler için? Çok değerli akademisyenlerimiz var. Hocalarımız var. Çok güzel çalışmalar. O zaman orada yaptığınız benim için çok ilginç olan, değişik olan çalışmaları anlatalım. Bu arada tabii videolarımız da var herhalde. Zaten arkadaşlarımız onu yeri geldiğinde de gösterir. Yeni bir şeyle tanıştıralım seyircilerimizi. Evet. Bir teknolojiden konuşacağız değerli seyircilerimiz bugün. Sinema ve oyun sektörlerinde kullanılan, hatta her ikisinde de, aynı anda her ikisinde de kullanılan, nasıl başlayalım hocam?
2: Motion capture teknolojisi hakkında.
0: Motion capture teknoloji Türkçesi var mı?
2: Hareket yakalama.
0: Hareket yakalama teknolojisi. Buyurun.
2: Hareket yakalama teknolojisi aslında insan hareketlerinin ya da hayvan ya da birkaç eşya diyebiliriz. Mesela birinin kullandığı bir kılıç vesaire diyebiliriz. Onun hareketlerinin dijital hale dönüştürülmesi. Biz bir insana bir kıyafet giydiriyoruz. O kıyafet üzerinden aldığımız hareket datalarını

0: animasyon karakterleri aktarıyoruz. İşte oyuncu ne yaparsa diğer tarafta animasyon karakter de bunu yapıyor.
1: Ya bu yeni bir film yapma biçimi. Şimdi yeni teknolojiler konumuz sinema. Evet. Yani başlığımız sinema. Yeni filmler yapılıyor bu teknolojilerle.
0: Bu teknolojilerle yapılıyor. Yaklaşık işte 2000 yılların başından itibaren dünya genelinde kullanılmaya başlamış bir teknoloji aslında bakarsanız. Ama bunu tabii son dönemde animasyon filmlerde çok fazla gerçekçilik sağladığı için kullanmaya başladık. En önemli unsurlardan bir tanesi bu. Bir diğer unsur da normalde animatörlerin çok uzun sürelerde yapacakları işlemleri bu teknoloji sayesinde çok kısa sürede yapabiliyoruz. Öyle bir avantajı var.
2: Aslında bir çeşit kuklacılık diyebiliriz buna daha kolay anlaşılması açısından. Çeşitli eklem noktalarımız var. Bu eklem noktalarını 3 boyutlu evrende takip ediyoruz. Takip ettiğimiz bu noktalar aslında bizim gerçekteki eklem noktalarımız. Karakterde de bulunuyor. Bir şekilde gerçek oyuncu karakterdeki kuklayı hareket ettiriyor. Avatarı hareket ettiriyor. Nasıl tanımlamak istersek. O tanım da sürekli değişiyor çünkü artık.
1: Bir arkadaşlarımızdan rica etsek bunun video... Su, biz de izleyebilir miyiz videoyu? Video üzerinden de konuşalım isterseniz. Tamam. Ben değerli seyircilerimiz bizzat gittim zaten stüdyoda bulundum. O deneyimi yakından gördüm. Böyle balık adam gibi değil mi arkadaşlar? Ha evet şu anda biraz anlatın buyurun hocam. Nasıl, nedir bunlar şimdi?
0: Şimdi teknolojik olarak yaptığımız işlem şu. Bir kıyafet giydiriyoruz. Bu arada hareket yakalamanın 3 farklı yöntemi var. Bir tanesi optik. Bizim üniversitemizde kullandığımız sistem optik bir sistem. Belli bir alan içerisinde işte elimizdeki 16 tane kamerayla kıyafetin üzerindeki eklem noktalarındaki noktaları, parlak yüzeyleri takip ediyoruz. Ve buradan aldığımız datayı hem canlı olarak hem de daha sonra işlenmiş yani bazı temizlikleri yapılmış halde animasyon karakteri filmin içerisine yerleştiriyoruz. Burada aynı zamanda sadece vücut hareketleri değil, yüz hareketlerini de ekliyoruz. Facial capture dediğimiz yüz hareketlerini yakalama. Çünkü bu oldukça önemli. Oyuncunun duyguyu verebilmesi için o yüz hareketlerinin animasyon karaktere aktarılması gerekiyor. Bu noktada da yaklaşık işte bizim kullandığımız sistem üzerinden söylersek 300 ya da 400 tane fotoğraf üzerinden, farklı mimik üzerinden çalışmalar yapılıyor. Ve bu 300-400 farklı mimiği tek tek şey yapıyoruz. Programda bir profil oluşturuyoruz. Profilin oluşturulmasının ardından animasyon karakterle eşleştiriyoruz. O 300-400 tane yüz mimiğinin tamamını bir de animasyon karaktere yaptırıyoruz. Daha sonra bu eşleşmeyi sağladıktan sonra artık daha sonrasında çektiğimiz bütün videolardaki yüz hareketlerini animasyon karaktere çok hızlı bir şekilde aktarabiliyoruz. Böylece oyuncunun duygusu da animasyon karaktere çok gerçekçi geçiyor. Çünkü bu animasyon filmlerde her zaman en önemli şeylerden bir tanesi olabildiğince eğer insansı bir animasyon karakteri kullanıyorsunuz onun gerçeğe yakın olması.
1: Burada belki Hollywood'dan da örnekler verebiliriz değil mi? Bu teknolojinin kullanıldığı şu anda ekranda da gördüğümüz o ne diyorsunuz ona bir kamera var. Evet, yüzüğü çeken.
0: Yüzüğü çeken bir kamera var.
1: Maymunlar Cehennemi miydi?
0: Maymunlar Cehennemi var. Avatar var.
1: Kullanırız.
2: Aslında çıkış noktası Yüzüklerin Efendisi ile çok popüler oldu. Andy Serkis bunu çok popüler etti. Hatta bu konuda kendi okulları var. Orada kazanılan ivme aslında bir anda yaygınlaşmaya başladı. Biz de bu avantajları kullandığımız için çok mutluyuz açıkçası. Çünkü sinema öğrencilerimiz artık başka bir noktadan bakıyorlar her şeye.
1: Ben sizin okulu gezerken orada bir öğrenci arkadaşla tanışmıştım. Bana şey demişti ya ben buraya sinema televizyon diye geldim. Bilgisayar mühendisi gibi çalışıyoruz burada. Öyle bir şey var değil mi ya?
0: Şimdi geleneksel eğitimin dışına çıkmama çalışıyoruz bir yandan da. Yani çünkü zamanı yakalayabilmek için, üretim biçimlerini yakalayabilmek için. Böyle bir noktada radyo, televizyon, sinema eğitiminin de içeriğinde bir takım değişiklikler olmaya başladı. Özellikle bizim stüdyo kurulduktan sonra öğrencilerimize bir yandan da animasyon nasıl yapılır, hareketler nasıl alınır. Daha sonra biz birazdan yine bahsederiz oyun motorlarıyla çalışmaya başladık. Sinema sektörüne oyun motorları girmeye başladı. Çünkü hareket yakalama teknolojisi oyun motoruyla eşgüdümlü çok iyi bir şekilde çalışıyor. Ve öğrencilere çok ciddi kapılar açıyor. Hem eğitim alırken hem de yaptıkları üretimler sırasında çok ciddi şeyler açıyor.
1: Oyun motorlarını konuşalım hocam. Nedir şimdi? Öyle bir başlık açalım oyun motorları.
2: Aslında oyun motorları adı üstünde oyunların, bilgisayar oyunlarının, dijital oyunların arka planda çalışmasını sağlayan, dinamiklerin hepsini yöneten yazılımlar. Fakat günümüzde bunların hepsi,

0: Yani oyun için üretilen bu yazılımların hepsi farklı disiplinler içinde kullanılabilir hale geldi. Yakın zamanda eskiden şöyle anlatayım aslında geleneksel nasıl yapılıyordu. Animasyon yapıldıktan sonra çıktı alabilmek için render yazılımları kullanılıyorlardı. Bu render yazılımları iyi bir görüntü verebilmek için günlerce çalışıyordu. Yani Toy Story yapıldığında örneğin bir frame için ki 24 saniyede bir frame çok 2 gün vakit alan bir süreçten bahsediyoruz. Oyun motorlarının getirdiği avantaj aslına bakarsanız hızla render diyelim buna. Türkçeleri çok fazla yok. Üzgünüm evet, bugün render, biraz böyle konuşmak maalesef, zorunda evet, kalıyoruz.
1: Render'ın Türkçesi yok değil mi? Ben de şimdi siz konuşurken yok.
0: Yok. Yani
1: ama render'da herkes anlar zaten.
0: Evet, render edilmesi sürecine yeni bir bakış açısı getiriyorlar. Çünkü oyunlarda her şey gerçek zamanlı ilerliyor. Sizin kararlarınız doğrultusunda görüntü değişiyor. Bu avantajı sinema sektörü çok hızlı fark etti. Animasyon sektörü de çok hızlı fark etti. O yüzden gerçek zamanlı render alabilen bu oyun motorları bütün bu üretim sürecini değiştirmeye başladı. Artık burada çok fazla yok. Yani ülkemizde hala tam olarak adapte olmuş değiliz. Çok geleneksel devam ediyoruz ama yurt dışında artık bir sette yanınızdan yazılımcı geçmesi çok da olağan bir şey. Kendi kod ekibinin olması bir filmin çok olağan bir şey. Animasyon aslında çok daha önceleri adapte olmuştu buna. Yani animasyon stüdyoların kendi yazılımcıları, kendi yazılımları, adaptasyon süreçleri çok daha hızlı oldu. Fakat sinema artık animasyon, film ya da live action, yani gerçek insanlarla çekilen diyelim.
1: Jenerikler değişecek herhalde değil mi? Mesela bu işin yönetmeni, mesela bizim bildiğimiz klasik bir, oradan devam edelim mi? Klasik bir jenerik var değil mi? Evet. İşte oyuncular başta, ses, ışık, makyaj, şimdi hepsini hatırlayamayacağım. Yapım koordinatör, yapımcı yönetmen gibi böyle bir jenerik akar. Herkes alışkındır buna. Ama şimdi artık neler yazacak yeni jenerikte?
2: Yani bilgisayar
1: mesela
2: mühendisleri
1: ilave olarak bunlar hala var. Tabii. Hala var. Tabii. Artı
2: bunlar önemini yitirmiyor. Aslına bakarsanız teknolojiyle birlikte bir ekip de eklemleniyor. Bu ekipte oyun motoru kullanabilen, bizim bugüne kadar sadece oyun yaparken karşılaştığımız bilgisayar mühendisleri, bilgisayar programcıları, bu oyun motorunu kullanan kişiler, dijital artistler, bunların hepsi aslında kendileri oyun bölümünde çalışıyordu. Şimdi artık film sektörünün içerisine girmeye başladılar. Bu LED ekran teknolojisi ya da Green Box üzerine oyun motoruyla üretim yapılan iki farklı sistem var. Bu iki sistemin içerisinde bunlarla birlikte uyum halinde çalışabilecek işte sinemacıların olması gerekiyor. Bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi de bu. Sinemayı bilen bir ekip var. Geleneksel bir eğitim almış. Oyun motorunu kullanmayı bilen ve bilgisayar mühendisliği alanında çözümler üreten bir ekip var. Şimdi bir taraf sinematografi bilmiyor, bir taraf kod vesaire bilmiyor. Şimdi bunların ikisini bir araya getirdiğinizde çok ciddi anlamda yeni alanlar ortaya çıkacak. Ve bu alanları karşılayabilecek kimse yok şu anda maalesef. Sektör o kadar yeni ki bu konuda herkes bir takım deneme yanılmalar yapıyor. Ve bizim mesela kendi fakültemizde oluşturduğumuz 25 kişilik bir ekibimiz var. Şimdi onları hazırlıyoruz ve bu arka arkaya devam edecek bir ekip. Bu alanda ikisini bir araya getirdiğimizde çok iyi sonuçlar almaya başlayacağız. Mesela şu anda stüdyolar var evet ama o stüdyolarda çalışan yönetmenlerin o teknolojiye bakış açıları da açıkçası biraz yavaş yavaş alışma evresi içerisinde. Çok tercih edilmeyebiliyor geleneksel üretim biçimleriyle devam eden yönetmenler açısından baktığınızda. Ama bu teknolojinin getirilerini bilen bir ekip yetiştiğinde çok daha seri halde çok daha iyi üretimler olacak. Örneğin normal bir animasyon film üretim sürecinde ya da Green Box'ta çekilen bir işte süper kahramanların olduğu bir film sürecinde önce çekimler yapılıyor. Daha sonra arka planlar ekleniyor ve o arka planlar doğrultusunda bir takım render işlemlerinden sonra yönetmenin önüne bir görüntü geliyor ve yönetmen diyor ki İşte şu arka taraftaki tepeyi biraz daha yükseltebilir miyiz diyor. Silsile halinde tekrar işlemler yapılıyor. Hem maddi hem zaman hem de çok ciddi bir işçilik kaybı var o süreç içerisinde. Ki o değişimin sonunda yönetmenin şöyle bir şey dediğini düşünebiliyor musunuz? Eski hali daha iyiydi. Yani o ekibin çalışması şimdi tekrar üretim gibi bir durum söz konusu değil. Tekrar gidelim sete çekelim de çok ciddi bir maliyet. Ama oyun motoruyla üretim süreci içerisinde kaydı durduruyoruz. Oyun motoru kullanan ekip, sinematografi bilen ekiple birlikte arka plandaki daha hafif bir mouse tıklamasıyla düzeltiyor ve ardından yayına devam ediyoruz. Zaten oyun motoru kullanan sistemin en büyük getirisi bu. O an gördüğün şey senin postta elde edeceğin şey. Öbür türlü aylarca çalışıyorsunuz, daha sonra post yapılıyor, ondan sonra elinize geçiyor. Bu çok ciddi bir imkan sağlıyor size. İşte bu noktada yeni çalışanlar yavaş yavaş oturacak. Mesela senaristlerin senaryoda bazı değişiklikler yapmaları çekim sürecinde daha kolay olabiliyor. Onlarda da belli başlı esnemeler.

0: aslında yeni bir dil oluşması gerekiyor. Yani örneğin biz de kendi ekibimizde başlangıçta yaşadık bunu. Yazılım tabanıyla çalışan ekip bizim sahne dediğimiz şeye level diyor. Oyunun bir bölümü gibi davranıyor ona. Aslında bu yeni bir dil öğrenmek gibi. Yeni bir dil oluşuyor aslına bakarsanız. Bunun da ortak noktaları bulunacak eninde sonunda. Çünkü şu an reddediyor olabilir çok geleneksel bakış açısıyla yaklaşan yönetmenler ya da ekipler. Fakat eninde sonunda diyalog kurmak zorunda kalacaklar. Oyun yapanlarla, animasyon yapanlarla sette bir arada çalışacaklar. Aslında buna hazırlıklı olmak gerekiyor. Çünkü kendini o üretim süreci içerisinde doğru yere konumlandıramadığı zaman insan bütünü anlayamayacak. Bütün anlayamayınca da hep eksik işler çıkmaya devam edecek. Bir şekilde buna adapte olacağız. O gün gelmek üzere. O yüzden biz de öğrencilerimizi bir an önce o güne hazırlamaya çalışıyoruz. Olduğumuz yere bakarsak çok geri kalırız çünkü.
1: Hiyerarşide bir değişiklik olur mu? Yani şimdi mesela bizim geleneksel sinemada, televizyonda biliyorsunuz sinemadan, sinemanın geleneğiyle, sinemanın paradigmasıyla hareket eden bir endüstri. Orada şimdi biz de sette gerçekten patron yönetmen. Herkes yapımcı zanneder ama bence patron yönetmendir. Zaten film yönetmenindir, öyle bir şey var. O da nedir onu da bilmiyorum. O da yanlış bir şey olabilir. Çünkü gerçekten bir kompozisyon film, kolektif bir sanat, herkesin emeği var. Belki yönetmen de orkestra şefi gibi düşünülebilir. Evet. Onları çalıştıran ama film bence tüm ekibin olmalı diye düşünüyorum. Şimdi bu yeni film yapış biçiminde yeni bir hiyerarşi olur mu? Yani bu eski geleneksel hiyerarşi, en başta yönetmenin olduğu, o değişir mi mesela? Hala yönetmen mi olur? Evet. Nasıl olur?
0: Orada hala yönetmen var. Aslında Toy Story ile birlikte 95'ten sonra Pixar ilk defa bu üretim sürecini çözümleyen şirket olarak bunu açıkladı. Geleneksel animasyonda, önce oradan örnek vereyim, yönetmenin altında 2-6 yönetmen daha var. Bir tanesi tamamen evrensel görüntünün bütünlüğüyle ilgileniyor. Diğeri ise altyapıda çalışan bütün sistemle ilgileniyor. TD diye geçiyor ya da Technical Director diye geçiyor. Yazılım da onun altında iş yapıyor. Bütün animasyon ya da motion capture varsa onun altında iş yapıyor. Çünkü her ne kadar iş sanatsal bir üretim biçimi olarak görüntüyü elde etmeye çalışmak için bazı yollardan geçmekten bahsetsek de teknik problemler çıktığı an teknik yönetmenin oraya müdahale etmesi gerekiyor. O biraz daha gelenekselin dışında davranabiliyor. Yazılım kodlanması gerekiyorsa onu halledebiliyor. Ya da yeni bir teknik açılım sunulması gerekiyorsa o kısımda tamamen oraya geliniyor. Aslında bir ana, iki alt yönetmen var diyebiliriz sorumlulukları ayrılığı. Çünkü çok büyük bir yük yine de. O yüzden ayrılmak zorunda kalıyor.
1: Şöyle bir şey duymuştum ben. Gelecekte doktor olmayacak, onun yerine sağlık mühendisleri olacak. Çünkü bu teknoloji denen şey, hele dijital teknoloji, gerçekten herkesin kapasitesini arttırıyor. Sinemacının kapasitesini arttırıyor, sanatçının kapasitesini, doktorun kapasitesini arttırıyor. Burada da şimdi sinema televizyon anlamında bu üretimde de böyle bir mühendislik, sizin yani eğitim sistemi tamamen değişebilir değil mi? Bir anda evet. Sizin okul mühendislerle dolabilir, mühendis hocalarla.
2: Şimdi o noktada şöyle bir şey var. Oyun motorlarının kullanımında dediğimiz bir sistem var aslında bakarsanız. Çok fazla koda ihtiyacınız olmadan üretim yapmanızı sağlıyor. Orada çok güzel bir düzenleme yapılmış. Yani bizim radyo, televizyon, sinema öğrencimiz de
1: Kullanım kolaylığı
2: sağlayan bir arayüz yapılmış. Ve bu arayüz sayesinde çok rahat bir şekilde çalışabiliyor baktığınız zaman. Şimdi bu üretim biçiminde en önemli unsurlardan bir tanesi de sanat kısmının, aslında bakarsanız. Sanat kısmında bir gerçek sanat, ön taraftaki kişilerin kostümlerini yapan, ekranın önünde bulunan kişilerin dekorunu hazırlayan bir grup var. O grup yine çalışmaya devam ediyor ama arka tarafta hikayenin, ne diyelim ona, arka plan görüntülerini ya da hikayenin geçtiği alanı tasarlayan bir dijital bir sanat topluluğu var, bir grup var. Şimdi o noktada işte o sanat topluluğunun beraber çalışması ve koordineli çalışması gerekiyor. Yine sanat yönetmeninin altında ama sanat yönetmeni bu sefer elinde tutabildiği nesnelerin değil,

0: sadece tasarım olarak yapılan nesnelerin de nasıl çalıştığını bilmesi gerekecek. Mesela sanat yönetmenliği kısmında belki orada da teknik, dijital ve gerçek olarak ikiye ayrılacak bir yerden sonra. Orada farklı bir dallaşma olabilir belki. Orada bir uzam sağlayabilir bize. Ama genel itibariyle yeni neredeyse çok da bir eklenti yok. Çünkü Binna bize şöyle düşünelim. Radyo, televizyon, sinema öğrencisi o blueprint sistemini kullanarak çok rahat bir şekilde aşırı mühendisleşmeye kaçmadan. Ama şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Ona bir ekleme yapayım. Çok spesifik konularda çözüm bulunması gerekiyorsa orada bizim mühendisliğe mutlaka yanımızda olması gerekiyor.
1: O aletlerin üretilmesi de bir şeydi. Orada da sinemacılara ihtiyaç var.
0: Evet.
2: Aslında bunun güzel tarafı, heyecanlı tarafı sadece bu bütün büyük sinema camiasının kattıkları dışında bana kalırsa başka bir noktası daha var. Bunun güzel tarafı şu. Artık evinizde ortalama bir oyunu oynatabilen bir bilgisayarla tek başınıza kendi hayal ettiğiniz her şeyi yaratabilirsiniz. Demokratize oluyor aslında bütün bu donanımlar. Yani az önce bahsetmiştim, bir frame'ini 2 gün render edildiği bir filmden artık cep telefonumuzun daha hızlı render ettiği bir döneme geldik. Bunun en büyük avantajı herkes aslında elinin altında bu donanımlara sahip. Tamam, motion capture'dan bahsetmiyorum. O da yakında demokratize olacak. Yani o da ulaşılabilirliği artacak. Çok sıradan bir durum bu. Olması gereken bir durum. Ama bireysel üretim bence sinema adına çok daha heyecanlı. Çünkü yeni diller oluşacak, yeni anlatılar oluşacak. Engelleyecek bir şey kalmıyor kimseyi. İstediğiniz gibi nasıl bir anlatım biçimi belirliyorsanız bilgisayarınız başına oturursunuz, o dili yaratırsınız, insanlarla paylaşırsınız. Talep edilir ya da talep edilmez, bir önemi yok. Ama çeşitlilik arttıkça eminim çok farklı şeylerle karşılaşacağız. Farklı şeyler çok daha fazla heyecanlandırıyor açıkçası beni.
0: Oyun motorunun kullanıldığı bir nokta daha var aslında bakarsan. Yani daha doğrusu kullanılabileceği, eğitim aracı olarak kullanılabilir.
2: Evet.
0: Çünkü şöyle bir avantajımız var. Biz bugün radyo, televizyon, sinema bölümünde ekipmanla ilgili sorunlar yaşayabiliyoruz. Yani sektör deneyimi yaşatacağımız ekipmanları alamayabiliyoruz. O yeterlilikleri sağlayamayabiliyoruz. Bunların hepsi ciddi yatırımlar gerektiriyor ki teknoloji her zaman pahalı son dönemde baktığınız zaman. Şimdi siz bir öğrenciye ışık kurmanız gerektiğinde bir sahneyle ilgili oyun motoru vasıtasıyla bunu kurabilirsiniz. Yani biz bir seti öğrencimize büyük bir projeksiyon perdesinde yansıtıp sınıfta kendimiz oyun motorunun başına geçip sıfırdan bir set kurabiliriz, dekor yapabiliriz.
1: Bir öğrenci arkadaş galiba sizin yine okuldaydı, bana şey dedi ya, ben eskiden film çekmek için herkese yalvarıyordum. Bana ışık ver, yok bana kamera ver. Belki bir akademisyen arkadaştı. Şimdi hiç kimseye ihtiyacım yok. Evet. Evimde ben bütün istediğim kısa filmciydi o. İyi bir kısa filmciydi. Kendim halledebiliyorum. Bunu demek istiyor.
0: Aynen
1: herhalde,
0: öyle.
1: Değil mi?
0: Yani istediğiniz şekilde mesela 5000 wattlık ışık kurup 800 wattlık ışık kurabiliyorsunuz. Şu marka olsun diyebiliyorsunuz. Kullandığım kamera şöyle olsun, kullandığım lens şöyle olsun diyorsunuz. Yani satın alamayacağınız bütün lensler sizin ücretsiz indirdiğiniz bir uygulamanın içinde.
1: Ya ne güzelmiş. Ben bir yapımcıyım. Ben bunları öğreneyim abi.
0: Bir de yani öğrenciler için büyük bir alan yaratılıyor. Tabii burada tek bir durum var. Eğitimcilerin eğitilmesi gerekiyor biraz. Yani buna adapte olacak yeni akademisyenlerin, teknolojiyle uğraşan uygulamacı akademisyenlerin biraz bu işe kendilerini vermeleri ve biraz zaman harcamaları gerekiyor. Bu sayede o yaşadığımız uygulama sorununu aslında ortadan kaldırıyoruz baktığınız zaman. Öyle bir sorunumuz kalmıyor. Öğrenci istediği ışığı, istediği kamerayı, istediği lensi, hatta sinematik lensi, hatta süper, istediği formatta yayın kalitesinde, bakın televizyon yayın kalitesinde ya da sinema yayın kalitesinde çıktısını alabiliyor. O yüzden çok ciddi anlamda bir çocuklara simülasyon ortamı da yaratabiliyoruz. Hiç masraf elde etmiyor.
2: Yani anamorfik bir lensi tutup okula getirip orada ışıkla nasıl bir etkileşime girdiğini anlatmaya çalışmak neredeyse imkansız sanırım. Ama orada çok hızlı bir şekilde bunu gösteriyoruz. Bakın bu ışığa böyle bir etki yapıyor anamorfik lensler gibi.
1: Peki bu virtual production nedir?
0: Virtual production bunu, aslında
1: Türkçesi var mı?
0: Virtual yani sanal production, prodüksiyon diyebiliriz.
1: Sanal yapım diyelim.
0: Şimdi bu noktada aslında çok eskiden kullanılan bir
1: virtual
0: teknoloji var.
1: Virtual producer var mı? Sanal yapımcı.
0: Olacak herhalde.
1: Belki avatarlarla olur değil mi? Pardon, yapım.
0: Rica ederim. Normalde ters projeksiyon sistemi dediğimiz eski bir biçim var. Stüdyo ortamında bir arabaya biniyorsunuz. Arkanızdaki perdeye arka taraftan projeksiyonla gittiğiniz yol tutuluyor. Siz arabayı kullanıyormuş gibi yapıyorsunuz. Kamera önünüzde sabit, arka tarafta yol gözüküyor. Size verilen bilgi

0: doğrultuda sağa ya da sola kırıyorsunuz. Şimdi bu teknolojide kameranın hareket etme gibi bir imkanı yoktu. Çünkü kamera hareket ettiğinde arka taraf iki boyutlu kalıyordu ve bu hiç gerçekçi durmuyordu. Şimdi şu anda bu virtual production dediğimiz sistemde, sanal prodüksiyon sisteminde ise oyun motoru destekli çalışan bir sistem var. İsterseniz yeşil zemin üzerinde, isterseniz yuvarlak kavisli bir LED ekran sisteminin önünde kamerayı hareket ettirebiliyoruz. Oyuncu gerçek mekandaymış gibi arka plandaki mekanlara adapte olmuş bir şekilde oynuyor. Tavanı LED ile kaplıyoruz, arka planı LED ile kaplıyoruz. Böylece gerçek ışığı ve gerçek mekanı elde ediyoruz. Ve bu sayede kişinin üzerinde yansıma sağlayacak bir takım giysiler, kıyafetler varsa o mekandan da gerçek yansımaları alıyoruz bu arada. O kameranın hareket etmesiyle birlikte arka planda 3 boyutlu olarak oyun motoru tarafından gerçek zamanlı olarak render ediliyor. Kameranın üzerinde birkaç tane nokta var. O noktalar sayesinde bizim hareket yakalama sisteminde kullandığımız sistemin aynısı. Bu 3 tane nokta kameradır diyoruz sisteme. Ve bu 3 nokta kamera dedikten sonra kamera her hareket ettiğinde o arka plandaki ekrandaki görüntü oyun motoru tarafından gerçekçi olarak render ediliyor. Yani soldan sağa kaydığında duvarın arkasında bir nesne varsa o duvarın arkasındaki nesneyi görünür kılıyor. Bu da beraberinde çok gerçekçi bir görüntü ortaya sunuyor bize. Son dönemde böyle stüdyolar kurulmaya başlandı. Hem yeşil zeminde çalışan hem de LED ekranla çalışan. Ve bu süreci o kadar hızlandırdı ki üretim sürecini. Normalde bir gün batımını çekmeye kalksanız 10-15 dakika içerisinde bir sahneyi çekmeniz gerekirken şu anda sabahtan akşama gün batımı çekebilirsiniz.
1: Peki ben bir film çekeceğim. Film hikayem Roma'da geçiyor.
0: Evet.
1: Roma'ya gitmeme gerek var mı?
2: Hayır. Aslında...
1: Bana bunlarla gelin abi ya. O çok zor iş o. Çok pahalı.
2: Aslında günlük pratiğimize döndürelim bu işi ve oradan ilerleyelim.
1: Şeyden mi bahsediyoruz? Unreal'dan mı bahsediyoruz?
2: Aslında hepsini bir araya getireceğiz. Günlük pratiğimizdeki bazı donanımları bunu yapabilir hale getirmek aslında şu an çok kolay. Örneğin cep telefonunuzundaki LiDAR'la yani lazer tarayıcılarla bir mekanı beğendiniz. Diyelim o gün akşamüstü tatildesiniz, bir yerden geçiyorsunuz. Dediniz ki ya burada çok güzel, buradan şahane bir set olabilirdi dediğiniz bir mekanı. Profesyonel olarak da tarayabilirsiniz. Tabii çok daha iyi sonuçlar verecektir ama sırf size fikir versin diye cep telefonunuzdaki tarayıcılarla tarayıp aslında buna fotogrametri diyoruz ama lazerle yapılan versiyonu.
1: Taramak ne demek yani?
2: Şöyle
1: bir program o herhalde değil mi?
2: Yani fotoğraf makineleriyle de yapılabiliyor. Birçok açıdan istediğiniz bölgenin ya da objenin fotoğrafını çekip onu birleştirdiğinizde size orayı 3 boyutlu olarak teslim ediyor. Ya da çeşitli LiDAR...
1: Bu her cep telefonu...
2: Hayır, bazılarında var.
1: Tamam, anladım.
2: Şimdi, o cep telefonlarının içindeki bu LiDAR tarayıcılar... çok rahat bir şekilde sizin o fotoğrafla yapacağınız işlemleri hızlıca halledebiliyorlar. Yani şunu diyebiliyorsunuz. O gün evinize döndüğünüzde 3 boyutlu modelinizi alıp ekibinize gönderip setimi gönderiyorum. Akşam işte Virtual Production Studio'da arka planda ben Efes harabelerini istiyorum. Antik şehri
1: istiyorum. Ben gittim Efes'i çektim geldim arkadaşlar oyuncu burada yürüyecek öyle mi?
2: Evet ya da bu objeyi. Bir müzesesiniz, bir heykel çok güzel istiyorsunuz bunu. Tarıyorsunuz, artık dijital bir kopyası oluyor elinizde. Elinizde dijital kopyası olduktan sonra ister bunu bir oyunda kullanırsınız, ister animasyonda, ister film setinize aktarırsınız. Ve size anlık olarak sonuç verir. Böylece hiçbir zaman oraya gitmeniz gerekmez. Hiçbir zaman orada olmanız gerekmez. Bütün ekibi oraya, ışıkları, kameraları oraya taşımanız gerekmez.
0: Aynı seti... Aynı set içerisinde sabah Roma'yı çekip öğleden sonra Efes'i çekebilirsiniz. Çünkü arka plana yüklediğiniz anda o mekan sizin mekanınız oluyor. Bu da beraberinde üretim sürecini çok hızlandırıyor. Yani bütün 100-200 kişilik bir ekibi pandemi gibi bir süreçten geçtik mesela. O ekibi komple oraya taşımak. Peki pandemiler uzun yıllar devam ederse film çekmeyecek miyiz? İşte bu süreçleri çok ciddi anlamda ortadan kaldırıyor baktığınız zaman. İstediğiniz yeri tasarlayıp yerleştirip sabah onu, öğleden sonra başka birini çekip devam edebiliyorsunuz setinize. Üretimi de çok hızlandırıyor. Çünkü üretime de ihtiyaç var. Neden? Çünkü çok ciddi film platformları kuruldu.
1: Tüketim.
0: Evet. Tüketim.
1: Müthiş. Yani... Şimdi yeni bir dizi yüklüyorlar dijital platforma. 2-3 gün konuşuluyor ve yok oluyor. Çünkü herkes onu hemen izliyor, bitiriyor. Yani insanlara artık içerik yetişmiyor evet. gibi bir durum var.
0: O binge watching dediğimiz tıkınırcasına izleme olarak geçiyor literatürde. Hmm. İşte belli yapılan araştırmalar sonucunda izleyicilerin, abonelerin %50'si 1-2 gün içerisinde bitirmiş oluyor zaten o dizileri. Böyle bir durumda bu kadar ciddi tüketimin olduğu bir yerde çok ciddi de bir üretimin oluşması gerekiyor.
1: Hızlı üretmek gerekiyor.
0: Bu hızlı üretim oyun motoru ve bu virtual production dediğimiz sistemler sayesinde aslında teknolojilerin denk geldiği zamanlar böyle çok ihtiyaçtan da doğuyor baktığınız zaman. Çok ciddi bir üretime de imkan sağlıyor.
1: Benim aklıma şey geldi ya siz konuşurken. Mesela müthiş yani bu içerik üretmek belli ki kolaylaşıyor. Hele de bunları kullanmasını bilen genç arkadaşlar çok bunları üretebilir. Ben çok fazla kısa film yarışmasının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Değil mi? İnsanlar bunları üretecekler ama hepsi de bu dijital platformlara satamazlar ki yaptıkları evet. ürünü. Kendilerini gösterebilecekleri kısa film mecraları gerekir diye düşünüyorum. Sizin öğrencileriniz katılıyor mu yarışmalara mesela? Siz kısa film
0: çektiniz. Şu anda bir öğrencimiz daha yeni evet. bitirdi bir projesini. Hangi şehre gitmişti? Bir ülke, İsviçre'ye gitti yanlış hatırlamıyorsam. Evet.
1: Süper.
0: Ve bütün projenin tamamını hareket yakalama teknolojisiyle hareketleri aldı. Konsept olarak iki farklı şehirde yaşayan insanın, iki gencin yaptıkları gerçekten normalde yaptıkları hareketleri oraya yerleştirdi. İki farklı alan var. Birisi uzak doğuda bir yer, birisi işte Avrupa'da bir yer. Onların daha sonra aslında temelde aynı şeyleri yaptıkları, aynı insanlar olduğunu ama farklı kültürlerden geldikleri için çevre bileşenlerinin farklı olduğunu gösteren bir film yaptı. Bu ciddi anlamda üretim imkanı sunuyor. Bunu normalde video kamerayla çekmeye kalksaydı orada çok ciddi anlamda bir dekora ihtiyacı olacaktı. Oyuncuya, post prodüksiyona, ışığa vesaireye ihtiyacı olacaktı. Bu da aslında bakarsanız sinema dilinin gelişmesine, kişilerin bireysel olarak üretimleriyle bir yerlere daha portfolyolarıyla gelmesini sağlayacak. Sinema sektörünün, anlatım sektörünün, senaryoların gelişmesine çok büyük katkı sağlayabilecek bir şey. Belki çok iyi imkanları olan öğrencilerimiz var. Ben birkaç tanesini hatırlıyorum. Böyle yokluktan gelip de bir takım şeyler üretmiş. Ama daha sonra elindeki senaryoları sermaye yokluğundan dolayı üretememiş, çıkartamamış tabii. ve tekrar Anadolu'nun geldiği şehrine tekrar geri dönmüş öğrencilerimiz var. Onlar için de çok büyük bir açılım sunacağına inanıyorum.
1: Bir de mesela ben medya okur yazarlığı diye bir ders var okullarda biliyorsunuz. Şu anda ne alemde bilmiyorum ama mesela bunun yerine ben bütün okullarda bir sinema kulübü olsa, kısa film atölyeleri yapsalar, film çeken çocuklar zaten kurmacanın ne olduğunu öğrenir. Evet. Gerçekle kurmaca arasındaki farkı öğrenir. Bu da zaten medya okuryazarlığıdır. Yani film çeken, hele bu imkanlarla film çeken bir gencin medya okuryazarlığına ihtiyacı olmadığını düşünüyorum ben mesela.
2: Üretime teşvik etmek her zaman en değerlisi evet. bence de. Hatta şu an okulumuzda böyle bir atölye var. İşliyor. Projeler üretmeye başlayacaklar yakın zamanda. Deneyim en önemlisi. Aktif olarak üretmeye çalışmak en önemlisi. Çok herkes konuşuyor. Herkes iddia edebiliyor bir şeyler ama sonunda üretenle karşılaşıyoruz.
1: Evet. Yalnız size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hani bunlar iyi güzel de ya da belki beni eski kafada bulabilirsiniz. Şimdi ben bazen bir filmi beğenmediğim zaman bir film izliyorum, beğenmiyorum. Diyorum ki beğenmezken bunu birine anlatırken ya filmden çok bilgisayar oyunu gibi geldi bana diyorum. Hani geleneksel sinemanın şeyi var ya, bir derdi var, duygusu var. Bunlar kaybolur mu? Yanlış bir endişe mi bu?
2: Bence heyecanlanmak gereken bir şey bu. Yani sette bir dil oluşuyor demiştik ya az önce. Yeniden her şey paylaşılıyor. İnsanlar farklı şeyler hakkında konuşuyorlar. Aslında bireysel olarak üretebilme özgürlüğü bu dilin, yani yeniden o üretim dilinin dönüşmesini de sağlayacak. Ona biraz zaman tanımak lazım. Biz belki çok böyle ara bir noktadayız şu an tarihsel olarak ama...
1: Evet, hibrit bir dönem yaşıyoruz.
2: Evet, çok hibrit bir dönemdeyiz. Ama yakın gelecekte bu üretim arttıkça, insanlar orada bir şeyler anlatmaya çalıştıkça, kendi hikayelerini anlatmaya çalıştıkça, orada da yeniden bir oluşum gerçekleşecek bence.
0: Bunun bir yandan da şöyle bir durum var. Dijital göçmen ve dijital yerli diye iki kavram var. Hı hı. Dijital yerli teknolojinin içerisinde doğmuş bizim çocuklarımız, gençlerimiz. Biz biraz böyle dijital göçmen oluyoruz. Kendimizi yeni programlar öğrenerek o tarafa doğru yönlendirmeye çalışan bireyleriz aslında bakarsanız. Biz O geleneksel üretim sürecindeki ruhu ve keyfi arıyoruz, evet. Endişemiz var bununla ilgili, yoklukta çekiyoruz bakarsanız. Son dönemde senaryoların çıkmaması...

0: çekilen filmlerin sıkıntıları. Çünkü çok güzel bir dönemi yaşamışız. Ama bu dijital yerlilerin ihtiyaçları ne olacak? Bu çocuklar oyun oynayarak, tabii, ellerinde tabletlerle, bir, dijital telefonlarla...
1: Ben, onların böyle bir endişesi de yani, yoktur
0: endişesi
1: zaten.
0: Yok. Bir de maruz kaldıkları medya ortamları da çok garip. Bir gün otobüse bindiğimde küçücük bir cep telefonunda Full Metal Jacket'ı izleyen bir öğrenci görmüştüm. İçim acımıştı. Yani Full Metal Jacket'ı nasıl küçücük bir ekranda dolmuşun içinde izliyor olabilirsin
1: ya
0: ki?
1: Ya evet, bu ekran büyüklüklerini konuşalım ya. Şimdi benim bildiğim, burada da defalarca tekrar ettik, sinema büyük perdede izlenir değil mi? Ona göre çekilir. Hani kadraj ona göre yapılır, makyaj ona göre yapılır. Sinema büyük perde demektir.
0: Evet.
1: Ama dediğiniz gibi ne olacak bu sorunun? Belki bu hani gözlüklerle bu da çözülebilir ama. Mesela aynı filmi metroda gözlükle seyrediyor olsaydı, VR gözlükle, ya da belki o film seyredilemeyebilir ama herhangi bir filmi, ona itiraz eder miydin hocam?
0: Yani
1: orada çünkü ekran büyük.
0: Ekran büyük, o konuda bir sıkıntı yok. Ben oradaki ortamdan yana sıkıntıdaydım. Yani evet, teknoloji küçük ekran, o apayrı bir sıkıntı.
1: Yok zaten küçük ekranda seyredeceklerse bu kadar para harcamaya da gerek yok ki. Bence bu küçük ekranlar konuşan kafalar için.
0: Evet, baksana.
1: Zaten genelde de o video platformlarında hep konuşan kafalar. Onlar zaten çok izleniyor. Burada öyle seyredik. Kübrik'ti değil mi? Kübrik'in
0: evet,
1: filmini
0: Kubrick'in
1: burada...
0: filmi, yani ah dedim gitti film dedim yani hani o kadar emek verildi ama VR ortamında izlenmesi evet ciddi bir keyif sunabilir baktığınız zaman. Ama o küçük ekranlarda işte o dijital yerlilik orada ön plana çıkıyor. Yani o onu belki tatmin ediyor. O onun için yeterli oluyor. Ayırabildiği zaman o kadar, çok fazla zamanı yok, o kadar ayırabiliyor. O zamansızlık kavramı da çok sıkıntı içerisinde onlar için. Ama ekranların işte platformların olması, onlara ulaşım biçimlerinin değişmesi, sinema izleme kültürünün değişmesi, film izleme kültürünün değişmesi, o dijital yerliler için bambaşka bir evren var. Biz de oraya yetmeye çalışacağız artık.
1: Ben çok böyle sinema televizyon okulu var. Yani şey, iletişim fakülteleri, sinema televizyon. Ben hep şey düşünürdüm. Ya ne iş yapacak bu çocuklar? Bir yandan da bizim bildiğimiz televizyon sektörü yavaş yavaş küçülüyor. Belki bir tarihte ortadan tamamen kalkacak. Ya sinema televizyon okulları, hatta radyo. Ama şimdi gelişmelere bakıyorum da evet, yapacak çok şey var herhalde dedi ama eğitimin de çok değişmesi gerekecek herhalde.
2: Ya çok erken bir noktada tanışmış halde gelebiliyor artık öğrenciler. Hmm. Bir sürü yayın platformu var onların dahil olabileceği ve çoğunlukla kendilerini orada ifade etmeyi başarıyorlar. İşin ilginç tarafı o platformlarda yayın yapabilmek için belki içerideki reji kadar değil ama yayın masası kontrol edebiliyor olmanız gerekiyor. Bunu lisede öğrenmeye çalışan bir öğrenci farkında olmadan aslında üniversitede alacağı bilginin bir kısmını almış oluyor diğer taraftan. Yani bir yandan da böyle bir nesil geliyor. Düşünsenize.
1: Peki o zaman şöyle bir şey soracağım. Anne bağırıyor, oğlum oyun oynama, dersini çalış.
2: Masadan direkt sessize alabilir annesi. Hiç sorun değil.
1: Bu çok yanlış bir cümle değil mi?
2: Yani evet, bazen öyle olabiliyor. Ama şöyle düşünün diğer taraftan.
1: Ama tabii onun da kriterleri vardır. Çocuk bağımlılık seviyesinde oyun oynuyorsa da problemdir tabii.
2: Ama oradan gelir elde edebiliyorlar. Yani şöyle bir durum söz konusu. Aynı anda yazılı etkileşimle irtibata geçiyor. Diğer ekranda diğer KJ yapıyor mesela. Onu kontrol ediyor. Oyun yayına veriyor. Kendi görüntüsünü kameradan kontrol ediyor.
1: Siz böyle öğrencileri tercih ediyor musunuz? Yani lisede çok iyi bir oyun kültürüyle oyunları bilen, bu programları kullanan öğrenciler makbul öğrenci midir? Yoksa...
2: Ben öyle bir öğrenciydim.
1: Öyle mi?
2: Yani ben çok endişeli değilim. Yani çocukların oyunla tanışmasıyla ilgili de çok endişeli değilim.
1: Ben hiç değilim.
2: Çoğu insan
1: doğru oyun oynarlarsa gibi. Tabii. Doğru
2: evet,
1: oyun
2: yani biraz daha kontrollü gitmesinde fayda var ama oyun ya da dijital oyunlar gerçekten her zaman kötü değiller. Çok erken yaşta mantık geliştirmeyi, strateji kurmayı öğrenmelerini sağlıyor oyunlar. Ve bunlar gerçekten ileri yaşlarda bazen edinilemeyen şeyler, yetenekler aslına bakarsanız. O yüzden ben asla o tarafta değilim. Karşı çıkan çok vardır. Ona da bir şey diyemiyorum. Ama onların kendi dili içerisinde, çocukların dili içerisinde bizim çocukken sahip olmadığımız yeni şeyler var. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Yani onlarla karşılaştığımızda anlamıyor olmak onları bizi de dezavantajlı duruma sokuyor. O yüzden biz Gökhan Hocam da ben de sürekli kendimizi dinç tutmaya çalışıyoruz. Sürekli onların dilini yakalamaya çalışıyoruz. Çünkü üretimin dili de öyle değişiyor. Bir gün onlar ürettiğinde hazırlıklı olmamız gerek.
1: Peki liseyi hedefleyelim şu anda. Ortaokul, lise. Sinema televizyon bölümlerini tercih edecek öğrencilere bugünden belki önlerinde 2-3 yıl var, 2 yıl var, 1 yıl var. Nasıl bir hazırlık yapmaları gerekir?
2: Bunca gelecekten bahsettiğimiz şeyin yanında orada ben çok geleneksel bir şey söyleyeceğim. Geçmişi bir göz gezdirsinler. Yani sanata baksınlar, mimariye baksınlar.
1: Amerika'yı keşfetsinler.
2: Gözleri görür olsun. Sadece izleyici olmasın. Farkına varmaya çalışsın. Bence bu bile çok büyük bir gelişim olur. Bu bölüme gelmek isteyen öğrenciler için. Anlamaya çalışsınlar, tahlil etsinler, kompozisyonu anlamaya çalışsınlar, ışığı anlamaya çalışsınlar. Bunun için kitap okumak tabii ki çok değerli ama görmeyi öğrenmek çok daha önemli bu noktada. Ben böyle bir tavsiyede bulunurum ancak.
0: Şimdi katılacağınız şey topluluk, bir sinema topluluğu ve bu sinema topluluğunun geçmişte yönetmenler neler yaptı bir onlara bakmak lazım. Önce tarihini bilip ardından onları kopyalayıp kopyaladıktan sonra kendiniz içerisine ne katabiliyorsunuz ona bakmak lazım açıkçası. O yüzden geçmişi bir izlemeleri lazım. Mesela bugün hiç kayıttan çıkmadan bir film çekeceğim dese ben Alfred Hitchcock'un İp filmini izlemesini öneririm. Ne gibi sorunlarla karşılaştı, ne tür bir sonuç ulaştı. Şimdi artık o teknoloji zamanında çok yapılabilir bir şey değildi ama çok zor şartlarda yapıldı.
1: İp bugün tek
0: çok
1: plan mı?
0: Tek plan ama hocam film makarasının magazinin değiştirilmesi gerektiği için 10-13 dakikada bir kişinin omzuna sırtına yaslanarak sıfırdan bağlamalar sayesinde tek bir planmış gibi çok iyi bir oyunculuk ve sahnelemeyle böyle gözüküyor.
1: Bir daha seyredeyim ya.
0: Onun sonucunda işte geçmişte ustalar ne yapmışı gördükten sonra bugün kayıt teknolojisi buna imkan veriyor. Hiç kayıttan çıkmadan işte 90 dakikalık bir film çekebilirsiniz. Ama oradaki teknolojik yapılanmayı, tekniği, içeriğin nasıl oluşturulduğu, hikayenin, oyunculuğun nasıl oluşturulduğunu gördükten sonra bugün bunu alternatifleriyle üretmek çok daha mümkün. O yüzden o yaştaki arkadaşlar için geçmişte ustaların ne yaptıklarını görmeleri çok önemli. Bir de bugün evet teknolojiyi çok rahat bir şekilde öğrencilerimiz kullanıyor. O konuda hiçbir sorunları yok. Tek sorunumuz içerik. Onu oluşturabilmek için de sanat tarihi, hikaye, belki, edebiyat bilmek gerekiyor.
1: Belki bir de dert. Dert lazım.
0: Tabii dert de lazım. Dert. Üretim motivasyonu lazım.
1: Tabii. Derdi olmayan film çekemez. Peki şöyle yapalım. Son 5 dakikamız hocam. Böyle 2,5 size bırakayım. Böyle eksik kaldığını düşündüğünüz nasıl toparlayalım? Kim isterse başlayabilir.
2: Ben daha hızlı davrandım.
0: Şimdi oyun motorları ile ilgili bir gelecek projeksiyonu sunduk. Oyun motorları sinema filmi üretiminde sanal stüdyolarla birlikte çok büyük bir açılım sunacak, çok seri bir üretim sunacak dedik. Burada çalışacak olan insanların yetiştirilmesinde akademiye çok iş düşüyor. Ailelere şöyle ufak bir iş düşüyor. O oyun motoru dediğimiz sistemler biraz ücreti yüksek bilgisayarlarda çalışıyor. Onların edinilmesi gerekiyor. Bu konuda bir kere olmazsa olmaz böyle bir teknolojik yatırım söz konusu. Ama beraberinde getirdiği şeyler çok fazla. Bu nedenle ben özellikle öğrenci arkadaşlara çok ciddi anlamda bu konuda araştırma yapmalarını ve bu konuda araştırma yaparken oyun motorlarının kendi sitesinde de eğitimler var. Onun dışında Derya Deniz yayın portallarında birçok eğitim söz konusu.
1: Ücretsiz eğitimler ücretsiz çok. Hiç kimse laf etmesin. Ücretsiz yani eğitim çok.
0: Yaşadığınız sorunla ilgili herhangi bir şey yazdığınız anda, İngilizce yazarsanız daha çok şeye çıkıyor karşınıza ama yazdığınız sorunla ilgili sizden önce yaşayan bir sürü insan var. Bunların çözümü aslında bakarsanız o internet devasa ortamının içerisinde var. Yani eğer üretmek istiyorsanız, bunu öğrenmek istiyorsanız sadece zaman ayırmanız, yaratıcı bir takım şeyler ortaya koymanız ve belli bir portfolyo oluşturduğunuzda bunu birilerine sunduğunuzda sizin çok daha iyi bir yerlere, daha iyi bir mesleğe ulaşabilmeniz çok mümkün. Bu da çok ciddi bir avantaj sunuyor bence insanlara. Bir yerlere gelmek için kendi portfolyonuzla, kendi emeğinizle çalışabiliyor olmak önemli.
1: Nasıl bitirelim? Son bence, 2 dakikamızdır değil mi? Tamam, bitiriyoruz.
2: Ben şeye odaklanmak istiyorum aslında. Yani bütün bu teknolojik konuşmalar, bütün bu tartıştığımız şeyler aslında tek bir şeyle birleşiyor. Hikaye anlatıcılığı. Hikaye anlatıcılığı kadar değerli bir şey yok aslında. Hepsinin merkezinde yer alan şey bu. Biliyorum yani çocuklar üniversiteye gelmeden önce öğrenciler

0: çok stresli dönemlerden geçiyorlar. Ama hayal kurmayı bırakmamaları lazım. Bence en değerli şey bu. Hayal kurmayı tetikleyecek ne varsa onları beslemek lazım. Çünkü eninde sonunda biz bir çeşit diyetisyeniz aslına bakarsanız. Çocukların, öğrencilerin beslenme biçimlerini düzenlemeye çalışıyoruz. Entelektüel olarak en azından. Benim tavsiyem hayal güçlerine güvensinler, onu özgür bıraksınlar. Oradan bir şeyler üretmeyi denesinler, hikayeler yaratmayı denesinler eğer bu alanda çalışmayı planlıyorlarsa. Bence bu bile çok büyük bir aşamadır. Umarım
1: tavsiye ediyor musunuz? Bu iyi bir meslek, bunun geleceği var diyebilir miyiz?
0: Biz çok eğleniyoruz, bilmiyorum.
2: Şu an yapan yok, çok ihtiyaç var. Evet. Ve dünyanın ihtiyacı var. Bakın Türkiye'nin değil, dünyanın ihtiyacı var şu anda.
1: Neye sinematografiyle ihtiyaç var? Tam adını koyalım. Tasarımcı mı? Evet.
2: Yani şöyle söyleyebiliriz, sinematografi ile oyun motoru kullanımını bir araya getirmiş insanlara ihtiyaç
0: bu
2: var.
0: Bu ekosistemde yaşayacak insanlara ihtiyaç var. Uzak kalmayacak, ikisini de anlayabilecek, kendi konumunu bilecek, bunların hepsini birleştirecek. Bütünsel olarak
1: yarı sinemacı, yarı oyuncuya ihtiyaç var.
0: Evet.
1: Evet, ben de kesinlikle katılıyorum. Burada yapılacak çok şey var ve şu anda belki de bizim şu an aklımızın ermediği, çok yakın gelecekte hayatımıza girecek yine bu çerçevede birçok yeni meslek olabilir diye düşünüyorum. Ben bizzat şahit oldum ona. Mesela hani sete gittikçe yeni yeni arkadaşlar bu ne iş yapıyor, bu şunu yapıyor, bu şunu yapıyor. Bunlar çok yeni, tabii teknolojinin getirdiği bir şey. Evet, bence gelecek geliyor bizim programımızın adı ama yeni fırsatlarla geliyor.
0: Her zaman.
1: Doğru mu?
0: Evet.
1: Doğru söylüyorsunuz. Peki, çok teşekkürler. Doktor öğretim üyesi Çağlar Doğru ve öğretim üyesi Gökhan Akça, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü. Hı. Çok uzun abi isminiz ya ama havalı. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Herkese çok selam söylüyorum. Değerli seyircilerimiz, sizlere de çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi öğrenmeye ve yapmaya çalışıyorum. Bir nevi çıraklık yapıyorum. Evet, zor. İşim çok zor. Bugün neredeyim? Gelin arabası süsleyeceğim. Bu işi kimler yapıyor? Çiçekçiler yapıyor. Geldim şimdi. Başlayacağım araba süslemeye. Hadi buyurun. Evet, yılların çiçekçisi Fikret Usta'nın yanına geldim. Bugün araba süsleyeceğiz birlikte. Evet. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Bitkin nasılsınız? Bitkin görünüyorsunuz, yorulmuşsunuz sabahtan beri.
1: Çok yorgunum Tuğba Hanım. Bugün işler çok yoğundu.
0: Herkesin işi kendine göre zor
1: evet,
0: abi değil
1: evet.
0: mi?
1: Zor.
0: Şimdi damat bey herhalde bıraktı gitti arabayı.
1: Tamam.
0: Gelin arabasını süslemeye dilersen başlayalım.
1: Tamam. Sana zahmet Tuğbacığım bu arabanın kaportasına sade bir şey mi istedi?
0: Evet sade.
1: Tamam beyaz yapalım.
0: Bence de gelin arabası
1: beyaz,
0: daha güzel oluyor.
1: Genelde beyaz.
0: Beyaz
1: olur. Sen kaportayı aç bir zahmet.
2: İki gönül bir olunca sıra gelin arabasında.
1: Bana sen hemen acil oradan iki tane oasis Tuğbacığım. Yalnız hareketlerin...
0: Ne getireyim abi?
1: Oasis, singer. Bak şu kutunun
0: tamam.
1: içinde. Biraz hareketli ol yalnız. Bu işte seri olacaksın. İki tane getir.
0: Yani her şeyi ben taşıyacaksam niye? Aa geldim abi.
1: Tamam sağ ol. Şey getir bana. Yaprak, yeşil yaprak var orada Tuğba. Biraz acele yalnız koşarak.
0: Yeşil
1: tamam.
0: yaprak dediği bu oluyor galiba.
1: Koş koş koş koş koş. İçeriden klavyör çiçeğe getir beyaz.
0: Biraz yavaş gel. Ne çiçeği
1: abi? İçeriden beyaz klavyör.
0: Glayor.
1: Beyaz glayör çiçek, beyaz içeriden.
2: İçeriden glayör çiçeği Tuğba, ben anladım.
0: Abi koştura koştura yapıyoruz, acelemiz ne onu ben anlayamadım yani. Geldim.
1: Tamam, işi öğrenmeye yavaş yavaş başladı.
0: Abi zor değil mi ya?
1: Tabii zor ya, görüyorsun işte.
2: Söylemenin tam zamanı Tuğba. Kolay mı?

0: getirdin?
1: Dolaptan beyaz cerbera getir.
2: Ne bara?
1: Cerbera. Çok da konuşma. Söylediğimi iyice işit.
2: Cerbera ne abi? Ben bilmiyorum ki bütün çiçekleri.
1: Beyaz cerbera dolabın içinde. Buzdolabının.
2: Kâfi mi bu kadar?
1: Yeter, yeter. Fazla bile. Getir. Şimdi onları da buraya bırakıver. Şimdi
2: tamam.
1: Makas al gel. Bana yardım et. Şuralarından kes bana.
2: Şuradan mı?
1: Heh. Bak şimdi şöyle şey yapıyorsun bak. Şimdi ha. Sen de al. Şura bak şunu alıyorsun ölü yaprağı.
2: Tamam.
1: Al şöyle süngerdir vur gitsin içine. Tamam.
2: Bak, tamam.
1: Okey. Bir tane daha al şimdi şunu da şey yap. Bak şöyle yapıyorsun tamam mı?
2: Tamam.
1: Peki. Şimdi bir tane daha kes ama seri. Seri olacak. Elini kestirme dikkat et. Hastane gerçi karşımızda bir şey olursa.
2: Ya ama bunu koparmayalım.
1: Tamam.
2: Kıyamadım.
1: Bakıyorsun değil mi nasıl dizayn olacağına? Tamam
2: Yerat.
1: Bunu da kesiver.
3: Kesmeye devam Tuğba.
1: Şimdi ben çay içmeye gidiyorum. Geldim araba bitsin. Yapabilecek misin?
2: Yaparım. Hepsini mi?
1: He.
2: Şurayı.
1: Evet.
2: Aranjman mıydı bunun adı?
1: Yok bu gelin arabası.
2: Aranjman ve vazodaki çiçek
1: tabii,
2: oluyor
1: tabii,
2: değil mi?
1: Tabii tabii onlar öyle. Yalnız bir gözün burada olsun nasıl işlendiğini.
2: Ha.
1: Tamam bak bunu da böyle şey yapıyorsun.
2: Tamam. Tamam sen yine... bir çayını al gel ben bunu
1: yok,
2: yaparken.
1: Yok ben bitireyim öyle alayım şimdi elini falan kestirirsin zaten geç kaldı.
2: Şey tamam ben şöyle aa o bir dakika eğri
1: o. Şöyle tamam. Normalde bunları biz teller vururuz ama acil olduğu için tellemiyoruz. Tamam mı?
3: Tuğba çok dikkatli izle Fikret Usta'yı.
1: Al gel şunu şöyle.
2: İkimiz de sola alsın.
1: Evet. Okey tamamdır.
2: Şu.
1: Tamam. Onu da kesiver. Okey. Tamam. Tabii ilk gün olduğu için seri çalışamıyorsun. Ben yani anlıyorum seni. Tamam mı?
2: Beni anlayan birisi çıktı sonunda.
1: Tamam, bu da
2: kimse
1: böyle.
2: Kimse beni anlamıyor. Herkes benden
1: bak,
2: dört dörtlük iş bekliyor.
1: Geç kaldı bu. Çok konuşma. İşini yap, çok konuşma. Bak ilk günsün diye kalbini kırmak istemiyorum. Madem bu mesleği öğreneceksin. Tamam, kalbini kırmak istemiyorum. Biraz çeneni tut da işine bak.
2: Tamam. Tamam, ama bunlar ölmüş zaten
1: hayır,
2: biraz.
1: Hayır, ölmüş değil. Bunların doğası bu. Tamam mı? Bunların içinde içi boştur bunlar. Çabuk bayram çiçektir. Tamam mı? Öğreniyorsun değil mi bunları not olarak? Bak, tamam mı?
2: Öğrenmeye çalışıyorum.
1: Heh,
2: böyle mi? Bu kadar...
1: Tamam, yeter. Bir zahmet çalış. Şimdi koş bana içeriden papatya getir.
2: Papatya, tamam.
1: Heh. Araba çizilmesin, bir de onu ödemeyelim. Koşarak ama, koşarak.
2: Ya hep
1: papatya
2: koş,
1: getir.
2: Koş diyor ama ben yoruldum artık.
1: Bak, hala daha cevap veriyor. Getir.
2: Geldim usta, tamam. Heh.
1: Tamam, üstünü batırma.
2: Batsın, önemli değil. Bu tulumu. Evet. Benim iş tulumum zaten.
1: Tamam,
2: İşime
1: bu,
2: olan
1: bak,
2: saygıdan
1: buradan,
2: geliyor.
1: Buradan bak, buradan. Tamam mı?
2: Bir tamam. Dakika. Şununla kessem olur mu buradan
1: olur,
2: böyle?
1: Kes. Sen de şey yap, yapmaya çalış. Süngerdir, ona... Heh. Bunu giden, arabayı getiren beyefendiye dedi ki biraz da yavaş gitti. Tamam mı? Çiçekler şey olabilir de. Dağılabilir. Ha,
2: uyarayım yani damat beye uyarayım.
1: Heh.
2: Ben ya ne kadar şanslılar ama ben yapıyorum arabalarının süslerini. Heh. Nerede görülmüş böyle bir şey ya?
1: Ama kendini işe ver, konuşmayı bırak ya bak. Konuşmayı bırak, işe ver kendini.
2: Vallahi muhteşem
1: bak,
2: bir şey.
1: Olmadı bak bak görüyor musun? Olmadı. Bak olmadı. Olmadı. Önce bir işe kendini ver de madem mesleği öğrenmeye geldin. Nereden geldin anlamadım.
2: Ya.
3: Biz gönderdik Fikret Usta.
2: Devam ediyorum ben Fikret abi böyle.
1: Tamam, güzel.
2: Şunları bak. Da çöp etmeyelim.
1: Tamam, aferin. Tamam, öğrenmeye başladın. Evet. Evet, çok güzel. Çok güzel. Bir iki cerbera da bana ver. Mersi. Tuğba'nın bana koş tülü getir. Yerini biliyorsun.
2: Tül. Beyaz değil mi?
1: Evet, evet. Acil. Acil.
2: Ayağım kaydı düşüyordum.
1: Aman dikkat et. Şimdi o cerberanız ay olmasın. Götür yerine koy koşarak. koşarak.
2: Ayağım kayıyor ama beyler, müsaade edin beyler.
1: Makas nerede, makas? Mehmet abi sen girmeden oradan makası bize... Makası ne yaptın Tuğba?
2: O şey makası ama ya. Dal makası değil mi o? Ha tamam.
1: Boş.
2: Teşekkürler.
1: Bak kes buradan. Şu tülü kes.
2: Bunlar şey mi, fazla mı?
1: Bunları hallederiz sonra. Şuradan tutuver. Mersi tut. Tülü tut şimdi. Şuradan alıyorsun tülü. Dur. Dur. Evet. Evet. Veriyorsun tülü bana. Güzel.
2: Yetmedi.
1: Tamam ben halledeceğim onu. O da benim sırrım. Profesyonellik ister o. Anlatabiliyor muyum?
2: Evet abi. Hı hı. Vallahi
1: bak,
2: bayağı
1: bunları bir... öğren. Yalnız yarın bir gün yalnız yapacaksın. Sonra görmedim deme.
2: Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Deme. Ay çok şık oldu ya bu. Aynaları kaldı herhalde değil mi?
1: Evet. Şimdi bak kesiyoruz. Bana ver makas, elimi kesme. Tünle ne yapıyoruz şimdi? Aynaları bağlıyoruz. Gel şimdi. Sen daha güzel bağlarsın fiyonkları.
3: Emin misin Fikret Usta?
1: Ne yapıyorsun? Buraya atıyorsun.
2: Aa!
1: Bu iki.
3: Fikret Usta ustalıkla ikinci parçayı da kesti.
1: Bu buranın.
2: Tamam ben bağlayayım onu.
1: Yok daha sonra. Şu buranın. Bunlara sonra fiyonk atacaksın.
2: Tamam.
1: Bu üç etti. Sen şimdi bunlara fiyonk at.
2: Tamam.
1: Ben öbürlerini hallederim. Onların da fiyonkunu bağla. Bak şimdi bir tanesini gösteriyorum. O havada yap, tamam mı?
2: Tamam.
1: Şöyle topluyorsun elinden. Tamam mı? Şöyle fiyonk atıyorsun. Yani istediğin gibi atabilirsin. Bu kadar. Ha. Şöyle de elinden açıyorsun.
2: Tamam.
1: Yapabilir misin?
2: Yaparım, devam yaparım. Yaparım. Bir tane daha deneyeyim kendim.
1: Tamam. Ben bir bakayım, öbür tarafı yapayım ben.
3: Sıra Tuğba'da. Ustamız dikkatle izliyor Tuğba'yı.
1: Çok güzel. Tamam. Onu da öyle yap.
2: Mükemmel oldu.
1: Mükemmel. Dört dörtlük. Tamam. Şimdi ben öbürlerini de yap...
2: Tamam abi ben
1: bakacağım,
2: yaparım.
1: Sen aynı fiyonga atarsın.
2: Tamam.
1: Şöyle bir dolanayım ben.
3: Tuğba şaşırtıyorsun beni. Sanki olacak gibi.
2: Görüyorsun değil mi? Bunu da başardım. Yapıyorum yani.
1: Ama biraz elin çabuk olsun bak. Konuşuyorsun, konuşuyorsun. Bak geç kaldı araba.
3: Hay sağ olasın Fikret Usta.
2: Hep laf yiyorum, hep laf. Hep eziyet, hep böyle ızdırap. Yapıyorum işte, olmadım yani, oldu.
1: Bir arabanın süslenmesi 15 dakikadır. Sen yarım saattir 4 fiyonku bağlayamadın.
2: Yo yapıyorum ben, yaptım.
1: Bak hale cevap veriyor. Hale veriyor. Ha, şöyle seri ol biraz, tamam.
2: Tamam, seriyim.
1: Tamam, bak bunları bağladım. Bunlar da aynı şekilde bağla. Bak öğrendin işte. Bu kadar basit.
2: İsteyince oluyor değil
1: evet.
2: mi?
1: Evet. İşte biraz çeneni tutsam daha güzel yaparsın. Devamlı konuşuyoruz. Tabii.
2: Ama ben konuşmazsam olmaz ki.
1: Evet.
2: Ben konuşurum evet. yani.
1: Sessizlik de iyi değil.
2: Evet, canın sıkılır ama bu sefer benden de. Değil.
1: Bak. Bunu ben bağladım, sen bağlayacaksın. Sök tekrar bağla, ceza olarak.
2: Sökeyim.
1: Hah, bağla fiyonkunu at. Ceza. Evet, olay tamam. Sonra da bu yerleri tertemiz süpür. Çöpe doldur.
2: Bir de.
1: Ben getiriyorum süpürgeyi, sen süpür.
2: Tamam. Süpürürüm. Nasıl oldu sence?
3: Şimdi hakkını teslim edeyim, güzel oldu Tuğba.
2: Ya bir kere de bir şeyimi beğendin ya, gerçekten bravo yani.
1: Bak hala konuşuyor, süpürür.
2: Tamam tamam, tertemiz. Süpürürüm.
1: Tertemiz tamam. olsun, yerleri göreceğim. O bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Tekrar ceza olarak dön. bakayım yarın işe gelecek misin, kolay mıymış, zor muymuş?
2: Bilmiyorum.
1: Ben zannetmiyorum geleceğini de.
2: Gelir miyim bilmiyorum yani. Şimdi sana söz vermeyeyim. Bunlar bak, da kalmış burada bak.
1: Süpürürken de öyle süpürülmez. Bana ver. Bu son ihtarım bak. Kendini yoruyor. Anlatabiliyor muyum? Neyse daha yenisini öğreneceksin.
2: Evet usta oluyor evet. böyle bu şekilde.
1: Evet olay tamam.
2: Evet gayet güzel bu şekilde.
1: Evet. Yok abi bu fiyonklar olmamış. Bunları tekrar bağlasın. Ben söküyorum. Tekrar bağlasın. Bu böyle olmaz ki. Tabii ilk günü ya işin.
2: Tuğba evet, şu... abi.
1: Hah aferin. Ben de onları söyleyecektim. Onları buna Tuğba güzelce vur dizayn olarak.
3: Tuğba süslemedeki son rötuşlara devam ediyor.
1: Bak öğrendin. Onu da şöyle mesine vur. Bak şöyle.
2: Şöyle biraz zengin dursun değil mi araba?
1: Tamam. Yalnız bunların da maliyetini hesapla. Pahalı bir çiçektir. Onun için
2: ona göre biz damattan parasını alırız. Sen hiç merak etme.
1: Yok, konuştuğumuz fiyat var. Şimdi bir fiyat çekip ikinciyi isteyemez. Cezo olarak da fiyonkları açtım. Tekrar bağlar mısın onları?
2: Neden?
1: Hiç olmamış. Tekrar bağla. Bak cevap verdin, neden diyorsun. Demek ki bir şey biliyorum da ben sana bağla diyorum, değil mi? Düzgünce bağla. Yolda açılır, biraz zevkine göre yap. Tamam, ilk günüm, ben de anlıyorum da biraz fiyonk bağlamayı da öğren yani. Tamam mı?
2: Tamam.
1: Hepsini sök, tekrar cezo olarak bağla.
2: Oo, Fikret abi.
1: Yarın da işe gelip gelmeyeceğini bilmiyorum yani. Ben zannetmiyorum geleceğini. Bak şimdi oldu. Şimdi oldu. Hepsini tekrar tekrar sök. Arkadakini de sök. Onu da sök.
2: Bu sanki biraz büyük olmuş.
1: Hayır olmamış da sen bağlayamadın. Sen bağlayamadın. Bana cevap yetiştireceğine elindeki işine bak.
3: Bu bölümde gördük. Güzel kızımız Tuğba yine çok konuşmasının, ustalarına cevap vermesinin cezasını işleri bir daha yaparak çekti.
2: Ve geldik finale. Gelin arabamızı süsledik. Artık ne diyeyim yani, süsleyebildiğim kadar yardımcı oldum sana Fikret abi bu zor gününde.
1: Performansını çok beğendim. İnan ilk defa böyle güzel bir araba süsledik. Fiyonkları çok beğendim. Performansı 100 üzerinden 100. Bizi de mutlu etti. Biz de ondan öğrendiklerimiz var. Bundan sonra uygulamaya başlayacağız. Dört dörtlük iş oldu. Bir de müşteriden teşekkür alırsak bal kaymak olur.
2: Artık orası sizde. Müşteri memnuniyeti sizde. Ben size yardımcı olmaya çalıştım. Evet. Hem de öğrenmeye çalıştım. Gerçekten göründüğü kadar da kolay değil. Siz bize kapınızı açtınız.
1: Yok, rica ederim.
2: Yardımcı oldunuz bana. Çok, teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Sağ olun.
1: Sağ olun.
2: Evet, bugünkü bölümde kolay mı sandığında gelin arabası süsledik. Süsledik çünkü birlikte yaptık. Tek başıma yapabileceğim bir şey değildi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Artık ne olursa, evet ne olursa onu yapmaya çalışıyorum. Bugün mutfağa girdim. Bana şef gömleği falan giydirdiler. Böyle bir havaya girdim ben. Efendime söyleyeyim. Acil içli köfte yapılması gerekiyormuş. Birkaç kişi var dediler. Gelip yardım eder misin, yapar mısın? Sonrasında duruma göre bakacağız. Bu işi iyi yaparsan bizimle çalışabilirsin dediler. İçli köfte yapmaya geldim ben bugün. Sever misin?
1: Soru mu bu Tuğba? Bayılırım içli köfteye.
0: Ben çok severim. Annem de çok güzel yapar. Ben hiç denemedim ama.
1: Bugün deneyeceksin Tuğba. Hepimiz büyük bir merak içindeyiz.
0: Yani sana getirebilirim gelirken ama bilmiyorum. Yani ben burada kameraman arkadaşlarımla paylaşmayı tercih ederim daha doğrusu.
1: Kıyamazsın Tuğba bana. Hem çok şık olmuşsun.
0: Evet, çok şık oldum ben bugün. Beni bir güzel giydirdiler, havaya soktular. Çeyizimdeki yazmamı da başıma bağladım. Ve ben hemen İdris Usta'nın yanına gideceğim. Hadi buyurun. İdris Usta'm, merhaba.
2: Merhaba,
0: hoş geldiniz programımıza. Aynı anda konuşmaya başlıyoruz.
2: Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz.
0: Bugün dediniz ki içli köfte yapacağız Tuğba. Ben içli köfte ustası olmak istiyorum. Ama bilmiyorum nasıl olacağımı.
3: İçli köfte yapacaktı. Biz biraz erkenden mi başladık? Sen geç kaldın biraz.
0: Ama şey trafik vardı. İstanbul ya burası.
3: Yani olsun. Şimdi kıymamızı kavurduk hazır. İşine atacağımız baharatlarımızı atmadık. Baharatları ve içine kullanacağımız malzemeleri hepsini atıp karıştıracağız. Sonra yapımına geçeceğiz.
0: Yani yine bir şey kaçırmamışım ya.
3: Yani.
0: Ne yapacağım? Ne
3: şimdi
0: atmam lazım?
3: Şimdi şu şekilde söyleyeyim. Önce ben tuzunu atacağım.
0: Oo. Ben karıştırmaya başlayayım mı yoksa sonra mı?
3: Bütün malzemesini atacağız.
0: Tamam.
3: Ondan sonra karıştıracağız. Pulveri atıyorum.
0: Oo.

0: Çok az bir miktarda toz biber atacağım.
1: Oo.
0: Renk açısından.
2: Toz biber, pul biber, tuz ve diğer baharatlar oldukça renkli gözüküyor.
0: Orada ceviz var. Cevizi de ver. Tabii bunu içine daha önce gördüğünüz gibi yeşil içine Antep fıstığı da koyduk. Pişerken. Çünkü Antep fıstığı önceden atıyorum içine.
1: Ceviz güzel mi ya?
2: Aşırma Tuğba.
0: Karıştırırken şu şekil çevireceksin. Evde hiç pirinç pilavı yapmıyor musun?
1: Yapıyorum.
0: İşte aynı pirinç pilavı çevirir gibi.
1: Ağzımdaki cevizi bir bitirseydim ben. Ya.
2: Bence evde pilav yapmıyor. Sadece omlet yapıyor.
0: Tamam, bu hazır. Şimdi bunu soğumaya bırakacağız. Sonra yapım aşamasına geçeceğiz. Yakına da bakabilirsin böyle. Bak, ısıkları görüyor musun?
1: Görüyorum.
0: Anlatmama gerek yok.
1: Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz arkadaşlar.
3: Mükemmel. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok.
0: İçeri geçelim.
1: Tamam.
0: Bu soğusun. Biz hamurumuzu hazırlayalım.
2: Elinin hamuruyla işe bulaştı Uba.
1: Arkadaş eldiven bile takamıyorum ya. Böyle bir şey yok.
0: Evet Uba. İçimiz soğudu. Gördüğün gibi hepsi var ya. Sıkılmış, hazır.
1: Daha ne olsun değil mi?
0: Hazır, hamurumuz da hazır. Şimdi hamuru önce ben sana yormasını bir sefer göstereceğim.
1: Ama şey bu eldiven bana büyük geldi ya.
0: Ama sen de çok eldiveni zahat ediyorsun. Eldiven. Neyse değiştir.
1: Olmadı ki.
0: Eldiveni değiştir o zaman.
1: Aa, kendime göre eldiven buldum. Çok güzelmiş rengi. Bayağı oyalanıyorum yani.
0: Hadi biraz hızlı ol.
1: Tamam.
0: Bak, şimdi ben sana hamurun bir yormasını göstereceğim. Hamurunu yoracaksın. Hatta sana göre yarısını vereyim ben.
1: Şey küçüğüm ya ben
0: evet.
1: Daha.
0: Sen onu yor.
2: Olmuyor ki Tuğba. Öyle yorulmaz o hamur.
0: Yumrukla değil.
1: Nasıl? Bak. Ha elimi ıslatmadım ki ya.
0: Şu şekil.
1: Bir eksiklik var diyorum bak. Ben de.
0: Şu şekil.
1: Ha şöyle. Heh. Şey avuç içiyle.
0: Avuç içiyle var ya. Yoracaksın.
1: Biraz da güç istiyor değil mi bu?
0: Biraz güç ister.
1: Ki o da bende var.
0: Kolay görünüyor.
1: Ama değil mi?
0: Kolay değil. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Benimkisi küçük oldu.
0: Şimdi ne yapıyoruz? Bak. Şu şekil. Bir yumak alıyorsun.
1: Ya bu nasıl bir harekettir?
0: Bak. Al vites ona.
1: Oo.
0: Bu şekilde açacaksın. Görüyorsun.
1: Programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşeceğiz.
0: İp ince. Kapatıyorsun. Oo. Şu şekil hafif sıktı sonra ondan sonra avucun içine böyle çeviriyorsun.
1: Şey ya bu sanat yani. Ay bir daha var ya içli köfte yerken şey yapacağım hani.
0: Hadi bakalım.
1: Bir daha düşüneceğim. Ay olmadı. Şöyle mi? Aa dağılıyor bu.
0: Bak şöyle çok sulandırma. Şu şekil yapacağız
1: sana. Ben olayı da sulandırıyorum yani. Sadece hamuru değil olayı Hadi da bakalım. Sulandırıyorum ben. Şöyle şov yapayım ben de biraz.
0: Öğrenmek istiyorsan.
1: Ay vallahi ben nereye düştüm ya.
0: Çabayı rezil sarf etmen lazım.
1: Vallahi rezil olacağım ben ya. Çapa oluyor mu?
0: Olmaz. Bakacağız. Olmasa yapacak bir şey yok. Çünkü yani... bayağı bir yoğunuz işimiz var. Biraz çabuk alışman lazım. Bakayım nasıl açtın? Olmadı o.
1: Niye ya? Yani bu da olur ya. Ha? Şeyle aynı boyut oldu. İçiyle dışı aynı boyut oldu.
0: Şu elini alacaksın. Sonra avucunu kapatacaksın. Ondan sonra böyle çevireceksin. Bak şu şekil. Şu iki parmağımı görüyor musun bak. Şuraya arka kısmından tutuyorum. Parmağın dışarı çıkmayacak. Şu şekil. Bu şekil çevireceksin.
1: Ya bu nasıl, nasıl bir şey bu?
0: Şimdi içi bırak içine kapat bakalım.
1: Kapatmayı bile beceremiyorum ya. Böyle bir şey yok. Aa oldu. Ha?
0: Pek bu işi becerinize zannetmiyorum. Becereceğini ama bir
1: şey, deneyelim. Limon gibi mi olması gerekiyor illaki?
0: Şey olduğu için limon gibi olması lazım. Haşlama olmuş olsaydı
1: yuvarlak yapacak.
0: Yuvarlak yapabilirdik. Annem öyle yapıyor. Ama kızartma olduğu için ondan sonra
1: nasıl oldu?
4: Olmadı. Oldu mu Tuğba?
0: Hiç olmadı.
1: Olmadı mı şimdi bu yani?
0: Tuğba, sen bu işi herhalde çok kolay zannettin. Ben aşçı olacağım diye karar verdin.
1: Evet.
0: Ama bu şekilde pek aşçı olacağını zannetmiyorum.
1: Ya sizinkisi nasıl böyle yüzü çok düzgün oluyor da benimkisi?
0: Ama işte avucun içinde çevirmiyorsun ki, bakmıyorsun ki nasıl yaptığımızı.
1: Tam baktım.
0: Önce bakacaksın bir. Tamamen şu iki avucumun arasında çeviriyorum. Şuradan.
1: Evet, anlamadım.
2: Ustacım, sadece içli köfte işi değil, tüm işler Tuğba için kolaydır. Ama sadece sözde kolaydır, yaparken değil.
1: Bunların makinesi yok mu ya?
0: Makinesi var ama biz kullanmıyoruz.
2: Tuğba yine her zamanki gibi kolay bir yol peşinde.
0: Eğer hamuru çok alırsan içli köfteler kalın olur ve kızardığı zamanı hamur olmuş olur.
1: Külah ya bu, bildiğiniz. Bildiğiniz külah, dondurma külahı. Olmuyor.
0: Sen bu işi yapamıyorsun.
1: Of yani.
0: Çok kolay sandın, buraya geldin herhalde.
1: Ya ne bileyim ben, görünüşte kolay gibi gözüküyordu. Ama
0: kolay değil.
1: Bir türlü ben şeydeyim yani, nerede
0: bunu
1: tıkanıyorum?
0: Bunu sadece yemesi kolaydır.
1: Evet, çok güzel. İki kere de bunu böyle elinize alıyorsunuz. Limonu sıkıyorsunuz bir güzel. Ondan sonrasında böyle iki kere de yiyorsunuz. Isrararak.
0: Tamam. Yaparken beceremiyoruz.
1: Yani olur o kadar ama ben gerçekten bir şey yanlış yapıyorum ama neyi yanlış yaptım hala bir kafamda oturtamadım ya bu içli köfte olayını.
0: Bak, ne diyorsun İbrahim Usta? Becerebilir mi?
5: Yok, beceremez.
0: Bence yapamaz. Boşuna uğraşıyor. Olmazsa ne yapacağız? Kovacağız.
1: Ya abi sen günümüz ne var? Yapıyorsun orada ya? Rezil, iyice rezil oluyorum, iyice ortaya nerede çıkıyor yapamadığım.
0: 100 sene yakın içli köfte yaptık. Ama sen daha var ya, bir tane içli köfte yapamadın.
1: Şey, iki tane.
0: İkincisi mi oldu?
1: Şey ama çok şık oldu benimkilerde.
0: Oldu mu bu iş?
1: Bence oldu.
0: Sen böyle oynarsan bu iş olmaz. Bu iş olmaz.
1: Ama ben ne yapayım ya? Öğrenmek istiyorum.
5: Burası oyun parkı değil yalnız.
1: Oyun parkı değil mi?
0: Tabii ki. Burası ciddi bir iş ve ciddi bir müessesedir burası.
1: Ciddi bir mutfak. Gördüğünüz gibi.
0: Şu anda normalde seni kovmam lazım.
1: Hadi ya.
0: Tabii ki.
2: Kovulmak da diyemiyorum ama Tuğba'nın işten el çektirilmesine ramak kaldı.
1: Yine rezil oldum ya. Yine rezil oldum. Orkel.
0: Evet, Tuğba oyun oynamayı bırak.
1: La orkel.
0: Bu işi eğer yapamıyorsan ancak bunun kızarmasını yapabilirsin. Bunları sana vereyim, sen bunların kızartmasını yap. Kızartmasını da bir göreyim. Kedi bakarak görenseydi kasap olurdu.
1: Ama oldu bak. En azından bir şey açabildim yani.
0: Ya ha? Sabahta böyle üç tane içli köfte yaptım. O da bir şey benzemiyor.
1: Tamam, ben yiyeceğim onları.
0: Tamam. Komple hamur. Şimdi bunları kızartacaksın.
1: Tamam.
0: Aradaki farkı göreceksin. Yapmasını beceremedin. Şimdi kızartmaya git, belki kızarmasını becerirsin.
1: Belki de.
0: Hadi
1: o
0: bakalım.
1: Zaman gidiyorum ben.
0: Hadi güle güle.
1: Peki kızarttıktan sonra yiyebilir miyim?
0: Tabii ki, tadına bakacaksın.
2: Yine bir pazarlık, yine bir ustanın gönlünü alma çabası ve yine bir sevimlilik örneği Tuğba.
1: Ben tabağımı aldım, geldim yukarıya. Benimkiler zaten ortada, belli olmadığı. Bu da İdris Usta ve arkadaşlarımızın yaptığı içli köfteler. Ben beceremeyince bari kızart da yiyelim dedi. Geldik şimdi buraya.
0: Evet. Şimdi senin yaptık yerini. Atalım buraya.
1: Atalım. Ay çok korkuyorum, kızgın yağdan.
0: Üç tane de bizim yaptıklarımıza buraya bırak. Çardaki farkı görmemiz lazım.
1: Tamam. Zaten ortada da hadi. Hadi görelim yani. Almak için bir şey yok mu? Elimle mi alacağım?
0: El alacaksın. Lezzet oradan geliyor. Şimdi her şeyi kaşıkla, kevgirle şöyle böyle yaparsak, hiç elimiz dokunmazsa nasıl lezzet olacak?
1: Doğru.
2: Elimizin lezzeti geçmeli Tuğba.

0: vazgeçmez. Ne yapar ne eder işleri yine size yaptırır.
1: Ama bir fark görünmüyor şu an benimkiyle sizinki arasında.
2: Olur mu bir fark görünmüyor? Şurana bak hele. Nasıl fark görünmüyor?
1: Çok sıcak. Fena değil.
2: Fena değil ama hala da içindeki hamuru görüyorsun.
1: Yani niye benimkisi olmadı?
2: Orada bir parça da limon getir.
1: Benimkisini parçaladınız bilerek ya, kötü gözüksün diye. Hop, ağzım yandı. Benimki biraz kötü oldu. Daha çok çalışmam gerekiyor ki bu kadar da yardım ettiler yap diye. Diğeri ise İdris Usta'nınkisi. Kararı sevgili seyircilere bırakalım. Değil mi İdris Bey?
2: Kesinlikle. Tabii ki bizimki daha iyidir. Tuba da çok kötü değil. Hani üstüne çalışırsa ilerleyen zamanda mutlaka tabii ki o da yapacak. Bayağı uğraştırdı bizi. Çünkü hamuru gösterdik. Hamuru çok dağıttı. Bazı şeyler istediğimiz gibi olmadı.
1: Çok teşekkür ediyoruz bizi.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Mutfağınızda ağırladığınız, bana o koca hamuru teslim ettiğiniz için. Ben biraz çarçur ettim ama arkadaşlar onu değerlendirecekler sonra. Değil mi?
2: Onu değerlendireceğiz. Herhangi bir sıkıntı olmaz.
1: Ben bugün kolay mı sandığında içli köfte ustası olmaya çalıştım. Öyle kolay olmuyor. Çırak bile olamadım. Daha çok çalışmam gerekiyormuş. Hiçbir iş kolay değil sevgili seyirciler. Artık önümüzdeki programda nerede olurum bilinmez. Sürpriz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Ne yapmalı programından merhaba. Ben Deniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir psikoloji konusunu alıp sizin gündelik hayatta kullanabileceğiniz bir takım önerilerle süsleyip aktarmaya gayret ediyorum. Bu hafta harika bir konumuz var. Konumuz çocukluk yaşantılarımızın ileriki dönem romantik ilişkilerimiz üzerine etkili olup olamayacağı ile ilgili. Yani öyle bir soru soracağız ki şu anda burada romantik ilişkisinde sorun yaşıyorsa şayet kişiler bunların çocukluklarıyla alakalı olup olmadığı sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Cevabı direkt vermekte fayda var. Evet, çocukluk yaşantılarımızın özellikle anne babamızla kurduğumuz ilişkilerin ileri dönem yeni ilişkiler kurarken model olarak alındığını biliyoruz. Ya da hadi bu çok kulağa hoş geliyor ama şöyle de söylenebilir. Çocukluk döneminde anne babasıyla sorunlu ilişkiler kuran çocukların, özellikle anne ile kurduğumuz ilişki burada kritik, sorunlu ilişkiler kuran çocukların ileride benzer sorunları romantik ilişkilerine de taşıdıklarını görebiliyoruz. Şimdi burada bunun hangi mekanizma üzerinden gerçekleşeceğini göreceğiz. Buradaki temel alacağımız kuram da psikolojideki bağlanma kuramı. İşte bu bağlanma kuramı o kadar güçlü bir kuramdır ki Türkiye'de de yoğun bir şekilde çalışılmakta olan. Aslında ilişkilerimizin çocukluk temellerini bizim anlamamızı sağlayan bir kuram. Üç tane bağlanma çeşidi olduğu burada dile getiriliyor. Aslında çeşitli çalışmalarda üçten fazla, bazen beş, bazen altı çeşit bağlanmadan bahsedilmesine rağmen ben bugün onları biraz sadeleştirerek bir tane iyi bir bağlanma çeşidi, iki tane de sorunlu bağlanma çeşidinden bahsedeceğim. Siz ne yapacaksınız? Şayet çocukluğunuzdaki bağlanma türünüzü bulursanız hiç endişe etmeden, hiç heyecana kapılmadan, sadece bugünkü ilişkileriniz üzerindeki bunun etkisi üzerine kazandığınız farkındalıkla biraz bu örüntüleri değiştirmeye çalışacaksınız. Hepsi bu. Bunlar bir hastalık ya da geçmeyecek bir takım bağlantılar değil. Sadece farkındalıkla bile bize zarar vermesinin önüne geçebileceğimiz bir takım davranışsal dinamikler. O yüzden bilmek ve öğrenmek bunları işlerinizi oldukça kolaylaştıracak ve tabii ki eşinizin işinde. Şimdi efendim birinci bağlanma çeşidimizi yazmak istiyorum buraya hemen. Birincisi güvenli bağlanma çeşidi.

Amanda kulağa ne kadar hoş geliyor ve güvenli bağlanma tüm insanların hemen hemen yarısı güvenli bağlanabiliyor. Bu şu demek, çocuk dünyaya geldi, çocuk dünyaya geldikten sonra karnı acıktı diyelim, karnı acıktığını nasıl dile getirir? Ağlayarak. Annesi o ağlamanın ne amaçlı bir ağlama olduğunu anlar ve gelir bebeğin karnını doyurur. Sonra bebek bir açıyor, atıyorum pencere açık, biraz üşüdü. Üşüdüğünü nasıl dile getirir? Ya ben üşüdüm, pencereyi kapatın diyebilir mi? Hayır diyemez. O yüzden yine ağlar. Annesi onun bu ağlamanın nedenini anlar. Çünkü çocuğuyla iyi bir bağ kurmuştur. Çocuğun ihtiyacını giderir, pencereyi kapatır ve üzerini örter. Çocuk altını kirletir, ağlar. Çünkü ben altımı kirlettim, çabuk biri gelip değiştirsin diyemiyordur henüz. Onun annesiyle iletişim kurma yolu bizim ağlama dediğimiz şeydir. Annesi bu ağlamanın neye benzeyen bir ağlama olduğunu anlar. Çünkü çocuğuyla iyi bir iletişim kurmuştur. Gelir çocuğun altını değiştirir, çocuk rahatlar. Oh be der, benim annem herhangi bir ihtiyacım olduğunda giderir. Ama bu ihtiyaçlarımın ve isteklerimin makul istekler olması lazım. Yani aslında güvenli bağlanma dediğimiz şey temelinde bir çocuğun ihtiyacı olduğunda ya da bir bebeğin ihtiyacı olduğunda ona bakım veren kişi tarafından bu ihtiyacının karşılanabileceğine dair duyduğu güvendir. Güvenli bağlanma dediğimiz şey insanların yaklaşık yarısında vardır ve bağlanmanın tercih ettiğimiz şeklidir. İkinciye gelelim. İkinciye geldiğimizde tabii birazcık sorunlu bir yere doğru yanaşmış oluyoruz. İkinci tip bağlanma, kaygılı bağlanma. Şimdi bebeklerin bazıları anneye güvenli bağlandı. Çünkü annenin duyguları istikrarlı. Anne çocuğuna karşı hep sevgi dolu. Ve çocuğa şu mesajı veriyor. Sen ne yaparsan yap, annen olarak ben seni seveceğim. Bu doğru olan. Ama bazen de mesela çok erken yaşta anne olan kişiler, henüz kendi kimliğini kazanmadan anne olmuş kişiler, bebekleriyle ya da çocuklarıyla öyle bir ilişki kuruyorlar ki çocuk altını ıslattığında anne sanki bu kendi suçuymuş gibi davranıyor. Çünkü annenin kimliği, annelik kimliği o kadın için kendi kimliğinden daha güçlü hale geliyor. Daha 17 yaşında çocuğu olmuş birinin henüz kimliği olmadığı için kendi bireysel kimliği, o yüzden anne olarak hayatta bir yer buluyor. Ve çocuk altını ıslattığında sadece sonunda çocuğa küsüyor. Çocuk uygun olmayan bir şey yaptığında, üzerine bir şey döktüğünde çocuğa aşırı sinirleniyor. Ama öbür taraftan çocuğunu çok seviyor. Böyle tam çocuğa küstü, duygusal bağı kopardı. Sonra 10 dakika sonra çocuğum canım benim diye böyle ona bir Hülya Koçyiğit edasıyla sarıldı, sevdi, okşadı, öptü. Sonra çocuk bir şey yaptı, kızdı. Sonra aşırı sev. Derken çocuğun kafasında bir karmaşa oluşuyor. Ya annem beni seviyor mu? Yoksa annem bana kızıyor mu? Ben bir şey yaptığımda annem çok kızıyor. Sanki benden böyle nefret ediyormuş gibi davranıyor. Ama normalde de annem beni o kadar çok seviyor ki kucağından hiç indirmiyor. Sürekli sarılıyor. İşte bu çelişkili tutum. Yani annenin duygularında istikrarsız davranması kaygılı bağlanmaya neden oluyor. Ve bu kaygılı bağlanma oranı da yaklaşık %30. Kaygılı bağlanan kişileri ileride zorlu bir ilişki bekliyor ama onu az sonra anlatacağım. Birincisi güvenli bağlanma, annenin duyguları istikrarlı, çocuğunu hep zaman ne yaparsan yap severim mesajını veriyor. Kaygılı bağlanmada bazen aşırı seviyor, bazen onu yokmuş gibi davranıyor, bazen küsüyor. Yani bir istikrarsızlık söz konusu. Üçüncü tip bağlanmada yine istikrar var ama tercih etmediğimiz taraftan bir istikrar. Anne hep ilgisiz ya da bakım veren hep ilgisiz. Buna da kaçıngan tip bağlanma diyoruz. Burada da hani ilkinde anne her zaman ilgili, sevdiğini hissettiriyor. Diğerinde bazen aşırı ilgili, bazen ilgisiz. Bunda ise anne genel olarak, yani bakım veren, bizde anne olduğu için genelde anne diyorum. Tabii ki baba da olabilir ya da başka bir bakım veren olabilir. Hep ilgisiz. Yani çocuk işte su istiyor. İşte ne bileyim 1,5 yaşında bir çocuk. Anne ilgilenmiyor. Ağlıyor su diye ağlıyor ya da işte 1,5 fazla oldu. Bir 11-12 aylık diyelim. Hayır yok. Anneden hiçbir tepki yok. Çocuk yeni yürümeyi öğrenmiş bir çocuk. Tak diye atlayıp suya kendi başına gidip

0: suyu alıp tak içiyor, koyuyor. Bu çocuk sizce tekrar susadığında ağlayıp da annesinden suyu mu bekler, yoksa gidip kendi suyunu almaya mı çalışır? Evet, kendi suyunu alır. Çünkü bilir ki annesi onun ihtiyaçlarını karşılamayacak. İşte bu kişiler de ileriki hayatlarında kaçıngandan farklı ama yine ciddi bir sorun yaşarlar. Bu kişilere de yaklaşık %15 diyebiliriz. Diğerlerine de bir pay kalıyor tabii. Başka türlü bağlanma stilleri de var. Şimdi ne oluyor? Bu tür bağlanmaları anladık. İleriki dönemde ne oluyor? Güvenli bağlananlar anne babasına, ilişkilerinde de istikrarlı duygulara sahip olabiliyorlar. Yani ben bu kişiyi seviyorsam, o ne yaparsa yapsın onu severim diyebiliyorlar ve ilişkileri uzun, kalıcı ve sağlıklı oluyor. Bu manada güvenli bağlanma, anne babaya güvenli bağlanma uzun vadede bizim ilişkilerimizin kaliteli olmasını sağlar. Bunu bir kenara koyduk ama bu bir psikoloji programı ve tabii ki biz daha problemli taraflara da bakmamız lazım. Peki kaygılı bağlananlar ne oluyor? Ne yapmıştı bu kaygılı bağlanan kişi? Annesi onu bazen çok sevmişti, çok ilgilenmişti. Bazen de ona küsmüştü, hiç ilgilenmemişti. Çocuğun aklında şu soru oluşuyor. Ben sevilmeye layık bir miyim? İşte bu soru çocuğun zihninde küçük yaşlarda oluşursa şayet, ileriki yaşlardaki romantik ilişkilerinde karşısına çıkan her partnere bu soruyu defalarca soruyor. Ve sürekli olarak hediyeler almak istiyor. Sürekli olarak mesaj almak istiyor. Sürekli olarak ona nasılsın, ne yapıyorsun, neredesin, ben şunu yapıyorum, ben şu anda otobüse bindim, kolçağı tuttum, üçüncü durağa geldim, dördüncü durağa geldim, birazdan inmeyi planlıyorum, düğmeye bastım, iniyorum. Her şeyden haberdar olmak isterler, hediyeler almak isterler. Çünkü kafalarında acaba ben sevilmeye layık mıyım soru işareti vardır. O yüzden kaygılı bağlananlar hiçbir zaman tam olarak sevildiklerine ve karşıdaki insana, partnerlerine güven duygusunu geliştirmekte, sevildiklerinin farkına varmakta ve o güven duygusunu geliştirmekte zorluk çekerler. O nedenle terk edileceklerine dair en ufak bir ipucu oluştuğu anda, ki bu ipucu olmasa bile, hemen onlar acele edip ilişkiyi bitirmek için kendi kendilerini sabote etmeye başlarlar. Kaçıngan bağlanma ne yapıyor? Kaçıngan bağlanmada ne olmuştu? Anne hiç ilgilenmiyordu seninle. Sen su için ağlıyorsun, baktın annen getirmiyor, kendin alıyorsun. İşte bunlar ileriki ilişkilerinde de eşlerine tam bir bağlanma gerçekleştirmezler. Çünkü eşlerine ihtiyaçları yoktur. Şimdi aile kurumunun oluşmasının sevgi dışındaki bir nedeni de toplumsal işlevsellik. Yani eşlerin birbirine ihtiyacı var. Burada bu kişi, kaçıngan bağlanan kişi, yani ihtiyaçları bakım veren tarafından karşılanmamış kişi şu inanca sahip oluyor. Ben bütün ihtiyaçlarımı karşılamak durumundayım kendi kendime. Karşılayamadığım ihtiyaçlarımdan vazgeçerim, karşılayabildiklerimi de sürdürürüm. Bunun için hiç kimseye ihtiyacım yoktur. Bu kişi evlendiğinde ne yapacak? Evlendiğinde de sizle çok iç içe geçmiş bir ilişki yaşamayacak çünkü tek başına var olmayı bir şekilde öğrendi. İşte kaçıngan kişilerin ilişkileri de ne yazık ki partnerlerine tam olarak tatmin duygusu vermeyebilir. Hiçbir zaman tam olarak bir aile olduk hissi vermeyebilir. Bunların düzelmesi mümkün mü? Tabii ki mümkün. Bu programı izleyenlerin kazandığı farkındalık bile ilk adımları atmak için yeterli olacaktır. Çocukların ev içerisinde anne babalarının ilişkilerini her zaman izlediğini biliriz. O yüzden çocuklar evde annenin babaya, babanın anneye iyi davrandığı ilişkileri sık sık izlerlerse bu tür ilişkileri model alırlar ve ileriki ilişkilerinde partnerlerine iyi davranmayı ve ilişkide iyi davranmanın ne kadar işlevsel olduğunu fark ederler. Şimdi isterseniz sokağa inelim, bir şey soracağım. Bir soru var. Her zaman merak ettiğim bir soru. Bunu biz sokak röportajlarıyla size sorduk. Çok önemli. Bu programda sokak röportajlarını kullanmamız gerçekten harika oluyor. Çünkü hayata dair bir programın en önemli tarafı sizin görüşlerinizi almak tabii ki. Bu bölümde de ne kadar kıskançsınız diye sorduk. İlk sorumuz bu. Neleri kıskanırsınız diye sorduk. Bakalım sizlerin cevabı neymiş? Şimdi önce bir sokak röportajına gidelim. Ondan sonra bu söylediğiniz şeyleri yorumlayacağız.
1: Hiç kıskanç değilimdir. Yani hani özendiğim, hayat hiç derdi ya da tasası olmayan insanlar olabilir.
2: Hanımı, tekrar söylüyorum, hanımı üzerine basa

0: Basa söylüyorum yani.
1: En çok eşimi kıskanırım. Başka ne kıskanacağım?
2: Eşimi kıskanırım. Eşimi seviyorum çünkü kıskanıyorum. Herhangi bir usulsüz bir yerde herhalde hanım arkadaşımı kıskanırım.
3: Benden başkasının gülmesi falan diyebilirim yani. Benden başkasının esprilerine falan gülmesi veyahut da başka bir ne bileyim böyle çok dolu bir erkek ortamına girilmesi falan mesela.
4: Eşim evet ya yani kendisini değil de hani nasıl söyleyeyim. Eğer başka bir bayan geçiyorsa ya da hani bir ilgisini falan çekiyorsa bir bakarım neden diye.
5: Başka ülkelerin yaşantılarını.
6: Kıskanmamaya çalışıyorum çünkü bence kıskanlık yani bir hastalıktır.
7: Sanırım sevdiklerimi, başkalarını sevmesini biraz kıskanıyor olabilirim.
8: Arkadaşlarımın başka insanlarla yakın olmasını.
9: En çok eğitimli. Eğitimi kıskanırım. Eğitimli olanları kıskanırım.
10: Sevdiğim insanı. Eşim olabilir, çocuklarım olabilir.
11: En çok sevgilimi, 55 senelik sevgilimi.
12: Çocuklarımı, torunlarımı. En çok onları kıskanırım.
13: Eşimi kıskanabilirim. Birazcık ama çok fazla değil.
14: En çok neyi kıskanırım? Eşimi.
8: Şöyle mesela biri bir yerde buluşacağım diye söz verdiğinde mesela beni sattı diyelim, benim yerime tercih ettiği şeyi kıskanırım.
15: Şimdi kıskançlık neden önemli biliyor musunuz? Çünkü bu az önce anlattığım güvenli, kaygılı, kaçınan bağlanma stillerinden kaygılı bağlananlarda kıskançlık fazla oluyor. Çünkü her an terk edilme korkusu var. Her an terk edilme korkusuyla kaygılı bağlananlar kendi ilişkilerini sabote ederler. Aman etmesinler. Bunun farkına varırlarsa etmezler. Etmeyin. Neleri kıskanıyoruz? Eşimizi, derdi olmayan insanları. Eşimin başka birine gülüyor olması durumunda o başka birisini. Çevrede daha iyi hayat yaşayanları ve diğerlerinin yaşantılarını zaman zaman kıskanabiliyoruz. Yani elimizde bir şey var. Elimizde bu önem verdiğimiz şeyi kaybetme riski oluştuğu anda kıskançlık ortaya çıkıyor. Güvenli bağlanmalarda kıskançlık fazla olmaz. Olursa dozunda olur. Unutmayınız. Kıskançlık ilişkinize zarar veriyorsa bu çocukluk yaşantılarınızdan kaynaklanıyor olabilir sevgili dostlar. İlişkilerin bir de olumlu tarafına bakalım. Eşinizi ya da sevgilinizi nasıl mutlu edersiniz diye sorduk. Yine sizlere sorduk tabii ki. Bilgiyi almanın en doğru yolu bence. Hadi şimdi onu da izleyelim. Eşinizi ya da sevgilinizi nasıl mutlu edersiniz? Soru bu.
16: Benim varlığım eşim için mutluluk sebebi zaten. Mutlu o. Ben var olduğum için.
0: Doğum günlerinde altın alırdım. Ya.
1: Ne istiyorsa onu yapmaya çalışırım. Gezmek istiyorsa gezdiririm.
2: Elimden gelen her şeyi yaparım. Yemeği yapmayı çok seviyorum evde. Eşime yardımcı olmayı. Özellikle ona kıyafet almayı çok çok seviyorum.
17: Ona karşı saygı duyuyorum. Özel günlerde hediyelerini alırım.
3: En küçük hediyeler bile mutlu ediyor yani. Fazla büyütmeye gerek kalmıyor. Yani mesela küçük bir çiçek alırım gayet mutlu olur yani.
4: Spor yapmayı çok seviyor. Hani o alanlarını ona açık bırakıyorum.
5: Onun isteklerine ve görüşlerine saygı duymak.
7: Genelde şöyle bakıyorum hayata, kendim gibi olmayı tercih ediyorum. Hani var olan ben, onu mutlu ediyorsa ne mutlu. Mutlu etmiyorsa da yapacak bir şey yok diyorum. Hani özel bir çabaya girmek belirli bir yaştan sonra bence boş ve mantıksız geliyor. Öyle düşünüyorum en azından.
10: Onun istediği şekilde davranmaya çalışırım. Onun istediği hayatı yaşamaya çalışırım. Tabii ki de kendi özgürlüğümden ödün vermeden.
11: Çiçek alırım, onun gönlünü almak için her türlü şeyi yaparım ya.
7: Onun istediği gibi davranırım.
14: Onun söylediklerini yaparım.
8: Onun seveceği şeyleri alırım ya da onu dışarı çıkartırım.
15: Onu nasıl mutlu edersiniz? Cevapları iki bölüme ayrılmış gibi. Birincisi benim varlığım zaten onu mutlu eder. Ben kendi duruşumla onu mutlu etmeye çalışırım tarafı var. Bir de daha çok böyle hediyelerden giden bir yol var galiba. İşte çiçek alırım, altın alırım. Bir tane de yemek yaparım vardı. O da çok tatlı gözüküyor ama şimdi hediye alarak hayatınızdaki insanı mutlu etmenin aslında süreklilik arz etmesi pek de kolay değil. O yüzden ilişkinize saygı duyarak, ilişkinizi önemseyerek, ilişkideki kendinize ve ilişkideki eşinize ne kadar önem verdiğinizi söyleyerek, hissettirerek ve son olarak da bunu pekiştirecek bir takım şeyler yaparak bence onu mutlu etmeniz mümkün ve kolay. Çok güzel yöntemleriniz var. Teşekkür ediyorum. Programımızın diğer bir bölümü tabii ki zarf soruları, yani sizden

gelen soruları mümkün mertebe cevaplamaya çalışıp sizin bu programın tam da göbeğinde olmanızı, merkezinde olmanızı sağlamaya çalışıyoruz. Soru bu programda şu, tabii konuyla alakalı soruları seçiyoruz her bölümde. Eşimle çocuklarımızın önünde çok tartışıyoruz. Bu arada bu onları ileride olumsuz etkiler mi? Soru bu. Eşinizle çocuklarınızın önünde tartışmanıza dair verilecek çok net bir cevap var. Birincisi, eşinizle çocuklarınızın önünde çocuklarınızı ilgilendiren konularda asla tartışmayın. Çocukları ilgilendirmeyen bir konuda eşinizle onların önünde tartışıyorsanız şayet, bu tartışmayı muhakkak sona erdirin. Yani çocuğunuz sizin bir tartışmayı yaparken bunu tatlıya bağlayabildiğinizi, çözüme ulaştırdığınızı ya da bir şekilde halledebildiğinizi görsün. Bu durum çocuğa şu mesajı verir. Bak evladım, hayatta herkesin zaman zaman sorun yaşaması muhtemel. Biz de annenle ya da babanla zaman zaman bu hayatta sorunlar yaşıyoruz. Ama gördüğün gibi bu sorunları çözme becerimiz o kadar yüksek ki tartışsak da, konuşsak da ya da biraz atışsak da eninde sonunda bu konuyu tatlıya bağlayabiliyoruz. Yani sen de ileride sorun yaşayabilirsin ama önemli olan sorun yaşamamak değil, sorunları çözebilmektir mesajını verirsiniz. Böylece çocuğunuz ileride eşiyle yaşadığı sorunlarda küsmek, kaçmak, uzaklaşmak yerine onu çözme yolunu seçer. Çocukluk yaşantılarınızın ileriki dönem romantik ilişkilerinizi olumlu etkileyeceği, olumsuz bir etki varsa bunu en kısa zamanda halledeceğiniz, size harika bir ömür diliyorum ve muhteşem bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yalıyor.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

TV4'ten ve bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz bugün? İstanbul Büyükçekmece'deyiz. Büyükçekmece sahilindeyiz efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız bilebilirsen başlasın.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim. Tanıyabilir miyiz seni?
1: İsmim Yiğit. Burada yaşıyorum.
0: Nerede yaşıyorsun?
1: Büyükçekmece'de.
0: Büyükçekmece'de yaşıyorsun Yiğit. Hoş geldin Yiğit. Kaç yaşındasın?
1: 18.
0: 18 yaşındasın. Okul bitti mi?
1: Bitti.
0: Bitti. Ne okumayı düşünüyorsun bundan sonraki evrelerinde?
1: Tıp.
0: Tıp. Nasıl okullar han? İyi midir?
1: İyidir. Matematiğim çok iyi özellikle.
0: Hadi. Hadi inşallah bakalım. Yiğit hemen rakibine geçmek istiyorum. Sana tekrardan geri döneceğim tamam. Bu arada. Efendim sizleri tanıyalım.
2: Merhaba ben Batuhan. Aydın Adnan Medya Üniversitesi'nde işletme öğrencisiyim. Büyükçekmece'de yaşıyorum ama şu aralar Aydın'dayım daha fazla. Onun dışında çok söylemek istediğim bir şey yok.
0: Hoş geldin, sefalar getirdin Batuhan diyelim. Şimdi arkadaşlar şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğiz diyerek sözü Yiğit'e bırakmak istiyorum. Yiğit sence kim kazanır?
1: Tabii ki de ben.
0: Sen kazan, kendine inanıyorsun. Genel kültürü nasıldır?
1: Mükemmel.
0: Süper. Bakalım Yiğit kendine çok inanıyor ve sana şans bile dilemiyor. Batuhan sen neler söylemek istersin?
2: Ben başlangıçta hiçbir şey söylemiyorum. Sonralara doğru konuşmaya başlayacağım.
0: Batuhan çok iddialı konuşmak istemiyor. Ben sorulara vereceğim cevaplarla iddiamı konuştururum dedi sevgili izleyenler. Efendim hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Butonlara basmayı unutmayalım. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Hazır mıyız?
1: Hazır.
0: O zaman bil bile bile senin ilk etabı başlıyor sevgili izleyenler. İlk sorum geliyor. Arıların barınması için tahtadan ya da topraktan hazırlanmış sandığa dedim. Çift ses geldi Yiğit.
1: Kovan.
0: Kovan. Doğru cevap ama sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Arıların barınması için tahtadan ya da topraktan hazırlanmış sandığa ne denir olacaktı sorumuz. Kovan. Doğru cevap. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Efendim gelelim ikinci sorumuza. Çiğ köfte servis edilirken kullanılan yeşillik hangisidir? Çift ses geldi. Efendim?
1: Marul.
0: Efendim?
1: Marul.
0: Marul. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Yiğit'e gelmiş oldu. 2-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler.
2: Soruları bitirmeden basmadığımızı ben şey yapamadım. Soruları bitirmesine bekledim.
0: Aslında burada risk alıyor arkadaşımız. Yani rakibin çok hırsı duruyor Batuhan. Evet. O yüzden 3. soru senin için çok önemli diyerek artık 3. soruya geçelim. Diyelim sorumuz geliyor. Bize ilgi göstermeyip yüz vermeyen birinin ne vermediğini söyleriz. Tek ses geldi Batuhan.
2: Yüz vermeyip...
0: Hatta futbolda da vardır bu.
2: Pas vermemek.
0: Pas vermemek doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Batuhan'a gelsin diyelim efendim. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Rekabet gayet kıyasıya devam ediyor diyelim. Gelelim artık bu etabımızın 4. sorusuna. Çok hızlı ilerliyoruz şu anda arkadaşlar. Gayet de iyisiniz. 4. sorumuzdayız. Nasrettin Hoca fıkralarında dedim, kestim.
1: Eşek.
0: Eşek. Doğru cevap ama sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Nasrettin Hoca fıkralarında sıkça adı geçen hayvan hangisidir olacaktır? Nasrettin Hoca deyince aklımıza eşek gelir çünkü eşeğe ters binmek aynen gelir. Yiğit 3-1'lik bir puan tablomuz var şu anda. Leptemelen leblebi geldi Yiğit'ten diyelim. Batuhan sen de gayet çok güzel yarıştın kardeşim.
2: Ders sorularda maalesef. Ya, önceden basacağımı bilmiyordum. Ben sorun bitirse bekliyordum.
0: Birazcık rakibin çok hırsı çıktı evet. Ama sen de gayet iyiydin. Emin olalım sen de önceden bassan aynı cevapları verebilirdin. Zaten ilk etapımız genelde basit oluyor sevgili izleyenler. Neler söylemek istersin?
2: Vallahi ben çok mutluyum burada olduğum için teşekkür etmek istiyorum.
0: Biz Yiğit'le birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler Yiğit'le birlikte artık ikinci etaptayız. Yiğit rakibini 3-1'lik galibiyetle mağlup etti. Neler söylemek istersin?
1: Kolay bir galibiyet oldu. İleriki etaplarda da böyle devam edeceğimi düşünüyorum.
0: Kendine güveniyordun zaten en başta da bunlardan bahsetmiştin. Peki Yiğit seni biraz tanıyalım. Neler yapıyorsun? Nelerle uğraşıyorsun?
1: Ben sporcuyum. Muay Thai branşı uzakta o Tayland branşı. Onunla uğraşıyorum genelde.
0: Dövüş sporlarıyla uğraşıyorsun.
1: Evet dövüş sporlarıyla uğraşıyorum.
0: İyi misindir?
1: Çok iyiyimdir.
0: Kapışalım seninle bir ara.
1: Hemen kayıttan sonra kapışırız istiyorsan.
0: Tabii şaka yapıyorum. Şiddete her yerde karşıyız.
1: Tabii, her zaman
0: ama tabii sporda daha farklı olur. Ring içinde tabii ki de öyle oluyor. Peki Yiğit onun dışında neler yapıyorsun? Hedeflerim, hayallerim çok büyük dedin. Tıp okumak istiyorum dedin.
1: Evet tıp okumak istiyorum. Üniversite sınavından çıktık. Tercihlerimizi yaptık. Sonucumuzu bekliyoruz.
0: İyi miydi sınav sonuçların peki?
1: İyiydi bayağı iyiydi.
0: İyiydi. Bunların 3 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, deyimlerimiz var ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak bu etapta. Yiğit, hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyerek artık Yiğit'le başlamak istiyorum. İkinci etaba hazırsan başlıyoruz.
1: Hazırım, başlayalım.
0: Çürük nokta nokta çivi tutmaz. Süren başladı.
1: Çürük tahta çivi tutmaz.
0: Çürük tahta çivi tutmaz. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Yiğit'e gelsin efendim. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Yiğit bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Mart kapıdan baktırır nokta nokta yaktırır.
1: Kazma kürek yaktırır.
0: Kazma kürek yaktırır. Süremi başlatamadan hemen cevabı vermiş oldu. Mart kapıdan baktırır. Kazma kürek yaktırır. Doğru cevap kocaman alkışlarımız. Tekrardan Yiğit'e gelsin. Yiğit çok hızlı bir şekilde ilerliyorsun. İkinci soruyu da bu şekilde tamamlamış oldun ve ikinci sorunun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldun diyelim. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Bir şarkı sözümüz geliyor. Nasıldır şarkı sözleriyle aran?
1: Vallahi genelde sözsüz şarkılar dinliyorum.
0: Hadi ya.
1: Evet.
0: Umarım iyidir diyelim.
1: Bakalım artık İyi biraz zaman yerden. Geçiririz.
0: Belki. Peki o zaman sorumuz geliyor sevgili izleyenler. Aman şeker oğlan, yandım bekar oğlan, nokta nokta damda yatan oğlan. Biliyor musun bu şarkıyı?
1: Bilmiyorum, ilk defa duydum.
0: Çok güzel, artık öğrenmiş oldun.
1: Böyle... Canım şeker oğlan diye sallayalım bakalım, belki doğru.
0: Canım şeker oğlan, yanlış cevap.
1: Allah ne yapalım artık, elendik mi şimdi, ne oldu?
0: Süremiz doldu. Anasına darılmış, damda yatan oğlan.
1: Anasına darılmış.
0: Evet. Sağlık olsun diyelim. Evet, üçüncü soruda maalesef Yiğit bizlere veda etti sevgili izleyenler. Ama yine de iki sorunun ödülünü sana hızlıca vermek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle Yiğit.
1: Çok
0: neler söylemek istersin? Keşke eğlenmeseydin. Gayet iyi ve hızlı ilerliyordun aslında.
1: İlk defa duydum şarkıyı. Yapacak bir şey yok artık. Önümüzdeki yarışmalara bakalım.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Hoşça kal Yiğit. Teşekkür ederiz.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Defalar getirdiniz diyelim.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Neşe Feyza Aydın, 24 yaşındayım. Matematik öğretmeniyim.
0: Hoş geldin Feyza, sefalar getirdin. Tanışıyor muyduk?
2: Evet, arkadaşım.
0: Arkadaşsınız. Bugün bu güzel arkadaşı rakip yapacağız sevgili izleyenler. O evet. Zaman ben rakibi de arkadaşına geçmek istiyorum yavaştan efendim. Sizleri tanıyalım.
1: Tuğba Akın ben, 30 yaşındayım. Fen bilgisi öğretmeniyim. Hı-hı. Neşe hocamla aynı dershaneden çalıştık, orada tanışıyoruz. Bir yıldır arkadaşız. Güzel bir arkadaşımız oldu. Devam ediyoruz bakalım. Bugün inşallah bu yarışmadan sonra da arkadaş kalırız.
0: Bakalım bugün bu güzel arkadaşları rakip yapacağız. İki öğretmenle yarışıyorum. Gerçekten benim için biraz zorlu bir yarışma olacak.

0: zorlayacak gibi duruyor. Bakalım arkadaşlar birbirlerini, yarışmacı arkadaşlar birbirlerini zorlayacaklar gibi duruyor. Çünkü ikisi de birbirinden bilgili duruyor sevgili izleyenler. Ben Feyza Hanım'a sormak istiyorum. Feyza Hanım, sizce kim kazanır?
1: Ben kazanırım gibi.
0: Kazanır mısınız?
1: Bilmiyorum, bakalım.
0: Rakibin şansı var mı?
1: Yani var gibi diyeyim ben yine.
0: Var mı? Yine evet, birazcık var, şansı var diyorsunuz. Peki hemen rakibe geçelim. Efendim, Feyza kazanabilir mi?
2: Yani şimdi çok da motivasyonu düşürmeyeyim. Öyle bir ihtimal var gibi ama yine ben kazanırım diye düşünüyorum.
0: Öyle diyorsunuz. Aynen. O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum diyelim efendim. Sorumuz geliyor. Seyahate çıkıldığında unutulduğu fark edilince derin bir üzüntüye sebep olan dijital eşya nedir? Çift ses geldi.
2: Telefon.
0: Telefon. Yanlış cevap. Çok basit düşünebilirsiniz aslında. Genelde dijital bir eşya. Yani buna bir şey mi acaba şey yaparız? Çok basit
1: genel
0: söylersen
1: bulursunuz. Genelde pasaport geldi aslında ama dijital olmadığı için.
0: Evet. Düşünün düşünün, telefonun yanında ne olur?
1: Şarj aleti.
0: Şarj aleti çok yakın aslında ama değil. Geçiyorum. Powerbank.
2: Powerbank.
0: Yanlış cevap.
1: Ne olabilir?
0: Yani daha çok sıklıkla kullanırız.
1: Kulaklık.
0: Efendim?
1: Kulaklık.
0: Kulaklık. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Feyza Hanım'a gelsin derim efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. İlk sorumuzda kulaklık cevabıyla geçmiş olduk. Gelelim ikinci sorumuza. Keçi ya da inek sütünden özel bir maya ile hazırlanan ayran tadında hafif ekşimsi içecek nedir? Tek ses geldi Feyza.
1: Kefir.
0: Kefir. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Feyza'ya gelsin tekrardan efendim. 2-0'lık bir puan tablomuz var şu anda Tuğba Hanım.
2: Efendim.
0: Feyza şu an iyi gidiyor.
2: Evet, iyi gidiyor.
0: Üçüncü soru sizin için çok önemli. Çünkü üçüncü soruya cevap veremezsiniz veya yanlış cevap verirseniz anladım, otomatik olarak Feyza sizi elemiş olacak.
2: İyi olan kazansın diye.
0: O zaman üçüncü sorumuzdayız efendim. Atların beslenmesinde, temizlenmesinde günlük sağlık kontrollerinin yapılmasından görevli kişilere ne denir? Çift ses geldi.
2: Seyis.
0: Seyis. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Tuğba Hanım'a gönderdik. Diyelim. Feyza Hanım zaten bilemeyeceğini itiraf etti. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Şu anda kendinizi potadan kurtardınız diyebiliriz.
2: Bakalım inşallah.
0: Gelelim 4. sorumuza. Peynirleri ve kaz etiyle nam salmış elimiz hangisidir?
1: Kars Ardahan isimden biri. Kars
0: hangisi?
1: Ardahan'ın da kazı meşhur, Kars'ın da kazı meşhur. Peynir. Kars peyniri ya, Kars.
0: Kars mı? Kars. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Feyza'ya gelsin efendim. 3-1'lik bir puan tablomuz var ve maalesef Tuğba Hanım elenmiş oldunuz.
2: İyi olan kazansın dedik. Ben arkadaşım adına seviniyorum şu anda.
0: Arkadaşınıza yani rakibinize neler söylemek istersiniz?
2: İyi yarıştı.
0: İyi mi yarıştı diyorsunuz? Peki. Efendim bizler Feyza ile birlikte artık ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Feyza ile birlikte artık ikinci etaptayız. Rakibin Tuğba'yı 3-1'lik galibiyette mağlup ettin. Neler hissediyorsun, neler söylemek istersin?
1: Yani devam ettiğim için mutluyum. Atasözlerine çok iddialı değilim ama bakalım yani şansıma iyi gelirse.
0: İyi gelirse yani diyorsun. Yerden. Peki bekliyor muydun bu galibiyeti ilk etap için?
1: Ya olabilir yani, çok şey diyemem. Ya bekliyordum diyemem ama.
0: Arkadaşını da şey yapmak evet, istemiyor Feyza, yalnız sevgili izleyenler. Ben buradan anlayabiliyorum, evet, biraz da zorladım ama yok, arkadaşını satmıyor şu anda ekranlarda. Feyza, bu etabımızda 3 sorumuz var. Bunların ikisi boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, deyimlerimiz var. Bilmecelerimiz olacak bu etapta. Ayrı olarak da, ayrıca da şarkı sözlerimiz var. Tamamlamamız gereken Feyza.
1: Tamam.
0: Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsan Feyza, ben hazırım, başlayabiliriz.
1: Hazırım, başlayabiliriz.
0: Peki o zaman sorumuz geliyor. Bir bilmecemiz geliyor Feyza. Nasıldır bilmecelerle aran?
1: Yani pek iyi diyen.
0: Umarım iyi olan yerden gelir diyelim. Sorum geliyor sevgili izleyenler. Ağzı var odun yutar, bacası var duman tüter. Süremiz başladı.
1: Bacası var duman tüter.
0: Ter, ağzı var odun yutar. Nedir bu? Çok basit.
1: Evet.
0: Kışın kullanırız.
1: Soba.
0: Soba. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Feyza'ya gelsin sevgili izleyenler. İlk sorumuzun cevabı soba olacaktı. Doğru cevap. İlk sorumuzun ödülünü de Feyza bu şekilde kazanmış oldu diyelim. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor Feyza'ya. Gıybet çekemiyorlar bizi, kıskanıyorlar bizi, deliriyorlar sevdikçe seni. sen de inanıp da bunlara nokta nokta güzel kalbini.
1: Yorma güzel kalbini.
0: Yorma güzel kalbini. Doğru cevap. Daha süremi başlat.

0: Sabadan cevabı almış olduk. Doğru cevap yoğurma güzel kalbin olacaktı. İkinci sorumuzun ödülünü de Feyza bu şekilde kazanmış oldu. Bence Feyza'dan bu şarkıyı da duyabiliriz. Ne diyorsun Feyza?
1: Yani söylemesem daha iyi olur.
0: Olmaz.
1: Evet.
0: Olur.
1: Size mikrofonu.
0: Ben çok iyi söyleyemiyorum ama senin sesin çok iyi gibi duruyor.
1: Teşekkür ederim.
0: Yok mu?
1: Yok.
0: Evet, Feyza biraz inatçı çıktı sevgili izleyenler. Ama ikinci sorumuzda Feyza bu şekilde geçmiş oldu. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Sorumuz geliyor. Şahin ile nokta nokta avlanmaz.
1: Şahin ile...
0: Süremiz başladı bu arada. Ne avlanmaz Şahin ile biliyor musun? Süremiz dol...
1: Bunu bilmiyorum.
0: Dol.
1: Ne avlanmaz?
0: Şahin ile deve avlanmaz.
1: Evet.
0: Ah be Feyza. Çok da iyi gidiyordun aslında. İki soruyu çok güzel geçtin. Olsun, sağlık olsun diyelim.
1: İlk kez bir yarışmaya katıldım.
0: Deneyim oldu senin için de.
1: Evet, teşekkürler.
0: Hoş geldin, sefalar geldin. Tekrardan ben hemen iki sorumuzun ödülünü takdim etmek istiyorum. Güle güle. Güzel günlerde kullanman dileğiyle kazandığın, doğru bildiğin ilk sorun ödülü zarfın içerisinde. Feyza, bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Teşekkür ediyorum. Güzel bir yarışma oldu. Aniden katıldık, gördük, katılmak istedik. Bu şekilde.
0: Çok teşekkür ederiz Feyza.
1: Rica ederim.
0: Hoşça kal.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Ben Merve.
0: Bu kadar mı Merve
2: Hanım? Evet, bu
0: kadar. Kaç yaşındasınız?
2: 30 yaşındayım. Ev hanımıyım.
0: Bu kadar mı? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Hemen rakibinize geçmek istiyorum Merve Hanım. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: İsmim Mustafa Serhat. Kamuda çalışıyorum. Bu kadar.
0: Kaç yaşındasınız Mustafa?
1: 28.
0: 28 yaş. Nerelisin?
1: Giresunluyum.
0: Giresunlusun. Hoş geldin, sefalar getirdin diyelim. Tanışıyor muyduk bu arada?
1: Evet, kendisi eşim olur.
0: Kendi eşin.
1: Eşimle yarışacağım.
0: Eşinizle yarışacaksınız. Bugün
1: İnşallah güzel bir hatıra olur bizim
0: kesinlikle.
1: İçin.
0: Kesinlikle. Bu güzel çifti bugün sevgili izleyenler rakip yapacağız. Var mıdır böyle rekabetleriniz, olur mu?
1: Çok
0: Kime
1: fazla
0: sorayım?
1: Olmaz zaten, kendisi beni ezer bu konularda.
0: Hep mi ezer?
1: Genel kültürü çok güzel. Gerçekten çok iyi yani. Ona güveniyorum. İnşallah başarır.
0: Nasıl tanıştınız peki? Kaç yıllık evlisiniz?
2: 2 aylık evliyiz.
0: Daha şey burnundasınız.
2: Evet, çok iyi.
0: İnşallah daha devamı gelir diyelim. Nice nice yıllara diyelim efendim. Nasıl tanıştınız peki?
2: Arkadaş vasıtası.
0: Arkadaş vasıtası. Evet. Ne kadar da güzel olmuş. Ne güzel arkadaşlarmış onlar diyelim. Efendim, kurallarımız zaten biliyorsunuz. Hemen butonlarımı rica edeceğim ben. Arkadaşımdan, ekip arkadaşımdan. Butonlarım geldikten sonra artık başlayacağız diyelim. Butonlarımız geldi. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren. Yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Mustafa Bey.
1: Evet.
0: Sizce kim kazanır?
1: Bence eşim kazanır.
0: Ne kadar güzel de hırsızsın. Ne kadar güzel de iddialısın öyle sen ya.
1: Kesinlikle kazanır diyorum.
0: Hiç mi kendine güvenmiyorsun?
1: Güveniyorum ama kendisi çok iyi bu konuda.
0: Bakalım, umarım bizi yanıltmasın. Diyerek Merve Hanım'a geçelim. Peki Merve Hanım, sizce kim kazanır?
2: Bence de ben kazanırım.
0: Doğru sözün ne hacet sevgili izleyenler. Kendinize güveniyorsunuz, eşinize güveniyor musunuz peki?
2: Ben kendime güveniyorum, ona güveniyorum. Genel kültür konusunda.
0: Peki yani, o zaman. İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Bili bilebilirsinin ilk etabı başlıyor sevgili izleyenler. Eski insanların deyimine göre yandan çarklı kahve nasıl ikram edilirdi? Evet, hiç duymuş muydunuz yandan çarklı kahveyi?
1: Yok.
0: Eski insanların deyiminde bunlar da aslında çok kullanılan bir deyimdir. Genelde kahvenin yanında ikram edilen bir şey, yani yok böyle hani yanında böyle bir şey ikram edilir. Kahvenin yanında. Efendim, butona basmadan konuşuyor. Tek
1: su.
0: Su yanlış cevap, daha böyle tatlı.
2: Lokum.
0: Değil, yanlış cevap, geçtik.
1: Başka. Şeker.
0: Şeker, ne şeker, nasıl şeker? Şeker evet.
1: Küp şeker mi? Yok. Tamalık şeker.
0: Ne olur onu şeye bölersen? Ne derler ona?
1: Parça şeker.
0: Onu bir değiştir, nedir o?
1: Ya parça küp şeker,
0: geçiyorum
1: toz
0: bak.
1: Şeker.
0: Nedir tamam, şeker ama.
1: Ne şekeri?
0: Bir işaret vardı, ne işaretiydi o? Ne, geliyorum bak, geçtim Merve Hanım'a.
2: Bilmiyorum.
0: Bilmiyor musun?
2: Hayır.
0: Nasıl bir şeker? Böyle bir noktalı

0: işareti var. Bir şey yapıyor
1: kesme onu. Şeker.
0: Efendim, kesme şeker. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a geldi efendim. Ama çok zorladın.
2: Ama evet.
0: Gerçekten artık ben çok kopya verdim. Evet. İlk etap için ama ikinci etapta bu kadar size tolerans tanımam. Gelelim ikinci sorumuza efendim. Bilinen bir atasözüne göre sürüden ayrılığını hangi hayvan kapar? Efendim?
3: Kurt.
0: Kurt. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a gelsin efendim. Üçüncü sorumuzdayız. Nişan törenlerinde yüzüklere bağlanan kurdeleler genellikle hangi renktir? Tek ses.
2: Kırmızı.
0: Kırmızı hakimsin.
2: Evet.
0: Son yeni dönem.
1: Bizimki beyazdı.
0: Evet. Kırmızı doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Mustafa Bey'e gelsin efendim. İki birlik bir puan tablomuz var. Gelelim dördüncü sorumuza. Çanak çömlek patladı hangi çocuk oyununda söylenen bir cümledir? Çift ses geldi.
1: Yakar top.
0: Yakar top değil, yanlış cevap, geldik Mustafa Bey'e.
2: Saklambaç mı?
0: Saklambaç doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Mustafa Bey'e gelsin efendim. Şu anda yarışmacılarım 2-2'lik bir beraberliğin içerisinde 2-2'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler ve bu etabımızın son sorusundayız. Bu soruya hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte artık bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım bu yarışmadan para kazanmaya başlamış olacak. Sorumuz geliyor. Sebzelerin yanı sıra karpuz, kavun, çilek gibi meyvelerin de yetiştiği sebze bahçesine ne ad verilir? Çift ses geldi.
1: Sera.
0: Sera. Yanlış cevap.
2: Bahçeye ne ad verilir?
0: Ne verilir? Geçiyorum.
2: Yani bilmiyorum ya.
0: Sebzeci.
2: Sebzeci.
0: Değil.
2: Tabii değil. Manav mı?
0: Manav yetiştirilir. O satıyor yani manav. Hani önce yetiştirilecek sonra manava gidecek. Geçiyorum. Geçtim.
1: Bostan.
0: Bostan. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a gelsin diyelim. İki tarafta öyle diyelim. Tebrik ederiz efendim sizleri. Bizler Merve Hanım'la birlikte bir üst etaba geçerken sizler bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Güzel yarışma. Güzel bir an oldu bizim için.
0: Güzel bir an oldu,
2: evet,
0: bu kadar.
2: Güzel bir an oldu.
0: Başarılar da dilerseniz.
2: Kesinlikle de. Zaten başarılar diliyorum.
0: Heyecandan tabii. Evet. Diyelim efendim bizler Merve Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Merve Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Merve Hanım, rakibinizi yani eşinizi 3-2'li galibiyetle mağlup ettiniz. Zaten ilk etapta da yani ilk başlangıçta da çok iddialıydınız. Eşiniz de sizin adınıza çok iddialıydı. Neler söylemek istersiniz, neler hissediyorsunuz?
1: Biraz zor geldi sorular ama...
0: Bildiğim yerlerden geldi dediniz efendim. Bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Atasözlerimiz var. Efendim bu etabımızda şarkı sözlerimiz var. Bilmecelerimiz olacak bu etabımızda. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamadan önce her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: O zaman ilk sorum geliyor. Her yiğidin bir nokta nokta vardır.
1: Yoğurt yiyişi.
0: Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Doğru cevap kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a gelirken efendim ilk sorumuzun ödülünü de Merve Hanım bu şekilde kazanmış oldu diyelim. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkımız geliyor. Nasıldır şarkılar aranız? Duyar mıyız sizden?
1: Yok duymayız ama iyidir.
0: Duyarız bence diyelim efendim. Sorumuz geliyor. Kaldım duman içi dağlarda nokta nokta nerelerde? Kaldım duman içi dağlarda.
1: Sevgili yarim.
0: Sevgili yarim nerelerde? Sevgili yarim doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a gelsin efendim. İkinci sorumuzun ödülünü de Merve Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Duyar mıyız?
1: Yok duymayız.
0: Nasıldı? Sesiniz kötü mü?
1: Kötü.
0: İyi gibi duruyor ama burada.
1: Yok kötü.
0: Emin misiniz?
1: Eminim.
0: Bugün kötü. Kimseden zaten duyamadık. Sizden de duyamayalım efendim. Gelelim artık. Bu etabımızın son sorusuna sevgili izleyenler. Bu etabımızın son sorusuyla birlikte artık vereceğiniz doğru cevap sizi 3. etaba ulaştıracak anahtarı kazanmanıza sebep olabilir diyelim. Hazırsanız sorumuz geliyor. Cahile söz anlatmak nokta nokta hendek atlatmaktan zordur.
1: Deveye hendek atlatmak.
0: Deveye hendek atlatmaktan zordur. Daha süremi başlatamadan direkt cevaplarım geliyor efendim. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız. Bravo. Merve Hanım'a gelsin efendim. 3'te 3 yaptık. Bu etabımızın bütün sorularına doğru cevabı vererek bu etabımızın bütün ödülünü aslında Merve Hanım kazanmış oldu diyelim efendim. Ben hemen ödülünü takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Dilerseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı, devam mı?
1: Tamam. Ya devam.
0: Tamam. Peki o zaman bizler de 3. etaba geçiyoruz diyelim efendim. Evet sevgili izleyenler, Merve Hanım'la birlikte artık 3. etaptayız. Merve Hanım, 2 etabı da çok başarılı bir şekilde tamamladınız. Neler hissediyorsunuz?
1: Yani mutluyum. Bu soruları merak ediyorum.
0: Evet, bu etabımızda elinde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde bu etapta Merve Hanım'a soracağımız soruların konulara bulunmakta. Merve Hanım, size bu etapta gastronomiden mi soralım, hayvanlar alemine mi geçelim yoksa coğrafyaya mı geçelim? Seçin bakalım.
1: Gastronomi.
0: Emin misiniz? İyi midir aranız?
1: Yani inşallah.
0: Haydi bakalım o zaman gastronomi zarfımı açıyorum. Bakalım Merve Hanım'ı bu etapta neler bekliyor? Çok güzel sorularım var efendim. Şöyle hemen zarflarımı da uzatmak istiyorum. Bu etapta bizden bir joker hakkı kazandınız, takıldınız veya cevaplayamadınız bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsiniz efendim.
1: Kim olacağını ben mi seçeceğim?
0: Siz seçebilirsiniz, evet.
1: Peki.
0: Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
1: Tamam, hazırım.
0: Sorumuz geliyor, gastronomideyiz efendim. 400 yıldan uzun zamandır geleneksel mutfağında ördeğiyle ün yapmış şehir hangisidir?
1: Ördek.
0: Ördek.
1: Pekin.
0: Efendim?
1: Pekin. Pekin ördeği meşhur ya.
0: Emin misiniz?
1: Eminim.
0: Doğru. Pekin ördeği cevabından emin misin?
1: Eminim.
0: Hangi şey? Pekin midir diyorsun?
1: Pekin.
0: Peki efendim. Cevabı aldık. Pekin cevabı geldi. Bakalım Pekin doğru cevap mıymış? 400 yıldan uzun zamandır geleneksel mutfağında ördeğiyle ün yapmış şehir hangisidir diye sorduk. Peki cevabı geldi. Pekin doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a gelsin efendim. İlk sorumuzu da bu şekilde tamamlamış olduk. Artık 2 sorumuz kaldı bu soruyla birlikte. Efendim, ikinci sorumuza geçiyoruz. Nasıl gidiyor? Heyecan.
1: Evet, heyecan.
0: Yüklendi değil mi şu anda? Biraz daha heyecan. Çünkü evet. Artık final etabına çok yaklaştık. Hatta final sorusuna çok yaklaştık diyebiliriz. Joker hakkımız duruyor. Tekrardan hatırlatmak istedim. Efendim, sorumuz geliyor. Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı ve benzeri yiyeceklerin bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu suya ne denir?
1: Salamura.
0: Salamura cevabından emin misiniz? Allah. Salamura cevabından eminiz. Evet efendim, salamura cevabı geldi. Salamura acaba doğru cevap mı?
1: Bence doğru.
0: Salamura doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a gelsin. Artık 3. ve son sorumuzdayız. Ve halen joker hakkımız duruyor. Bunu da tekrardan hatırlatmak isterim. Sona sakladınız ama eve de götürmeyeceksiniz bu arada. Onu da söylemek isterim. Efendim, sorumuz geliyor. Erkeç pastırması hangi ilimize ait meşhur bir yiyecektir?
1: Kastamonu olabilir mi? Çünkü olabilir. Ben Kayseriliyim, pastırma bizde meşhur ama Kastamonu da...
0: Emin misiniz Kastamonu cevabına? Peki, Kastamonu cevabı geldi. Joker hakkımızda duruyordu bu arada. Bilginiz olsun. Efendim, erkeç pastırması hangi ilimize ait meşhur bir yiyecektir diye sorduk. Kastamonu cevabı geldi. Eğer Kastamonu doğru cevapsa büyük ödülü alarak Merve Hanım bu yarışmadan güle güle gidecek. Fakat yanlış cevapsa maalesef sadece 2. etaptaki kazandığı ödülü alacak bu etapta. Efendim, erkeç pastırması hangi ilimize ait meşhur bir yiyecektir diye sorduk. Kastamonu cevabı gelmişti. Kastamonu...
1: Değil mi?
0: Maalesef yanlış cevap. Doğru cevap Ankara olacaktı. Keşke joker hakkımızı kullansaydık.
1: Yani.
0: Eve götürüyorsunuz artık evet. Joker hakkını. Efendim, Ankara doğru cevap olacaktı. Erkeç, evet, Kayseri'den güzel gittiniz ama erkeç aslında Ankara'nın pastırması. Olsun, sağlık olsun diyelim. Ben yine 2. etaptaki kazandığınız ödülü sizlere geri takdim etmek istiyorum efendim. Tekrardan güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Keşke bu etabı da joker hakkıyla belki geçebilirdiniz diyelim. Belki. Neler hissediyorsunuz şu anda?
1: Yani tamamlasam güzel olurdu ama olsun.
0: Sağlık güzel olsun diyelim.
1: Evet.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Teşekkür ederim. Başarılar dilerim.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın. Size de. Teşekkür.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka yarışmada görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve Gelibolu Yarımadası'nda her an cesaretle atan yürektir Çanakkale. Bir ayağı Asya'da, bir ayağı Avrupa'da, yeşilin ve mavinin el ele tutuştuğu kurtuluş mücadelesinin öncü cephesidir Çanakkale. Nusret Mayın gemisidir, Anzak koyudur. 57. Piyade Alay Şehitliğidir, Aynalı Çarşı'dır Çanakkale. Şehitler Abidesidir, Dur Yolcu Anıtı'dır, Namazgah Tabiyası, Hamidiye Tabiyası'dır. Vatan sevgisini inançla birleştirerek bir solukta 215 kiloluk mermiyi sırtlayan Seyit Onbaşı'dır. Tarihe şan ve şerefle geçen bir kahramanlık destanıdır Çanakkale. Her karış toprağı tarihtir, mitolojidir. Doğu ile Batı arasındaki ilk büyük savaş bu topraklarda vuku bulur. Destan odur ki bir aşk uğruna Akhalılarla Troyalılar ilk bu topraklarda karşı karşıya gelir. Sparta kralı Menelaus, Troya kralı Paris'le güzeller güzeli Helen için savaşır ve 10 yıl süren bu savaşın sonunda ortaya zekanın ve cesaretin simgesi Truva atıyla kazanılan Truva savaşları çıkar ve destan olup Homeros'un sayfalarından dünyaya yayılır. İlyada destanında bahsi geçen ve Truva Savaşı'nın gerçekleştiği Milli Park listesindeki Truva Antik Kenti ise 1998 yılından beri UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde kendisine yer bulur. İstanbul kuşatması sırasında Bizans ordusuna yardımların önlenebilmesi için Fatih Sultan Mehmet'in emriyle yükselir Kilitbahir Kalesi. Çanakkale Savaşları'nda adı gibi kilit bir görev üstlenen kale, günümüzde yine aynı heybetiyle ziyaretçilerini bekliyor. Kale-i Sultaniye, diğer adıyla Çimenlik Kalesi, hemen Kilitbahir Kalesi'nin karşısında boy gösterir. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda can siperhane, kanlarıyla destan yazan atalarımızın bulunduğu Çanakkale Şehitleri Anıtı, Çanakkale Boğazı'nın ucundaki Hisarlık Tepe üzerinde hala vatan için nöbet tutar. Sırtını dünyanın akciğerleri Kaz Dağları'na yaslayan Gelibolu ve Biga Yarımadalarından bir yanı Asya'ya, diğer yanı Avrupa'ya uzanan tarihi kahramanlıklarla yazılmış doğanın mucizesidir Çanakkale.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inan.

Binlerce yıllık tarihiyle hala keşfedilmeyi bekleyen Anadolu toprakları. Yüzyıllardır bereketin, inancın, bolluğun hüküm sürdüğü kadim topraklar. Ne çok şiir yazılmıştır Anadolu adına. Ne aşk hikayelerine tanık olmuştur kim bilir. Ne canlar vermiş, ne canlar yeşermiştir bu topraklarda. Kimi zaman umudun, kimi zaman hüznün adresi olmuştur. Ve Anadolu'da bir kent, binlerce yıllık geçmişiyle, Göbekli Tepesi, Balıklı Gölü, Karahan Tepesi ile tarihin başladığı nokta. Burası Peygamberler Şehri.

شهره شانلوفا. Şanlıurfa deyince tarihlerdir akla gelen yerlerin başındaysa şüphesiz Balıklı Göl gelir. Balıklı Göl'e gidip hayran kalmamak, ayak seslerinizi takip eden balıkların uyumuna şaşırmamak elde değildir. Balıklı Göl, Hazreti İbrahim'in Nemrut'un zulmünden kurtulduğu yer olarak kabul edilir ve bu nedenle hem İslamiyet hem de Hristiyanlık açısından büyük bir öneme sahiptir. Tek Tanrı fikrini savunan Hazreti İbrahim, Nemrut tarafından günümüzde Urfa Kalesi'nin bulunduğu tepeden ateşe atılır. Bu esnada Allah tarafından ateşe, "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol" emri verilir. Bu emrin üzerine ateş suya, içinde bulunan odunlar da balığa dönüşür. Ve Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen bir yer Göbekli Tepe. Tarihte yeni sayfalar açılmasına neden olan ve yüzlerce yıldır kabul edilen bazı bilgilerin değiştirilmesini gerekli kılan Göbekli Tepe'nin keşif tarihi 1963 yılına gitse de ilk kazılar 1995 yılında başlamıştır. Bir yerleşim alanı olarak kullanılmayan, yalnızca dinsel amaçlara hizmet eden bu yerde birden çok tapınak bulunur. Göbekli Tepe pek çok yeni bilginin açığa çıkmasını sağlasa da buluntularla ilgili hala çözülemeyen sorular bilim adamlarının kafasını kurcalamaya devam ediyor. Göbekli Tepe'nin ardından insanlık tarihine ışık tutan yeni keşifse Karahan Tepe. 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbekli Tepe'den bile daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Karahan Tepe, Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında sayılıyor. Karahan Tepe'de de Göbekli Tepe ve çağdaşlarında olduğu gibi yuvarlak planlı yapıların belirli yerlerde yoğunlaşması dikkat çekiyor. Mezopotamya'nın esrarengiz şehri, peygamberler diyarı. Anadolu'nun göbeğinde tarih kokan bir şehir. Anlatılacak hikayesi bitmeyen, tarihe ışık tutmaya devam eden bir kent. Şanlıurfa, tarihin sayfalarını aralamaya, bize yeni keşifler sunmaya devam ediyor.

Berekettir Anadolu. İnançtır, yardımseverliktir, sadakat ve samimiyettir. Birlik ve beraberliktir Anadolu. Seyit Onbaşı'dır, Şerife Bacı'dır, Nene Hatun'dur. Bir somun ekmeği bölmektir Anadolu. Her karış toprağı cennettir. Ve Mezopotamya'nın kalbinde kadim bir uygarlıktır Mardin. Çan seslerinin ezan sesleriyle kucaklaştığı, medeniyetlerin buluştuğu, camileri, manastırları, antik kentleri, tarihi sokakları ve evleriyle bir açık hava müzesidir Mardin. Mezopotamya Ovası'nı yukarıdan selamlayan, tarihin kültürle harmanlandığı, efsunlu topraklarda medeniyetlerin kol kola girdiği şehirdir Mardin. Arapça kaynaklarda Maridin, Süryanice kaynaklarda Marde ve Kürtçe kaynaklardaysa Merdin olarak geçer. Romalılarsa buraya Maride ismini verirler. Adında bile medeniyetlerin kardeşliği saklıdır Mardin'in. Gece ayrı, gündüz ayrı büyüler Mardin. Gün kendini geceye teslim ettiğinde yeni gelinin gerdanındaki telkari bir kolye misali göz kamaştırır şehir. Bugünkü görünümüne, Hamdaniler döneminde kavuştuğuna inanılan Mardin Kalesi, şehre en hakim noktada gece gündüz nöbet tutar. Sarı kesme taşlardan inşa edilen Mardin evleri, görenleri hayran bırakan birer şaheserdir. Her biri bir başka gizeme açılan Mardin sokakları ise konuksever birer ev sahibi. Milattan önce 530 ila 750 yıllarına tarihlenen ve adını Pers kralı 3. Dara'dan aldığı bilinen Dara antik kentinin içindeki su sarnıcı, tapınak, su deposu ve zindanla eskiden askeri garnizon olarak kullanıldığı rivayet edilir. Mardin denince herkesin dilinden tek nefeste dökülür adını safran çiçeğinden alan Süryanilerin mabedi Deyrul Zaferan Manastırı. Artuklular döneminde inşa edilen ve ayakta duran minaresinde hem dört büyük mezhebin hem de aşere-i mübeşşerenin isimlerinin yazılı olduğu Ulu Cami. Yine Artuklular döneminde başlayan, Moğol istilasıyla yarım kalan inşası Kasım İbni Cihangir tarafından tamamlanan Kasimiye Medresesi ve Süryaniler için hala bir dini eğitim merkezi olan Mor Gabriel Manastırı. Moğol istilası sırasında hapsedilen Sultan İsa'dan adını alan Zinciriye Medresesi ve 1500 yıllık Kırklar Kilisesi. Ve tarihin derinlerinden gelen nice eseri, doğal zenginlikleriyle taşın ve inancın şiiridir Mardin.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Uluabat Gölü üzerine kurulmuş tarihi bir yarımada olan Göl Yazı'yı gezeceğiz bugün. O zaman gezmek olsun bütün güzel enerjimizle Uluabat Gölü üzerindeki Göl Yazı Mahallesi'nde başlasın.

Bursa'nın Gölyazı mahallesindeyiz. Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı mahallesindeyiz. Uluabat Gölü'ne kurulmuş tarihi bir yarımada olan Gölyazı mahallesini gezeceğiz. Öncelikle şu an nerede olduğumuzu belirteyim ben size. Şu anda Zambaktepe diye geçen yerdeyiz Gölyazı'da. Neden buraya geldik? Hemen onu belirteyim. Zambaktepe'ye geldiğinizde Zambak Sokağı'nın girişinden giriyorsunuz buraya ve bir tepeye çıkıyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman sevgili seyirciler bütün Gölyazı'yı ayaklarınızın altına alabiliyorsunuz ve Uluabat Gölü'nü Zambaktepe'den seyredebiliyorsunuz. Özellikle gün batımını izlemeyi sevenler mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ederim. Gün batımında buraya gelindiğinde burada oturulacak yer olmadığını belirtmek isterim. Herkes soğuk ya da sıcak içeceğini alıyor, katlanabilir sandalyesini alıyor ve Zambaktepe'ye çıkıp buradaki eşsiz Gölyazı manzarasını izlemeye geliyor. Benden size bir tavsiye olsun. Şimdi sizi birazcık Gölyazı ile baş başa bırakayım. Buranın keyfini bugün doyasıya çıkartacağız. Hep ilginiz olsun.

0: Gölyazı'ya geldiğiniz zaman Gölyazı'nın girişinde sizi öncelikle bir ilkokul karşılıyor. Sonrasında doğal ürünler satan böyle tezgahlar karşılıyor. Tabii ki Gölyazı'da kilise de var. Bunların hepsini gezeceğiz sevgili seyirciler. Önce doğal ürünler satan tezgahın önünde bir duralım. Bakalım ne kadar. Burada yaban mersini özünden kızılcık özüne, kızılcık reçeli, damla sakızı reçeli, şöyle bakıyorum soğuk sıkım keçi boynuzu özü. O ne? Havyar tarana. Aa, ilk kez duydum. Buraya özgü havyar tarama varmış. Ben de tarana diye okuyorum yalnız. Görmez uydururum. Kayısı reçeli, sonra incir pekmezi, kozalak reçeli. Aradığınız her şey var burada en doğalından. Çok tezgah var. Hepsine göz atamasak da isim ablacığım
1: Hasibe
0: ablanın tezgahına şöyle bir göz atmış olduk. Bu arada şunu da hemen ekleyeyim. Gölyazı'ya girişte birçok tezgahta incir satan ablalar, abiler de var. Buraya geldiğinizde taze inciri de satın alabilirsiniz.

Gölyazı'ya geldiğinizde alışveriş yapmak için doğal ürünlerin yanı sıra hediyelik bir şeyler almak istiyorsanız böyle tezgahlar var. Kameraman arkadaşım Ayberk size gösteriyor zaten ve tabii ki arkamdaki dükkan var. Biraz daha ilerleyince çok güzel bir papağan da var. Onunla fotoğraf çektirmek istiyorsanız orada da isterseniz fotoğraf çektirebilirsiniz. Şöyle hemen Ayberk onu da gösterebiliyorsa size göstersin sevgili seyirciler. Adı Luca. Luca buranın sembolü sevgili seyirciler. Luca yıldız. Biz bir hayvan severiz. Luca oraya bağlı. Çok yazık falan demeyin. Luca buraya bağlı değil. Uçmuyor. Burada da çok güzel bir şekilde bakılıyor. Onu söyleyebilirim size. Merhaba Luca. Merhaba Luca. Şöyle ısırmadan şu an oyun yapıyor. Şöyle sevelim Luca'yı. Luca burada. Gölyazı'ya gelenlere hoş geldiniz diyor. Şu anda kendini sevdiriyor. Ha? Tamam. Sinirlenme, tamam. Şöyle fıstık vereyim sana. Karıştık galiba. Luca'yı geride bıraktık ve ağlayan Çınar'ın yanına geldik. Gölyazı'ya geldiğinizde asıl Gölyazı'nın sembolü ağlayan Çınar. Neden ağlayan Çınar dendiğini birazdan anlatacağım. Bu çınar ağacı sevgili seyirciler yaklaşık 750 yıllık bir çınar ağacı ve koruma altında. Buraya her gelen burada fotoğraf çektiriyor. Mutlaka Gölyazı'ya gelirseniz ağlayan çınarın kenarında bence sizin de bir fotoğrafınız olsun diyelim. 750 yıl dile kolay. Bu çınar ağacı 750 yıllık ama Gölyazı'ya geldiğiniz zaman birçok çınar ağacı görebilirsiniz ağlayan çınarın yanı sıra. Şimdi ağlayan çınarın yanına gidelim ve çınar ağacının hikayesini sizlerle paylaşalım. Bakalım bu çınar neden ağlıyormuş?

Ve ağlayan Çınar'ın yanındayız. Biraz önce söyledim, burada herkes fotoğraf çektiriyor ve ağlayan Çınar'ın hikayesini okuyor sevgili seyirciler. Ağlayan Çınar'ın, bu çınar ağacının boyu 25 metre. Yaklaşık 750 yıllık bir çınar ağacı bu. Kameraman arkadaşım Ayberk zaten sizlere gösteriyor. Efsane odur ki Ulu Çınar senede bir kere kanlı gözyaşı dökmeye başlıyormuş. Ve bundan sonra da bu çınar ağacının adı Ağlayan Çınar olmuş. Şu an kameraman arkadaşım Ayberk zaten çınar ağacını sizlere gösteriyor sevgili seyirciler. Gözyaşını da şu şekilde mermer şeklinde yine çınar ağacının hemen yanına yap

0: yapmışlar döktüğü kanlı gözyaşını. Peki bu çınar ağacının anlatılan hikayesi nedir? Hemen sizlerle paylaşalım.
1: Yüzyılı aşkın yaşıyla Gölyazı'nın tarihi değerlerinden ve simgelerinden biridir ağlayan çınar. Efsaneye göre Rumlarla Türklerin birlikte yaşadığı Gölyazı'da birbirine aşık Mehmet ve Eleni mübadele nedeniyle ayrılmak zorunda kalır. Rumların köyden gittiğini gören Mehmet kalabalıkta Eleni'yi arar. Bu sırada Eleni'nin ağabeyi Yorgi Mehmet'in yolunu kesip sevdasından vazgeçmesini söyler. Aralarında çıkan tartışmada Yorgi Mehmet'i hançerle yaralar. Aldığı yaraya rağmen Mehmet Eleni ile gizli gizli buluştuğu Ulu Çınar'ın oyuğuna kadar gitmeyi başarır. Olayı öğrenen Eleni Çınar'ın oyuğuna geldiğinde sevdiğini kanlar içinde bulur. Sevdiğinin başını kollarını alır ve merak etme az sonra kavuşacağız ve sonsuza dek bu çınarın oyuğu olacak yuvamız. Bu çınar var oldukça sonsuza dek yaşayacak sevdamız der. Belinden çözdüğü kuşağını çınarın bir dalına geçirerek canına kıyar. Efsane odur ki Ulu Çınar bu öykünün ardından kanlı gözyaşları dökmeye başlar.
0: Ağlayan Çınar'ın hikayesini dinlediniz. Herkesin burada fotoğraf çektirdiğini de söylemiştik. Herkesten benim neyim eksik? Biz de buraya kadar gelmişken Ağlayan Çınar'ın yanında fotoğrafımızı çektirelim ve kahvaltımızı yapmak için Gölyazı'da güzel bir mekana sizi götürelim. Siz buraya geldiğinizde kahvaltınızı nerede yapacaksınız? Size rehber olalım. O zaman hemen fotoğraflarım çekilsin ve sonrasında da kahvaltımızı yapmaya gidelim.

Kahvaltı yapacağımız yere geldik. Kahvaltı yapacağımız yere çıkmadan önce şunu belirtmek istiyorum ki gelsin hemen Ayberk kameraman arkadaşım. Kahvaltıda yiyeceğimiz çoğu ürünler burada satılıyor. Eski sert ezine, köy tereyağı, çeçil dil peyniri, köy peyniri, mihaliç kelle peyniri, İzmir tulum peyniri, keçi sepet peyniri. Görmüş olduğunuz gibi bütün peynirler burada satılıyor. Kahvaltı yapacağımız yer hemen kilisenin yan tarafında sevgili seyirciler. Yapılan araştırmalara göre, benim de yaptığım araştırmalara göre Gölyazı'ya geldiğiniz zaman kahvaltı yapabileceğiniz yer benim birazdan kahvaltı yiyeceğim yermiş. Onu söyleyebilirim size.

kahvaltımız geldi sevgili seyirciler. Kahvaltıda yok yok. Bu arada biz ekip olarak bugün biraz kalabalık olduğumuz için kahvaltıyı doldurmuşlar da doldurmuşlar. Doldurmuşlar da doldurmuşlar. Normalde de bu kadar bol veriyorlar ama kişi sayısına göre peynir, domatesler biraz daha az oluyor. Ama onun dışında bütün bu reçel çeşitleri falan oluyor. Bu arada patlıcanlı kaşarlı gözlemeymiş bu. Hayatımda hiç patlıcanlı kaşarlı gözleme yemedim. Şöyle bir hemen gözlemenin tadına bakmak istiyorum ben. Şöyle. Güzelmiş. O kadar yer gezdim. Hayatımda vallahi hiç patlıcanlı gözleme yememiştim. Gölyazı'ya gelip de patlıcanlı gözleme yemek kısmetmiş. Çok lezzetli.

Şimdi kahvaltıyı yaptığımız yerin hemen yan tarafında Aziz Pantelemyon Kilisesi var. Yaklaşık 120 yıllık bir kilise. Gölyazı'ya geldiğiniz zaman bu kiliseyi mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederim ben. Şimdi kiliseyi gezeceğiz. Bu arada kahvaltı yaptığım yer sabahtan akşama kadar açık. Haftanın 7 günü sabah 7'de açılıp akşam 10'da kapatılan bir yer. Onu söyleyebilirim size. O zaman yürüyerek şöyle kiliseye doğru gidelim ve biraz da size Aziz Pantelemyon Kilisesi'ni anlatalım. Bakalım nasıl bir yermiş.

0: Köprüyle karaya sıkı sıkı tutunmuş Uluabat, bir diğer ismiyle Apollyont, gölü üzerindeki Gölyazı Köyü. Gölyazı, Nilüfer ilçesine bağlı bir mahalle sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman sandal turu yapmadan gitmek olmaz. Şimdi birazdan sandal turu yapacağız ama öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Uluabat Gölü'nü görüyoruz. Hemen Uluabat Gölü'nün kenarında su çekilmiş olarak görüyoruz. Kışın buradaki su köprünün hizasına kadar geliyormuş. Onu belirtmek istiyorum. Yazın su çekilip sandalların orada oluyormuş. Yazın bu köprünün altına arabalar da park edebiliyormuş ama kışın hiçbir şekilde buradan geçiş olmuyormuş. Çünkü sularla dolu oluyormuş. Şimdi size birazcık siz Gölyazı'nın sokaklarında gezerken, Gölyazı'yı gezerken Gölyazı'yı anlatmak istiyorum.
1: Bursa-İzmir Karayolu'nun 35. kilometresinden güneye sapıldığında 7 kilometre içeride bulunan Gölyazı, Uluabat Gölü kıyısındaki iki alçak tepeden oluşan küçük bir yarımada üzerine kurulmuştur. Tepelerden birinde adını Yunan tanrısı Apollon'dan alan Apollonia adlı antik çağ kentinin nekropol kalıntıları yer almaktadır. İkinci tepe göl yükseldiği zaman bir ada halini alır ve ince, uzun bir taş köprüyle erişilebilir. Bugünkü Gölyazı halkının büyük kısmı ada kısmı üzerinde tuğla duvarlı tarihi Rum evlerinde yaşamaktadır. Apollyont adı Cumhuriyet sonrası Gölyazı olarak değiştirildi. 12 Temmuz 1992 tarihinde belediye statüsü alarak beldeye dönüştü. 2009 yılında belediye örgütü kapatıldı. Gölyazı, merkez ve bayır mahalleleriyle birlikte Nilüfer Belediyesi'nin bir mahallesi oldu ve siz değerli misafirlerini bekliyor.

turumuzu yaptık. Şimdi meydana geldik. Burası Gölyazı Mahallesi'nin meydanı. Köy kahvesi burada bulunuyor. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka köy kahvesinin çayını ve kahvesini içmenizi tavsiye ediyorum. Zaten çaylar ve kahveler nerede güzel olur? Böyle güzel küçük yerlere geldiğinizde kahvehanelerde güzel olur. Ve tabii ki biz de burada mutlaka köy kahvesini içeceğiz. Önce bir şuralara göz atın. Sonrasında ben sizi oturunca karşılayacağım.

Gölyazı Mahallesi'nde dolaşırken antik çağdan günümüze kalmış surlarla karşılaşabilirsiniz sevgili seyirciler. Bazı evlerin duvarları da surlarla çevrili. Örneğin hemen bu surların arkasında tarihi evler var. Şimdi sokaklarda gezeceğiz. Sokaklarda gezerken eski yani Rumlardan kalma evlere de fazlasıyla denk gelebiliriz. Rumlardan kalan evlerle şu anda günümüzde yapılan beton evler birbirleriyle çarpışıyor. Sadece bunu söyleyebilirim ama Gölyazı'ya geldiğinizde fazlasıyla geçmişten günümüze iz bulabilirsiniz. Eski Rumlardan kalan evlerin önünde de fotoğraf çektirebilirsiniz. Şimdi biraz Gölyazı sokaklarında kaybolalım. Hadi gelin.

0: Şimdi Gölyazı'da gezerken programın başında söylemiştik, balıkçılıkla uğraşıyor. Kadınlar ve erkekler burada. Hem kadınlar balık ağı örüyorlar hem de erkekler. Gölyazı'da gezerken kadınların da balık ağı ördüğüne şahit olabilirsiniz dedik. Teyzeciğim merhaba.
1: Merhaba kızım, hoş geldin.
0: Hoş buldum, nasılsın?
1: Çok iyiyim kızım.
0: Çok mu iyisin, ne oldu, niye gülüyorsun? Garip mi geldi?
1: Yok, garip gelmedi.
0: Ay sen hep böyle gül, Allah güldürsün seni.
1: Ha, güldürdü.
0: Güldürdü
1: konserim
0: mi?
1: Konserim oldu, kocam öleli. Güldük.
0: 10 sene oldu kocam öleli, Allah güldürdü beni diyor. İsim teyzeciğim?
1: Sultan.
0: Sultan teyzeciğim, balık ağı örüyorsun.
1: Evet, bunları tüccarlara yapıyoruz ekmek parası için.
0: Ha, sen örüyorsun, satıyorsun yani, ördüklerini.
1: Yok, satmıyorum. Tüccarlığa yaptırıyor bize. Mesela bunun her malzemesini veriyorlar. Biz sade işçiliğini yapıyoruz.
0: Kaç yaşındasın?
1: 62.
0: 62 yaşındasın. Allah seni nazarlardan saklasın. Aa. Bak 62 yaşında gördüğünüz gibi Sultan teyze balık ağı örüyor sevgili seyirciler.
1: Bitmişini göstereyim bunu.
0: Bitmişini göster. Göster bitmişini. Göster bitmişini bana. Göster bana bitmişini. Şimdi Sultan teyze ördüğü balık ağların bitmişini getirmeye gidiyor. Getirsin gelsin buluşalım. Ön tarafta da hanımlar başka bir şey yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Semizotu ayıklıyorsunuz. Bakayım be.
2: Bak.
0: Bakayım. O serin serin havada esiyor. Semizotu ayıklıyorsunuz.
2: He.
0: Ne olacak bu semizotu?
2: Ne olur bu?
0: Ne olur?
2: Yemek olur.
0: Yemek olacak. Ha, satmayacaksınız.
2: Ne satması be kızım? Parmışım ben, bugün satmam kalmış.
0: Ha, dur ben de ayıklayayım o zaman sizinle. Beni yok. Çekme, beni çekme dedi, arkasını döndü bak. Görüyor musun? Beni çekme, beni çekme dedi, arkasını döndü. Niye dönüyorsun kameramanlara arkanı? Beyin kızar mı? Bak Sultan teyzeyi Allah 10 sene önce güldürmüş, beyi ölmüş de gülmüş. Öyle dedi.
1: Bak bu çocuğu
2: yok.
0: Bak dur, bitmişini getirdi Sultan teyze ama ben biraz burada bir semizotu ayıklayayım, dur. Sultan teyze, gittin geldin aldın balık ağını, bir bakalım bu bitmişi.
1: Bak, bu bitmişi kızım.
0: Bunu salıyoruz göle, sonra?
1: Bunun ip bağlanıyor arasına.
0: Tamam.
1: Bu bir tane daha bunun arkasına oluyor. Öyle sırayla sırayla göle atılıyor. İçine de kerevit dediğimiz şey giriyor.
0: Bu balık ağını salıyorlarmış göle.
1: Buradan
0: saldıktan
1: giriyor.
0: Sonra buradan göl ıstakozu, kerevit dedikleri burada. Buradan içine giriyormuş. Bak böyle bir ağı Sultan teyze örüyor.
1: Be. Bunu da buradan boşaltıyoruz böyle kerevidi.
0: Bak böyle bu ağın bitmiş hali. Görüyor musunuz sevgili seyirciler? Sultan teyze işte bu ağı örüyor. Örmeye devam et sen.
1: Ben devam
0: nasıl
1: edeyim.
0: Da güzel örmüşsün baksana.
1: Onun ağzı değil mi?
0: Aa bak
1: onlara
0: bak.
1: İstanbul'da.
0: Bak nasıl da güzel geliyor.
1: Yapılışı biz
0: şimdi yapalım. Madem bu kadar balıklardan bahsettik, madem bu kadar gölden bahsettik, gidelim şöyle manzaralı bir yerde. Buraya gelip de turna balığı yemeden dönmek olmazmış. Turna balığı da böyle etli, beyaz etli bir balıkmış. Gelelim o balığı yiyelim. İstiyorsan gel seni de götüreyim Sultan
1: afiyet
0: teyze.
1: Olsun canım.
0: Ay sağ olasın, gel beraber olsun.
1: Ay.
0: Yok dedi. E o zaman balık
1: sen
0: yerken buluşalım.
1: Yavrum.

Rumlardan kalan tarihi birçok evin olduğunu söylemiştik ve bazı evlerin surlarla kaplı olduğunu da söylemiştik. Burada zaten bütün evlerin duvarları surlara dayalı sevgili seyirciler. Onu da belirtmiştim. Ama şunu mutlaka belirtmek istiyorum. Buraya geldiğiniz zaman, yani Gölyazı'ya geldiğiniz zaman en eski ev, Rumlardan kalan en eski ev, arkamda görmüş olduğunuz bu ev zaten duvarlarından, taşlarından da anlayacağınız gibi. Şu anda içinde biri oturuyor mu? Hayır, oturmuyor.

Buraya geldiğiniz zaman hem konaklayabileceğiniz hem de buraya geldiğinizde yemeden gitmemeniz gereken turna balığını yiyeceğiniz yere getirdim sizi. Turna balığı nasıl bir balık? Hayatımda ilk kez yiyeceğim. Hadi gelin.

her ne kadar Naime Hanım bize bunları ikram etmiş olsa da biz turna balığının mutlaka ücretini verip buradan kalkacağız. Şimdi günün toplamına baktığımızda Gölyazı'da çok güzel bir gün geçirdik aslında sevgili seyirciler. Kiliseye gittik. Onun dışında Zambaktepe'ye gittik. Gölyazı'yı tepeden gördük. Gölde sandal turu yaptık. Yapılabilecek her şeyi Gölyazı'da yaptık. Siz de buraya gelip güzel bir gün geçirebilirsiniz. Araçla ya da belediye otobüsleriyle buraya ulaşım çok kolay. Şimdi ben tabii ki turna balığını, yayın balığını ve kerebiti, göl ıstakozunu yemeye, önümdekileri yemeye devam edeceğim ama bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ya o zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Öpüyorum tekrar. Hoşça kalın.

0: Almanya'ya da gidiyoruz. İşte Almanya'nın kraliyet şehirlerinden biri Dresden'e merhaba diyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, insanoğlu kuş misali şu anda Çekya'dan geldik Almanya'ya. Almanya'nın, Doğu Almanya'nın, eski adıyla Doğu Almanya'nın önemli kentlerinden biri Dresden'deyiz. Sanatla dolu bir şehir, müzelerle dolu, koleksiyonlarla dolu bir şehir ve Elbe'nin Floransa'sı olarak adlandırılıyor. Çünkü Elbe Nehri kenarına kurulmuş bir şehir. İşte görmüş olduğunuz gibi binalar hakikaten adına yakışır bir şekilde bir mücevheri andırıyor. Zaten mücevher kutusu diyorlar aynı zamanda bu güzel şehre. 1 milyona yaklaşık nüfusuyla aynı zamanda üniversitelerin çok fazla bulunduğu bu güzel ve keyifli Dresden şehrini birlikte gezmeye başlayacağız. Bakalım Dresden'de neler bulacağız.

0: Burası Dresden'in en güzel saraylarından biri.
1: Değerli izleyenlerimiz, Dresden'de uğramanız gereken ana duraklardan birisi Zwinger Sarayı. İşte biz de buradayız. O dönemde Saksonya Almanya ile birleşmeden önce Saksonya'nın başkentiydi Dresden. O yüzden çok çok önemli bir şehir ve saraylar şehri, müzeler şehri diyoruz. İşte arkamda görmüş olduğunuz o büyük kubbe Saksonya eyaletini şu anda, ama o dönemde Saksonya Krallığı'nı temsil ediyor. İçinde bulunduğumuz sarayın bahçesi ise şu anda Dresden'e gelen turistlerin ve Dresden'in yerli halkının uğrak noktası. Özellikle hafta sonlarında işte karnavallarla, eğlencelerle son derece keyifli bir hal alıyor diyoruz ve Dresden turunu sürdürüyoruz.

0: yaşamaya.
1: Aslı İSKİ Dresden'de festival zamanı.
2: Değerli izleyenlerimiz, Dresden'deyiz ve Dresden turunda bir başka detay da şu. Buraya eğer Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında geliyorsanız özellikle her hafta sonu bir festival, bir etkinlik, bir panayır karşınıza çıkabilir. Biz de bir hafta sonu buradayız ve görmüş olduğunuz gibi burada Dresdenliler için hafta sonunu keyifli geçirsinler diye özel etkinlikler düzenleniyor. Bir canlı müzik gösterisi var. Bir virtüöz anladığımız kadarıyla demin büyük alkış aldı ve aynı zamanda bu konser alanının sağında solunda birçok detay var. O detaylarda elbette yiyecek içecekle ilgili çocukları eğlendirecek bir takım faaliyetlerle alakalı.

Dresden, Almanya için en önemli kentlerden biri. Eskiden Doğu Almanya sınırları içinde kalan Dresden, duvarı yıkılıp Almanya birleştikten sonra Almanya'nın bir parçası olmuş.

Tarihte de Dresden'in önemi büyük. Saksonya'nın başkenti Dresden. Almanya'nın doğusunda kalan Dresden, Prag'a da çok çok yakın. Sakson krallarının sarayları, av köşkleri, birçok tarihi eser var Dresden'de.

0: Dresden'in en önemli özelliği 2. Dünya Savaşı'nda en büyük bombalamalardan birini yaşamış. 100 bin ton bomba atılmış bu şehre ve bu etki binaların üzerinde hala hazırda gözüküyor.
1: Dresden'de yapılarda dikkat çeken noktalardan biri de binaların üstündeki siyahlıklar. Bu siyahlıkların sebebi ise 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan ünlü Dresden bombardımanı. Günlerce bombalanmış Dresden. Tonlarca bomba bırakılmış bu güzel şehre. Şehrin büyük bir bölümü bombardımandan etkilenirken bazı binalar da o günlerin izlerini hala taşıyorlar üzerlerinde is olarak. Bombardıman sonrasında oluşan yangınlardan çıkan is hali hazırda şehrin önemli binalarının üzerine damga gibi kalmış. Katedraller, saraylar hep 2. Dünya Savaşı'nın etkilerini taşıyor.

Şimdi de Katedral Meydanı'ndayız. İkinci Dünya Savaşı'ndaki bombardımandan en çok etkilenen alanlardan biri bu meydan. Bombardımandan etkilenen, yıkılan binaların yerine eskisine sadık kalınarak yenileri yapılmış. Bombardımanın etkisini hisseden kentte işte bu kemer o günlerin anısına bırakılmış. Taş taş üstünde kalmamış şehrin bu kısmında. Bu küçücük parçada o günlerin anısını halihazırda yaşatıyor Dresden'e gelenlere.

Dresden tarihi bir kent. Kuzeyin Floransa'sı olarak biliniyor. Mücevher kutusu da deniyor Dresden'e. Tarihi eserler bu kente büyük bir anlam katıyor. Tarih boyunca bütün önemli şehirlerdeki gibi suyun kenarına kurulmuş Dresden'de. Elbe Nehri'nin kenarında kurulan Dresden, birçok asma köprüyle kentin iki yakası bir araya geliyor. Bu köprüler eski şehri yeni şehre bağlıyor. Eskişehir tamamen katedraller, opera binaları, eski yapılardan oluşurken, yeni şehir ise modern yapılardan oluşuyor.

0: Dedik ya Dresden'de festival zamanı diye. İşte panayırın tam ortasındayız. Harika müziklerle eğleniyor Almanlar.
1: Buranın hafta sonu panayırına biz de katılalım istedik. Görmüş olduğunuz gibi burada harika bir ortam söz konusu. Canlı müzik tabii ki var. Bunun dışında harika dükkanlar. Bu dükkanlarda her çeşit içecek, yiyecek söz konusu, hediyelik eşyalar da var. Hani hafta sonlarında Dresden'e geliyorsanız mutlaka böyle bir panayıra denk gelirsiniz diyoruz. Ve bizler Dresden'e panayırdan keyifli manzaralarla veda ediyoruz.

Dresden'den keyifli manzaralarla veda ediyoruz Almanya'ya ve dönüş yolunda Prag'a doğru tekrar yola çıkıyoruz. Amacımızsa keyifli bir Çek gecesi yaşamak.

0: İşte Prag'dayız. Çek gecesi bu otantik mekanda yapılacak.
1: Çekler kendi aralarında nasıl eğleniyorlar? Çek müzikleri, dansları ve özel yemekleriyle beraber keyifli bir akşama davetliyiz. Ve Çek gecesinden keyifli manzaralarla bu geceye başlıyoruz.

Bu keyifli manzaralarla, bu eğlenceyle, harika müziklerle ikinci günü de tamamlıyoruz. Yarın üçüncü gün olacak. Şimdilik iyi yolculuklar.

sabahın en erken saatinde safari arabalarımıza geçiyoruz ve macera başlıyor. Evet değerli izleyenlerimiz, artık aracımızdayız ve safariye çıkma zamanı.

0: Güney Afrika Cumhuriyeti topraklarının büyük bir bölümü ulusal park. Bizler de safari araçlarımızın içinden hayvanları görme şansına sahip olacağız. Ama aralarda jipten inip minik kaçamaklar yapabiliriz. İşte rezervin içindeyiz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda rezerv alanının içindeyiz. Yaklaşık 9 hektarlık bir alan bu. Bir hayli geniş bir alan ve burada hayvanat bahçesi olduğu kesinlikle söylenemez buranın. Ancak bizler safari jiplerinin içinden hayvanları izleyebiliyoruz. Arkamızda vahşi doğanın birçok hayvanını görebiliyoruz. Tabii şu anda onlara uzağız. İlerleyen dakikalarda bir hayli yakınlaşacağız. Şu ana kadar gördüğümüz hayvanlar arasında vahşi domuzlar var, antiloplar var, bir çakal gördük ve aynı zamanda küçük bazı kuşlar gördük. İlerleyen dakikalarda fil, aslan, gergedan gibi daha büyük hayvanlara rastlayacağımızı söylüyorlar. Bu arada bir dipnot, bu 9 hektarlık alan, 9000 hektarlık alan tamamen elektrikli tellerle çevrilmiş durumda. Hayvanlar bu alanda gayet rahat dolaşabiliyorlar ama dışarıya çıkamıyorlar. Zaten yeterince yiyecek, yeterince su bu alanda var onlar için. Bir başka soru da şuydu, bu hayvanlar besleniyorlar mı? Yoksa kendileri mi avlanıyorlar? Kendileri avlanıyorlarmış. Yani şu anda biz burada duruyoruz. Biraz belki hani tehlikede olabiliriz. Bizi yem zannedebilirler. O yüzden

0: Şu gergedanlara bakın. Yaklaşmaya çalışıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda gergedanları daha yakından görüntüleyebiliyoruz. Bunlar Afrika'ya özgü beyaz gergedanlar, türü tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türler.

Dakikalar ilerliyor, hava sıcaklaşıyor rezervin içinde ve biz de şu anda rezervin sulak bölgesindeyiz. Burada minik bir göl var. Tabii ki rezervde birçok şey var ki vahşi hayvanlar rahat rahat yaşayabilsin. İşte görmüş olduğunuz bu gölde onların su ihtiyaçlarını karşıladıkları bir alan. Bu arada zaman zaman tamamen siyahlaşmış alanlar görüyorsunuz. Bunun sebebi de çok yakın bir zamanda burada ciddi bir yangın yaşanmış ve bu yangın nedeniyle rezervin bir kısmı maalesef yanmış ama şu anda tekrar yeşilleniyor. Çünkü burası Güney Yarımküre ve artık buraya yaz geliyor. Yazla beraber baharın ve yazın gelmesiyle birlikte buralar tamamen yeşillenecek. Bir başka detay, şu anda arkamda görmüş olduğunuz bu ağaçlar filler tarafından devrilmiş geçiş yolu. Burası ve dar bir yol. Tabii filler buradan su içebilmek adına ağaçları devire devire geçmişler. Biz ilerlemeye devam ediyoruz. Afrika'nın vahşi topraklarının içlerine doğru

0: Yolda giderken işte bu gergedan önümüzü kesiyor. Yavaş olmamız lazım. Gergedanlar sinirli hayvanlar.
1: Nesli tükenmekte olan bir tür olan gergedanlar var. Hemen arka tarafta 3 tane gergedan var orada. Tabii nesli tükenmekte olan bir tür olduğu için tamamen koruma altında gergedanlar ve sürekli teşvik ediliyor üremeleri. Bu arada bizler motorlarımızı stop ettik çünkü hayvanların kaçmasını istemiyoruz motor gürültüsünden dolayı. Şu anda çalıların arasına resmen gizlendik ve gergedanları buradan takip etmeye çalışıyoruz.

Onlardan birisi, beş büyük diye tabir edilenlerden biri, koskocaman bir fil. Fil önümüzü kesiyor ve yolumuz kapanıyor. Filin geçmesini beklemek zorundayız. Çünkü burası onların evi.

Sizi safariye getiren tren yolculuğumuza devam edeceğiz. Ama önce trenin mola verdiği noktada ilginç bir kasaba var. Buranın adı Ladysmith. Yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı bu kasaba rotamızın dışında. Keşif tutkusuyla atıyoruz kendimizi Ladysmith sokaklarına. Değerli izleyenlerimiz, tren yolculuğu devam ediyor. Burada bir saatlik bir mola verdik. Durduğumuz yer küçük bir şehir, Ladysmith adını taşıyor. Ve bizler de macera severler olarak trenden indik. Trendeki yolcular biraz dinlenirken biz dinlenmemeye karar verdik. Ve Ladysmith şehrini beraber keşfedeceğiz. Çok küçük bir şehirmiş. Şöyle bir gidelim, bakalım orada neler bulacağız. İşte tren istasyonu, görüyorsunuz. Buradan şöyle aşağı doğru devam ediyoruz.

0: Afrika'da her noktada görebileceğiniz ilginç manzaralardan biri. Sokak kuaförleri. Mikrofonumuzu uzatıyoruz kendilerine. Bakalım sezonun moda saç şekli neymiş?
1: Özellikle berber salonlarının sokakta olması dikkat çekiyor. Hemen kadınların saçları burada sokakta yapılıyor.
2: This is the fashion of this year about hair.
3: Yeah, this is the fashion of this year. This is a skelet.
2: Skelet?
3: Yeah, but the style of this year is a femme.
0: Sokaklarda dolaşmaya devam ediyoruz. Açık havada barbekünün tadı bir başka. Bakalım burada neler pişiriliyor.
2: Don't be shy, okay? Then let's make it with you, okay? What's your name?
4: Richard.
2: Richard, and what are you cooking now? Please tell us, because I don't have an idea about this food.
4: No, I cooking food is all for sale it for the people with the hungry, with the one to come eat something.
2: Evet değerli izleyenlerimiz, sosis, salam türü şeyler ve kurutulmuş et burada yapıyor ve sokak satıcıları burada çok popüler. Çünkü alışverişe gelenler Lady Smith'te bu yemeklerden yiyorlar, alışveriş yaptıktan sonra acıkıyorlar ve bunu alıyorlar.

0: Lady Smith'in kızları bir hayli cana yakın. Sohbet edip yürümeye başlıyoruz onlarla.
1: Rail station, rail. Train, train, train. You don't know, really? Okay then. Thank you very much.
0: Ve birçok şeyi satan sokak satıcılarının yanındayız. Bakalım neler satıyor bu bayan.
1: Tobeka, what are you selling in here?
2: Peanuts.
1: Peanuts and what else? Ayakkabı bağı satıyorlar. And I'm translating, you know.
2: Okay.
1: And what else? What are they?
2: These for cell phones, these bags for cell phones.
1: Ah, cep telefonları için.
2: Some stones, the people they eat these stones, you know. Some pregnant women.
1: Ah, really?
2: Yes.
1: Is it good for pregnant women?
2: No, it's not good, but they eat it anyway.
0: Okay. Evet, hamile kadınlar için kullanıyorlarmış o taşları. Ne için olduğunu çok fazla ben anlamadım ama bir işe yarıyor mutlaka elbette.
2: We smoke it, then we...
1: Ha, you smoke it?
2: Yes.
1: Okay.
0: Evet, arkamızda görmüş olduğumuz o bitkileri yakıyorlarmış ve tütsü gibi kullanıyorlarmış. Dumanını içlerine çekip rahatlıyorlarmış. And it's a traditional thing for religion,
2: yes,
0: ha? Religion.
2: Yes, for religion.
0: Din için yapıyorlar efendim bunu. Thank you very much.
2: Okay.
0: Lady Smith turumuzu tamamlıyor, trenimize geri dönüyoruz. Hedefimiz Durban kenti.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
4: Ne kadar emanet tutuyor.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
4: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
4: Nasıl, yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
7: Ulan ne yapıyorsun?
5: Falan sıcağız bu sırada.
4: Eyvah, yakalandım.
1: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Pehlivanın hakkı. Pehlivan, gücünü Allah'a arttır.
11: Senin çırak Kırkpınar'a katılacak.
10: Boş ver el öpmeyi. Hadi hayırlısı.
11: Senden bir ricaya geldim. Ne olsa hısımız. Bizim pehlivana yardım edeceksin. Kasabanın şanı için Kırkpınar'a hazırlanacak.
2: Şu koçu satsak. Biraz paraya ihtiyacımız var.
11: O mübarek senin uğrun satılmaz.
12: Yarın Hıdır ile Sufya ablaların bahçesindeyiz.
11: Haftada bir günde oyun gösteririm. Benden bu kadar, tamam mı? Bir sene bedava tıraş benden. Sabahından gidiyoruz, haberim yok deme.
13: Birkaç kuruş para var burada. Belki mi lazım olur?
14: Hep beraber diyelim, maşallah. Haydi Allah canı
11: versin. Ne o? Kara Bilal, bizim pehlivanımız yamandır.
0: Pehlivan bugün 16.15'te... TV4'te.
15: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır

0: Net'le sonra yumuş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.

0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda yine karşınızdayız. Yine 4 yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben Şebnem Yücelik. 1981 Erzurum doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. 12 yıllık evliyim. 8 yaşında Yavuz Selim isminde bir oğlum var. Daha çok onunla vakit geçiriyorum. Şimdilik çalışmıyorum.

0: Harika. Peki nasıl katıldınız? Başvurunuz nasıl oldu?
1: Genelde oğlum çok destekliyor beni bu konularda. Yarışma programlarını birlikte izliyoruz. Anne hadi biliyorsun soruları sen de katıl diye onun desteğiyle katıldım. Beni izleyince de güzel bir anı olsun ona istedim.
0: Peki başarılar diliyorum size.
1: Teşekkür
0: ve
1: ederim.
0: Perihan Hanım da bizimle birlikte. Merhaba.
2: Merhabalar. Perihan Altunsoy ben. 22 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum ailemle birlikte. Haliç Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi'nde öğrenciyim.
0: Dün finale adını yazdıran ve yanlış cevapla aramızdan ayrılan Öykü Hanım'la birlikte bugün iki yarışmacımız yeni olarak aramıza katıldı. Bunlardan birisi de Perihan Hanım oldu ve Gizem Hanım son ana kadar finale zorladınız. Şu anda en iddialı siz diyebilir miyiz?
3: Sessiz ve derinden ilerliyorum Ersin Bey. İlk gün üçüncü oldum. Dün ikinci oldum. Bugün de artık birincilik gelir diye ümit ediyorum.
0: Ne diyorsunuz Sinan Bey?
4: Ben de tam tersi. İlk gün ikinci gün üçüncü oldum ama ben hala iddialıyım. Bugün veda olmayacak çünkü kızım dün gece çok iyi uyudu. O yüzden uykumu aldım. Çok dinçim, enerjiyim, harikayım. Liderlik için en önemli lider benim yani.
0: Peki, başarılar diliyorum o halde dört yarışmacımıza da. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesi 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı. 2000 puan değerinde olacak bu kez sorular. Ve üçüncü etaba geldiğimizde akıl oyunu etabı 3000 puan değerinde. 5000 lira para ödülü için en fazla puan alan yarışmacımızla yarışacağız tabii ki. Bir kişi doğru cevap verirse çarpı 2 puan kazanacak. Bunu da hatırlatayım. Başlayalım mı?
5: Başlayalım.
0: Cevap soru da başlıyor. Cevap soru da, cevap soru da. Her zamanki gibi yarışmamıza bilgi etabıyla başlıyoruz. İşte ilk sorumuzun konu başlığı.
6: Beni geçemeyeceksin. Ne?
7: 100 metreyi 11 saniyede koşabilen Nitta şimdiden kaleye çok yaklaştı.
8: Hadi maça golle başlayalım.
9: Günün ilk serinlemesini yaşama zamanı geldi.
6: Ay.
0: Çizgi film dünyasıyla başlıyoruz yarışmamıza. Looney Tunes serisinde yer alan hayali bir çizgi film karakteridir. Çizeri Robert McKimson'dır. Çok hızlıdır ve sınır tanımaz iştahıyla istediği her şeyi yer. 1990'lı yıllarda çok popüler olmuştur. Çok hızlı bir şekilde dönmeye başlayarak önüne gelen her şeyi parçalar ve geçtiği yerlerde büyük bir yıkıma sebep olur. Bu özelliğiyle Looney Tunes'un en popüler karakterlerinden biridir. 1991 yılında kendi çizgi dizisi yapılmıştır ve ailesi ilk defa bu çizgi dizide görülmüştür. Çizgi karakter haline getirilen bu hayvan aslında kendi adını taşıdığı bir adada yaşamaktadır ve şu anda dünyadaki en büyük etobur keselidir. Sorumuz gelsin. Hızlı ve sınır tanımaz iştahıyla tanınan çizgi film karakterinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Yakın zamanda aslında yarışmamızda kulaklarını çınlatmıştık bu karakterin ismini.
1: Evet.
0: Cevaplarınızı göreyim lütfen. Şebnem Hanım.
2: Tazmanya canavarı.
0: Sinan Bey.
1: Tazmanya canavarı.
0: Gizem Hanım.
3: Aynı şekilde Tazmanya canavarı.
0: Ve Perihan Hanım.
4: Tazmanya canavarı.
0: Dört aynı cevabı görüyoruz. Acaba buralar yemyeşil olur mu? Ne diyorsunuz?
3: Olur. Olur bence.
0: Olur dediler. Görelim o halde. Tazmanya canavarı doğru cevap olacaktı. Ve Avustralya'da, Tazmanya adasında olduğunu ifade etmiştik. Geçtiğimiz günlerde yine nesli tükenen hayvanlarla ilgili bir bilgilendirme yaptığımızda Tazmanya canavarından da bahsetmiştik. İkinci sorumuza geliyoruz şimdi. Yıllar öncesinde ekrana gelen dizilerden birisine götüreceğim sizi. 1978-1991 yılları arasında yayımlanan ünlü Amerikan dizisi, haftalık pembe dizi tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biridir. En çok izlenen televizyon programı olarak da Guinness Rekorlar kitabına girmiştir. Dizi aslında en başta 5 bölümlük bir mini dizi olarak tasarlanmıştı. Ancak gördüğü ilgi sebebiyle sürekli uzatıldı ve toplam 356 bölüm çekildi. 1996 ile 1998 yıllarında 2 tane de devam filmi hayata geçirildi. Larry Hagman'ın canlandırdığı dizinin ünlü karakteri J.R. TV tarihinin en kötü karakterleri arasında yer almış ve efsane olmuştur. Dizi yayınlandığı 80'li yıllarda ülkemizde de büyük bir ilgi görmüştür. Sorumuz gelsin. Kötü karakter J.R.'ın yer aldığı ve 1980'lerde büyük ilgi gören efsane dizinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. TRT'de yayınlanıyordu bu dizi ve 1980'li yıllara damga vuran dizilerden birisiydi. J.R. ofiste öldürüldükten sonra olay olmuş ve önce Amerika'da ve tüm dünyada o bölüm izlenme rekorları kırmıştı. Herkes J.R.'ın kimi vurduğunu merak ediyordu. Hatta o dönemin Amerika Başkanı dahi dizinin yapımcısını arıyor. Ya bu J.R.'ı kim öldürdü acaba diye soruyor ama yanıt alamamıştı. Böyle bir ilginç hikayesi de vardı. Bu diziyi acaba bilebildiniz mi? Buyurun cevapları görelim. Şebnem Hanım.
1: Ne yazık ki hatırlayamadım.
0: Hatırlayamadınız. Sinan Bey.
2: Cesur ve Güzel dedim ben. Öyle bir dizi vardı eskiden. Aklıma o geldi, onu yazdım.
0: J.R. var mıydı orada?
2: Ya işte vardı diye hatırlıyorum ama doğru mu onu bilmiyorum.
0: Gizem Hanım.
1: Ben de hatırlayamadım ama eskilere dair bir yalan rüzgarı aklıma geldi. O da büyük ilgiyle izlenen bir diziydi diye biliyorum ama karakterin adıyla da yalan rüzgarının kültürünü çok bağdaştıramadım. Yine bir hakkımı deneyeyim istedim. Çok doğru olmadığını düşünüyorum.
0: Ve Perihan Hanım.
3: Ben de hiçbir fikrim olmadığı için başver.
0: J.R.'ı hiç duydunuz mu peki?
2: Evet, evet.
3: Duydum. Ben duymadım. Duydum.
1: Evet.
0: Ve hatta böyle entrika olduğunda, karmaşalık olduğunda, işte aşk hikayeleri olduğunda filan da adeta onun gibi bir dizi filan derler. Hı. Ya da orası evet, böyle buna döndü filan denir.
2: Evet. Şimdi buldum cevabı.
0: Buldunuz mu? Evet. Görelim mi o zaman doğru cevabı?
1: Görelim.
0: Buyurun, cevap geliyor. Doğru cevap Dallas olacaktı tabii ki. Türkiye'deki adalar konu başlığımız, bakalım hangi ada? Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan bir adadır. Van Gölü'nün içinde yer almaktadır. Adanın adı zamanında burada yaşayan bir Ermeni başkeşişten gelmektedir. Bazı Ermeni kralları da adada yaşamıştır. Adanın yüz ölçümü yaklaşık 164 bin metrekareye yakındır. Çok büyük ve dik kayalıkların yer aldığı adanın üzerinde ayrıca yine Ermenilerden kalma önemli bir kilisede bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. Van Gölü'nün içinde bulunan, ismini Ermenilerden alan adanın adı nedir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Siz Erzurum doğumluydunuz.
1: Evet.
0: Değil mi Şebnem Hanım?
1: Evet.
0: Perihan Hanım siz?
2: Erzincan.
0: Erzincan doğumlu. Biraz soru o taraflara götürdü mü?
2: Götürmedim.
0: Soru işareti mi var hala?
2: Evet.
0: Öyle mi? Peki cevaplarınızı göreyim.
1: Ben oğlumun adını yazdım. Görünce sevinsin diye. Boş bırakmayayım dedim.
0: Yavuz Selim Adası.
1: Evet.
0: Peki Yavuz Selim'e buradan biz de el sağlayalım. Sinan Bey?
3: Özdamar Adası.
0: Özdamar Adası. Peki Gizem Hanım?
4: Hiç bilmediğim bir yerden geldi. O yüzden maalesef boş bıraktım.
0: Perihan Hanım?
2: Benim de bu soruyla alakalı hiçbir fikrim yoktu. Tamamen salladım. Siz soruyu söylerken keşişten bahsettiniz. Ben direkt bunu yazmak istedim.
0: O zaman doğru cevaba götüreyim sizleri. Ak damar olacaktı. En çok yaklaşan Sinan Bey oldu. Artık etabı bitiriyoruz. 1000 puan değerindeki son sorumuz gelecek şimdi. İşte 4. sorumuz.

Bülbül konu başlığımız. Bülbüller gece ötüşleri ve seslerinin güzelliğiyle bilinirler. Dişilerden daha iyi öten erkek bülbülün sesinde 24 çeşit nami bulunduğu tespit edilmiştir. Edebiyatta bülbülün feryadı aşıkların feryadına benzetilir. Özellikle divan edebiyatında en çok ismi geçen kuş bülbüldür. Güle aşık olduğu iddia edilir. Bu aşkın gül solunca sona erdiği söylendiğinden mecazi aşkın sembolü olmuştur. Sorumuz gelsin. Yediği zaman bülbülün susmasına sebep olan meyve hangisidir? Süreniz başladı.

0: süre bitti dediğim anda Perihan Hanım yazdı, çizdi bir şeyler ama göreceğiz şimdi bakalım ne yazmış. Buyurun cevaplarınız lütfen. Şebnem Hanım.
1: Dut.
0: Dut dediniz. Sinan Bey.
2: Dut yemiş bülbüle dönmek. Dut.
0: Ne demektir peki o?
2: Sessiz, sakin, işte susan kişilere söylenen bir sözdür.
0: Bir dut yemiş bülbül. Gizem Hanım.
3: Benim de aynı şekilde dut.
0: Aklınıza o mu geldi?
3: Evet.
0: Perihan Hanım.
4: Benim başta aklıma gelmemişti. Son dakika, son saniye aklıma geldi ve direkt yazdım.
0: Son anda dut yazdınız.
4: Dut, evet.
0: Gördüğüm için ben de ve son anda silmeye fırsatınız olmadığı için evet. Dut diye yazdınız. Bu bakımdan cevabınızı dut olarak kabul ediyorum. Şu anda 4 tane dut vardır. Peki dut yemiş bülbül. Siz az önce söylediniz ya. Neden bülbül susuyor? O konuyla ilgili bir fikri olan var mı? Yani böyle bir deyim var biliyorsunuz.
3: Siz birisi sorarken ben de onu düşündüm açıkçası ama
4: sindiremiyordur belki.
2: Biyolojik bir şey oluyordur bülbüle muhtemelen. O şeyi yiyince, dutu.
5: Çok mu tatlı geliyor acaba?
3: Hazmedemiyor.
2: Ondan dolayıdır.
0: Önce cevabı görelim mi o zaman? Buyurun cevabımız neymiş? Dut doğru cevap olacaktı. 4 yarışmacımız da doğru cevabı verdiler. Dut yemiş bülbül gibi ifadesi. Birisi herhangi bir şekilde böyle sessiz kalırsa sizin dediğiniz gibi ortamdan sesi çıkmıyor. Adeta dut yemiş bülbüle dönmüşsün gibi. Şimdi birinci etabı bitirdik ve bakalım puan durumları nedir? Şu anda 4 yarışmacımızın da ekranda da görüldüğü gibi 500'er puanı bulunuyor. Herkes aynı soruda doğru cevabı verdi. İkinci soru yanlıştı. Sonra yanlış ve şimdi yeniden doğru derken bir eşitlik hakim. Acaba diğer etaplarda durum ne olacak? Ve başlayalım yeni etaba. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. Ve işte 5. sorumuzun konu başlığı. Biraz önce Van'daydık, şimdi Hatay'a götüreceğim sizleri. Binlerce yıl boyunca pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış Hatay'da Türkiye'nin birçok ilk ve enlerine rastlamak mümkündür. Bunlarla ilgili bazı bilgiler aktaralım. Habibi Neccar Camii, Anadolu sınırları içerisinde inşa edilen ilk cami ve Hazreti İsa'ya inanan bir kişinin adının verilmesiyle de hoşgörü timsali olan dünyadaki tek cami. Samandağ plajı, kesintisiz 14 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun plajı. Antakya Kalesi ve surları, kare biçiminde 360 adet nöbetçi kulübesi bulunan ve yaklaşık 12 kilometre uzunluğuyla İstanbul surlarından sonra en uzun sur sınırına sahip. Aziz Petrus ve Anıt Müze, dünyanın ilk mağara kilisesi. Uzun Çarşı, 3500 metre uzunluğuyla ülkemizin en büyük kapalı çarşılarından biri. Asi Nehri, sınırı aşan, sınır oluşturan ve güneyden kuzeye doğru akan tek nehir. Hıdırbey Köyü Musa Ağacı, Hazreti Musa'nın asasından oluştuğuna inanılan çınar ağacının gövde çevresi 35 metre. Sorumuz gelsin. Kesintisiz 14 kilometre uzunluğa sahip Türkiye'nin en uzun plajı hangisidir? Süreniz başladı.

0: süremiz bitti. Acaba sorumuza nasıl bir cevap verdiniz? Buyurun lütfen. Şebnem Hanım.
1: Samandağ plajı.
0: Sinan Bey.
2: Samandağ plajı.
0: Gizem Hanım.
3: Samandağ plajı.
0: Ve Perihan Hanım.
4: Samandağ plajı.
0: Acaba ben ne demişim? Buyurun görelim. Cevap soruda. Samandağ plajı. Kesintisiz 14 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun plajı. Cevap soruda. Samandağ plajı dünyanın da aynı zamanda en uzun 15 plajın içerisinde yer alan bir plaj.
5: Bir varmış bir yokmuş. Bir küçük prens varmış. Neredeyse boyu kadar bir gezegende yaşarmış.
6: Hey, gelip benimle oynasana.
7: Seninle oynayamam. Evcil değilim ben. Ama beni evcilleştirirsen, işte o zaman dost oluruz. Ve sen de benim için dünyada biricik olursun.
0: Küçük Prens konu başlığımız. Küçük Prens, 1943'te yayımlanan masalsı bir kitaptır. Sahra çölüne düşen bir pilotun Küçük Prens'le karşılaşmasıyla başlar. 27 bölümden oluşur. Özellikle Küçük Prens'in yurdundan ayrılıp, 6 ayrı gezegene yaptığı gezileri anlatan bölümlerde bazı tipik yetişkin yaşam biçimlerinin eleştirisi de yapılır. Bu geziler arasında kralın gezegeni otorite tutkusunu, fenercinin gezegeni anlamsız ve sorgulamaksızın yerine getirilen görev duygusunu, sanatçının gezegeni kendini beğenmişliği ve sanatçının toplumla yitirmiş olduğu iletişimsizliği, İş adamının yaşadığı gezegen, amaçsız sahip olma tutkusunu, coğrafyacının yaşadığı gezegen ise bilimi kimin için yaptığını unutan bilim adamını ve bilim anlayışını sembolize eder. Sorumuz gelsin. Küçük Prens'te otorite tutkusunu sembolize eden gezegen hangisidir? Süreniz başladı.

0: Altıncı sorumuzdu. Hiç okuma fırsatınız oldu mu Küçük Prens'i?
1: Evet.
0: Sinan Bey?
1: Okudum.
0: Gizem Hanım?
2: Evet. Ben de okudum.
3: Çok oldu.
0: Perihan Hanım da okumuş. Şebnem Hanım. 4'te 4 okuduğunuza göre o zaman buralar yeşillenir herhalde diye düşünüyorum.
2: İnşallah.
0: Bakalım. Buyurun lütfen cevaplar. Şebnem Hanım?
3: Politika gezegeni dedim.
0: Politika gezegeni. Ben politika gezegeni dedim mi?
3: Yıla takıldım o ara ben onu düşünürken.
0: Sinan Bey?
1: Kralın gezegeni.
0: Kralın gezegeni. Gizem Hanım?
2: Yönetici gezegeni diye bir şey anımsadım sanki ama başka bir şey aklıma gelmediğinden böyle yazdım.
0: Perihan Hanım?
4: Ben sanatçı dedim. Doğru değil ama yazmak için yazdım.
0: Doğru değil mi?
4: Yani bunu hatırlamıyorum. Başka bir önceki söylediğiniz olması gerekiyor ama son dakika, son saniye.
0: Siz de yanlış olduğunu düşünüyorsunuz. O zaman ben ne demişim hep birlikte bir görelim bakalım. Cevap soruda. 6 ayrı gezegene yaptığı gezileri anlatan bölümlerde bazı tipik yetişkin yaşam biçimlerinin eleştirisi de yapılır. Bu geziler arasında kralın gezegeni otorite tutkusunu,

Kralın gezegeni diyen Sinan Bey tek başına doğru cevabı bildi. Tebrik ediyorum sizi. Ve böylelikle 4000 puanı haneye yazdırdınız. Mangayla devam ediyor yarışmamız. MTV ödüllü Eurovision ikincisi alternatif Türk rock grubu Manga 2001 yılında Ankara'da kuruldu. 2002 yılında televizyonda canlı yayınlanan bir müzik yarışmasıyla tüm Türkiye'nin dikkatini çektiler. Grup 2004 yılında ilk albümlerini yayınladı ve animasyon karakterleri Spy ile birlikte çok başarılı bir animasyon klip yaptılar. Bir ilki imza attılar, dünya genelinde bilgisayar oyunu olan ender gruplardan biri olmayı başardılar. 2010 yılında Türkiye Eurovision'a Manga ile katılma kararı aldı. Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan Eurovision şarkı yarışmasını Almanya 246 puanla kazanırken Türkiye 170 puanla ikinci oldu. Sorumuz gelsin. Manga Spa karakterinin yer aldığı animasyon klibini kaç yılında yayınlamıştır? Süreniz başladı.

0: Yarışmacılarımız bir çırpıda yazdılar. Sorumuzun cevaplarına gelelim. Buyurun lütfen. Şebnem Hanım.
1: 2004.
0: Sinan Bey.
2: 2004.
0: Gizem Hanım.
3: 2004.
0: Ve Perihan Hanım.
4: 2004.
0: Eğer dört yarışmacımız aynı cevabı veriyorsa bir bildikleri vardır diyelim. Doğru cevaba gidelim. Grup 2004 yılında ilk albümlerini yayınladı ve animasyon karakterleri Spa ile birlikte çok başarılı bir animasyon klip yaptılar. 2004 doğru cevap. Böylelikle tüm yarışmacılarımız puanları paylaştılar ve artık bu etabı da bitiriyoruz. Son sorumuza geldik. Dikkat etabında.

Japonya'ya götüreceğim sizleri şimdi. Japonya'daki egemen dinler Shinto ve Budizm'dir. Doğada kami denilen ruhların yaşadığına inanılır. Bu inanç Shinto dininin temelini oluşturmaktadır. Japonlar özel günlerde geleneksel kıyafet olan kimono giymeyi ihmal etmezler. Erkekler kimonolarının üzerine hakama adı verilen çok geniş paçalı pantolonlar ve haori denilen bol ceketler giyerler. Kimono giyildiğinde normal ayakkabı ve çoraplar giyilmez. Ayakkabı yerine geta adı verilen yüksek tahta nalınlar giyilir. 15. yüzyıldan beri var olan özel çay töreninin adı Chanoyu'dur. Törenin esası ev sahibinin konuklarına çay hazırlaması gibi gündelik bir ihtiyaca dayanır. Sorumuz gelsin. Japon erkeklerinin kimonolarının üzerine giydikleri geniş paçalı pantolonlara ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Sekizinci sorumuz. Bakalım etabı nasıl bitireceğiz? Buyurun cevaplarınız lütfen. Şemnem Hanım.
1: Hatomi diye bir şey anımsadım.
0: Hatomi diye duydunuz.
1: Evet.
0: Sinan Bey.
2: Hamana. Hamana diye bir şey duydum ben de, öyle hatırlıyorum.
0: Hamana dediniz. Gizem Hanım.
3: Haori diye bir şey duydum. Bunu duyduğuma eminim.

0: Ama bu sanıyorum ceketti. Ona emin değilim.
1: Howry'yi duydunuz ama doğru cevabı ondan emin değilsiniz. Evet. Perihan Hanım.
2: Ben hakama diye duydum. Umarım doğrudur. Hakama.
1: Hakama. Tabii Japon kültüründen bahsedince çok ortaya farklı farklı kelimelerin çıkması da gayet doğal. Ama gerçekten araştırılması ve araştırıldığında da bence dikkat çeken bir kültür. Dört yarışmacımızın verdiği cevaplardan birisine ben çarpı 2 puan gönderiyorum.
0: Perihan Hanım sanıyorum.
1: Nereye Gizem Hanım?
0: Bu tarafa gidiyor sanıyorum.
1: Perihan Hanım'a mı gidiyor?
3: Bence benim.
1: Siz misiniz? O zaman görelim.
3: Bakalım.
1: Bakalım çarpı 2 nereye gidiyor? Cevap soruda. Erkekler kimonolarının üzerine hakama adı verilen çok geniş paçalı pantolonlar ve Howry denilen bol ceketler giyerler. Cevap soruda. Hakama doğru cevaptı. Perihan Hanım'a alkışlıyoruz. Tek başına doğru cevabı bildi. Ve bir anda Sinan Bey'e yetişti. Şu anda önümüzde 4 soru var. 4 soru öncesindeki puan durumuna bir bakalım. Sinan Bey ve Perihan Hanım şu anda 5500 puanla zirvedesiniz. Şebnem Hanım ve Gizem Hanım 8 soruda sadece 1500 puan toplayabildik. Şebnem Hanım, heyecan devam ediyor mu?
4: Heyecanım aslında çok yoktu ama konsantrasyonda biraz sorun yaşıyorum sanırım. Toparlayacağız inşallah son etapta.
1: Günlük hayatınızda da hep böyle gülümser misiniz? Evet. Yüzünüzdeki ifade baştan bu yana yanlış cevap da olsa, performans kötü de olsa hiç değişmedi yalnız.
4: Evet, zaten yarışmada da kendinizi anlatan 3 özelliğiniz dediğinde ilk güler yüzümü yazdım. Genelde öyleyimdir yani.
1: Ne güzel. Oğlunuz da öyle mi peki?
4: Evet, o da öyle. Bana
1: harika,
4: çok benziyor.
1: Harika. Gizem Hanım, geçtiğimiz günleri aratır oldunuz.
0: Evet, makus talih diyelim. Son etabı bekleyelim, hiç belli olmaz. Arap atı gibi açılabilirim sonradan.
1: Neden olmasın
0: neden
1: değil mi?
0: Neden olmasın.
1: Peki, önümüzde şu anda 4 soru kaldı artık. Yeni etaba başlayalım. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda akıl oyunu etabıyla devam ediyor ve artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Yarışmanın kaderini belirleyecek olan etaptayız. İşte yeni sorumuz. Paranın tarihçesine bakacağız şimdi. Paranın icadından önce insanlar farklı ürünleri takas ediyorlardı. İlk madeni parayı milattan önce 7. yüzyılda Lidyalılar kullandı. Tarihteki ilk kağıt parayı kullanan milattan sonra 9. yüzyılda Çinliler oldu. Bu paralar dayanıklı oldukları için genellikle pamuk, keten ve kenevir liflerinden üretiliyordu. Kağıt parayı Avrupa kıtasına tanıtan kişi 1200'lü yıllarda İtalyan gezgin Marco Polo oldu. Avrupa'daki ilk kağıt para 1661 yılında İsveç'te basıldı. Osmanlı Devleti ilk kağıt parayı 1840'ta kullanmaya başladı. Kaime adı verilen bu kağıt para elle yapılıyordu ancak bu yöntem çok pratik olmadığı için 1842'den sonra matbaada basılmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kağıt paraları 1927'de basıldı. Üzerinde Osmanlıca ifadeler bulunan bu paralar 1937'den sonra Latin harfleriyle basılmaya başlandı. Sorumuz gelsin. Osmanlı'da ilk kağıt para Avrupa'dan kaç yıl sonra kullanılmaya başlanmıştır? Süreniz başladı.

0: süremiz bitti. Şu andan itibaren hiçbir şeyi yazamazsınız. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun. Şebnem Hanım.
1: Osmanlı'yı hatırladığımı düşünüyorum ama Avrupa'yı kaçırdım, anımsayamadım.
0: Bu yüzden...
1: Bir cevabım yok.
0: Bir cevabınız yok. Sinan Bey.
2: 281.
0: Nasıl buldunuz?
2: 1842. Matbaada basıldığı tarih demiştiniz. 1600

0: 1861'de Avrupa'da ilk kullanıldığı tarih olarak hatırladım.
1: Şebnem Hanım da 1842
2: evet.
1: bulmuş. 1661 diyorsunuz evet. ve doğru cevap da 281. Doğru değil mi?
0: Evet, evet.
1: Gizem Hanım?
2: Hatırlayamadım. 1832 olarak hatırladım. İşte onu bulup devamını getirmeye çalışacaktım ama maalesef gelmedi. Yani 8 gibi bir rakam lazım ama bu değil tabii ki.
1: Değil. Perihan Hanım?
3: Ben de tarihler karıştı. Hep yüzyıllara gittim işte milattan önce sonrası. Biraz düşündüm ama cevap veremedim.
1: Peki Sinan Bey, siz 1842'den 1661'i çıkardığınızı görüyorum ben. Hı. Sizin cevabınızda o çıkarma işleminde bir sıkıntı var mı?
0: Yanlış mı çıkarmışım?
1: Gizem Hanım ne diyorsunuz? Bir çırpıda çıkarabilir misiniz şu anda?
2: Son 8'den 6'yı çıkartırken bir yanlışlık olmuş.
0: Doğru. Evet.
2: 7'den 6 çıkması gerekiyor.
0: 181 doğru. olacaktı değil mi? Tabii. Zaten 200 yıl yok arada.
1: Peki o zaman doğru cevaba bir gidelim. Burada hesaplar bayağı bir karıştı çünkü. 179 doğru cevap olacaktı. Yeni sorumuza bakalım neler olacak.
4: You never say this white guy. You say this guy. So why when you mention me? Listen to me. Why when you mention a black guy, you have to say this black guy?
1: İki sene öncesine götüreceğim şimdi sizleri. 8 Aralık 2020 tarihi Şampiyonlar Ligi H grubunda Fransız Paris Saint Germain ile Medipol Başakşehir karşılaşıyordu. Ve maç 0-0 devam ederken Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Vebo bir pozisyon sonrasında itirazda bulundu. Vebo maçın 4. hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun kendisine karşı ırkçı ifadeler kullandığını söyledi. Uzun süren tartışmaların ardından hem ev sahibi hem de konuk takım oyuncuları sahayı terk ettiler. Ertelenen maç bir gün sonra oynandı. Yeni hakemle oynanan maçı Paris Saint Germain 5-1 kazandı. UEFA maçın 4. hakemine uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle sezon sonuna kadar tüm maçlardan men cezası verdi. Sorumuz gelsin. Irkçılık nedeniyle ertelenen Paris Saint Germain'le Başakşehir maçı hangi tarihte oynanmıştır? Süreniz başladı. Gün, ay ve yıl olarak yazmanızı rica ediyorum. 5-1 biten maçın oynandığı günü soruyorum. Şampiyonlar Ligi'nde grubun son maçıydı. Medipol Başakşehir'in ve UEFA'nın kayıtsız şartsız tolere göstermediği en önemli konu ırkçılıktır. Hatırlarsanız eğer Medipol Başakşehir'in o akşam o hakemin ırkçı söyleminin karşısındaki duruşu bütün dünyada etkisini gösterdi ve ardından herkes tarafından takdirle karşılandı. Bütün liglerde ırkçılığa karşı bir şekilde maçların hemen öncesinde bildiğiniz gibi diz çöken futbolcular oldu, farklı pankartlar açıldı, tepkiler ortaya geldi. Ve müthiş bir duruş sergilemişti ki Paris Saint Germain de buna eşlik etti. O anlamda bütün dünyanın takdirini toplamışlardı. Kadrosunda Mbappe, Neymar gibi yıldızların olduğu bir Paris Saint Germain'den bahsediyoruz. Ve tarih acaba kaçtı bir gün sonraya ertelendiğinde? Buyurun cevaplarınızı görelim. Şebnem Hanım.
5: 9 Aralık 2019.
1: 9 Aralık 2019 dediniz. Sinan Bey?
0: 9 Aralık 2020.
1: Gizem Hanım?
2: 9 Aralık 2020.
1: Ve Perihan Hanım?
3: Ben hatırlayamadım. 8 Mayıs 2020.
1: 8?
3: Ay pardon.
1: Mayıs
3: 8
1: dediniz, Mart.
3: Mart ile Mayıs. Mart ile Mayıs arasındaydım. Mart yazdım.
1: Doğru cevabı görelim o halde. Tarihler acaba kimlere puan kazandıracak? Buyurun. 9 Aralık 2020 olacaktı. İşte konu başlığımız.

0: have but one question to answer.
1: Hobbit filmleri konu başlığımız. Yüzüklerin Efendisi serisinin devamı niteliğindeki Hobbit filmlerinin ilki 2012'de vizyona girdi. Beklenmedik Yolculuk adındaki ilk filmin

0: toplamda 165 kişi canlandırdı. Bu oyuncuların makyajları ise 5 saat sürdü. Serinin son filmi 2014'te vizyona giren 5 Ordu'nun Savaşı'ydı. Film 2 saat 24 dakikalık süresiyle bugüne kadar çekilmiş en kısa Orta Dünya filmi oldu. Tüm filmlerin yönetmen koltuğunda Yüzüklerin Efendisi serisinin de yönetmenliğini yapan Peter Jackson oturdu. Sorumuz gelsin. Hobbit serisinin ilk 2 filminin toplam uzunluğu kaç dakikadır? Süreniz başladı. Detaya lütfen dikkat edelim. Kaç dakikadır diye soruyorum. Son 3, 2, 1. Süreniz bitti. Umarım detaya dikkat etmişsinizdir. Çünkü saat olarak verdiğiniz takdirde doğru olsa dahi kabul edemeyeceğim cevabınızı. Sinan Bey hala kontrol ediyor ama iş işten geçti artık. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun. Şebnem Hanım.
1: 230 dakika dedim.
0: 169, 161 toplamı. 2.49 ve 2.41.
1: Öyle hatırladım.
0: Sinan Bey kaç buldunuz?
2: 280 dakika.
0: Hangisi 280 orada?
2: Şu.
0: Onun bir üstünde ne yazıyor?
2: 240 yazıyor.
0: Siz 280 diyorsunuz.
2: Yani yanlış
0: topladım.
2: Okuyabilene
0: aşk olsun.
2: Yanlış topladım gene ama.
0: Yine bir yanlışlık mı var?
2: 290 olacaktı. Yani benim toplamam 290 olacaktı da olamadı.
0: Gizem Hanım herkesten farklı bir cevap bulmuş.
3: Yani orada dediğim gibi dakikayı anlamayıp toplam uzunluk nedir gibi bir şey hesaplamaya çalıştım. Eğer doğruysa uzunluklar, şurada yazdığım uzunluklar doğruysa doğru cevap bu değil.
0: Orada yazdığınız nedir peki? Ne yazıyor orada? Ben
3: İki,
0: göremiyorum çünkü.
3: 2.43 ve 2.39 yazdım.
0: 2.43 ve 2.39 yazdınız.
3: Eğer doğruysa 322 gibi bir cevap çıkması lazım.
0: Ama siz 482 mi yazdınız? 482 mi?
3: Evet, saatlerden gidiverdim öyle.
0: Perihan Hanım, siz ne buldunuz?
4: Ben ne yazdığımı daha iyi hatırlamıyorum. İlk filmi hatırlıyorum saniyesini. 2.49'du. Diğeriyle arasında 8 dakika vardı. 2.41 olması lazımdı.
2: Bu da yanlış.
4: Dakikaya çevirmede sıkıntı yaşadım son dakika.
0: 2.49 ve 2.41'i buldunuz ama dakikaya mı çeviremediniz?
4: Evet.
0: Şebnem Hanım, siz de 2.49 ve 2.41'i bulmuşsunuz.
5: Evet, çevirdim.
0: Dakikalar 169 ve 161. Şöyle bir daha kendinize doğru bir çevirmenizi rica edeyim ben. Bir bakın. Ne yazıyor?
5: 330 olacaktı.
0: Siz ne yazdınız?
5: 230 yazdım.
0: Şu anda 3 yarışmacımızın uzunluk anlamında aynı olduğunu görüyorum ben. Problem çevirme veyahut da toplamada. Doğru cevaba gittiğimizde bütün bu açıklamalarınızın karşılığında şimdi buralar neye dönecek hep birlikte göreceğiz. Buyurun. Kıpkırmızı oluyor. Neden? Cevabı bilip bütün her şeyi doğru hatırlayıp ama doğru sonuca maalesef ulaşamadınız. Özellikle Şebnem Hanım.
5: Kendi kendime de içimden diyorum ki sözelci olarak ne güzel yaptım işlemi diyordum.
2: Keşke en çok yaklaşana da puan verseniz.
0: En çok yaklaşana.
2: En çok yaklaşana da puan verseniz.
0: Sinan Bey 7000 puandasınız. Finale en yakın isimsiniz. Penihan Hanım 5500 puanınız var. İkinci sırada yer alıyorsunuz. Gizem Hanım şu anda 3000 puanınız bulunuyor. Finale çıkmak için tek başınıza doğru cevap vermeniz gerekir ki ancak 9000'e ulaşıp Sinan Bey'e geçebilirsiniz. Şebnem Hanım, eğer tek başınıza doğru cevap verirseniz 7500 puan olup Sinan Bey'i 500 puanla geçip finale siz çıkabilirsiniz. Bu yüzden hepinizin şu anda matematiksel olarak şansı var. Bakalım bu şansı en iyi kim değerlendirecek? İşte final öncesi son sorumuz. Gülseren Budayıcıoğlu kitapları Özellikle son

dönemde bir hayli fazla ismi gündeme gelen bir yazar. Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu pek çok farklı konuda eserler verdi. Ancak geçtiğimiz yıllarda gerçek hikayelerden derlediği kitapları televizyon dizilerine ilham kaynağı olunca kendisinin de popülaritesi arttı. Yazarlık kariyerine 2004 yılında yazdığı Madalyonun İçi isimli kitabıyla başladı. Bu kitapta yer alan hikayelerden esinlenen diziler Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı 2020 yılında televizyon ekranlarında yerini aldı. Yazarın 2011 yılında yazdığı Hayata Dön isimli kitap 2017-2019 yılları arasında yayınlanan İstanbullu Gelin isimli diziye ilham kaynağı oldu. 2019'da yayınlanan Camdaki Kız televizyon dizisine uyarlandı ve 2021 yılında dizi oldu. Hala şu anda ekranlarda yayınlanıyor. Sorumuz gelsin. Hayata Dön isimli eser yazıldıktan kaç yıl sonra televizyon dizisine uyarlanmıştır? Süreniz başladı.

0: O kitap yayınlandı ve kaç yıl sonra bir dizi olarak karşımıza çıktı. Son iki, bir süremiz bitti. Kalemler kalktı ve artık şu anda bakalım finalistimiz kim olacak? Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Şebnem Hanım.
1: 4.
0: 2021 ve 2017 yıllarını görüyorum. Oradan 4'ü buldunuz. Sinan Bey.
2: 7. 2011, 2018 kalmış benim de aklımda. 7 yıl sonra dedim.
0: 7 cevabını verdiniz. Gizem Hanım.
3: 2010-2018 olarak benim de aklımda kaldı. O yüzden 8 cevabını verdim.
0: Ve Perihan Hanım.
4: Benim aklımda hiçbir şey kalmadı. Tamamıyla salladım.
0: 7 uğurlu rakamınız mı?
4: Uğurlu rakamım değil ama siz soruyu okurken aradaki farkları kafamda döndürüyordum. 7 kaldı aklımda. Umarım 7 olur cevap.
0: Bu dizileri izleme fırsatınız oldu mu ya da hala izliyor musunuz?
2: Evet.
4: Evet, izlemek
0: istedim. Sinan Bey.
2: İzledim.
0: Nasıl televizyonlarınız?
2: Yani eskiden daha iyiydi. İzliyorduk ama şimdi çocuktan sonra televizyon izleyemez hale geldik. Ama bunlar Allah'tan eski tarihli diziler olduğu için izledim. Ama yıllarını tam hatırlamıyorum tabii ki.
0: Hala şu anda ekranda. Kırmızı
2: Biz
0: Oda,
2: hala izleyemiyoruz.
0: Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı. Sizin nasıl aranız Şebnem Hanım?
1: Çok dizi izlemem. Sadece yarışma programları. Masumlar Apartmanı'na denk geldiğinde bakıyorum ama seviyorum.
0: İzliyorsunuz. Perihan Hanım?
4: Ben de Masumlar Apartmanı seviyorum.
0: Gizem Hanım?
3: Aynı şekilde. Ben de denk gelebildiğim kadarıyla Masumlar Apartmanı'nı izliyorum.
0: Şu anda tabii Gülseren Hanım'ın bu eserleri birçok televizyon kanalında dizi olarak karşımızda. Ki aynı anda hepsinin ekranda olmasıyla birlikte ismi daha fazla gündeme geldi. Daha fazla merak edilen bir yazar oldu. Ve bunu bir soru olarak da izleyicilerimize yönelttik. Buyurun doğru cevabı görelim bakalım. 6 olacaktı doğru cevap. Çünkü 2011 tarihiydi kitap ve 2017 ile 2019 arası diye bir ifade kullanmıştım az önce. İstanbullu Gelin dizisinden bahsederken. Maalesef puan veremiyorum. Puan veremiyorum demek az önceki sıralamanın değişmediği anlamına geliyor. Sinan Bey, finale çıktınız. Tebrik ediyoruz sizi.
2: Alkışlayalım.
0: Ve bugün yarışmamızı Perihan Hanım ikinci sırada bitirdiniz. Yarın tekrar birlikte olacağız. Gizem Hanım, bugün olmadı.
3: Birinciliğe oynayarak başlamak istedim ama olmadı.
0: Sağlık olsun. Eşinize ve oğlunuza buradan selam ve saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Bu kitabı da kabul ederseniz eğer bir hatıra olarak size armağan ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Değerli izleyiciler, Öykü Hanım üst üste finaldeydi ve dün bize veda etmişti. Bugün karşımızda yeni bir yarışmacımız olacak finalde, Sinan Bey. Daha söze başlarken bugün çok iddialıyım çünkü çocuğum uykusunu iyi aldı ve ben de kendimi çok iyi hissediyorum. Final için en güçlü aday benim demişti. Dediğini de yaptı.
2: Evet.
0: Bakalım uykunuzu iyi almanız final için

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
9: Botanik.
7: Abacus.
6: Kasa.
7: Marul.
6: Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yaratıyor.

0: canlı istiyorum Battal Gazi!
1: Kara şövalye, Prens Alfonso, Hristiyan dünyasının en güzel kızıyla evlenmek için gidiyorsunuz oraya.
2: Nişanlınızın abisi kahraman şövalye, Igor Yanuş'u size tanıştırmam için izin verin bana.
1: Kimsin sen? Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal. Düşmanınız olduğumu unutmayın.
2: Düşmanlık bizden ne kadar uzak.
1: Oğlum, merak etme baba.
3: Tanrım, sen bu günahkar kulunu affet.
1: Tamam baba.
0: Savulun, Battal Gazi geliyor!
4: Savulun, Battal Gazi geliyor. Bugün 18'de, TV4'te.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Lumos'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Lumos çamaşır parfümünü ekle, sonra Lumos yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Lumos'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Lumos çamaşır parfümünü ekle, sonra Lumos yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Cevap soru da final heyecanıyla devam ediyor ve Sinan Bey şu anda karşımda. Özellikle sesiyle ve söylediği hem Türkem'de şarkıyla katıldığından bu yana karşımıza çıktı Sinan Bey. Bu kez ama başka bir kulvardayız.
1: Evet.
0: Final.
1: Evet. Bakalım.
0: Neler hissediyoruz?
1: Heyecanlıyım. Yani finalde olmak istiyordum. Tabii yarışmanın dışında finalde olmak ayrı bir heyecan. İlk gün hemen gitmeyeyim diyordum kendi kendime. İkinci gün ve üçüncü günden sonra finale çıkayım diye. Bugün oldu. İnşallah iyi bilebileceğim bir konu olur. İyi dinlerim ve doğru cevabı veririm.
0: Hangi konudan gelmesini arzu edersiniz?
1: Finanstan gelebilir. Bankacılık sektöründen, finanstan, genel kültürden. Soruları değiştirmeyeceksen söyleyeyim.
0: Yok, değiştirmeyeceğim. Şu anda
1: tamam.
0: Burada final sorusu
1: her
0: burada.
1: Şey belli.
0: Siz ne söyleseniz de ben aynı soruyu yönelteceğim size.
1: Aslında alan dışında burada cevabı zaten sorunun içinde olduğu için iyi konsantre olup iyi dinlemem lazım. Final heyecanıyla umarım onu yapabilirim.
0: Sinan Bey, Gaziantep doğumluydunuz değil mi?
1: Ankara doğumluyum, aslen Gaziantep'liyim.
0: Gaziantep'lisiniz ama Gaziantep'le çok fazla herhalde gidip gelmiyorsunuz.
1: Yani akrabalarımız var ama uzun dönemdir gidip gelmiyoruz.
0: Mutfakla aranız nasıl Gaziantep mutfağıyla?
1: İyi. Yemek pişirmeyi de severim, evet. İyi de yaparım. Mutfakta da iyiyimdir.
0: Neler yaparsınız?
1: Patlıcan kebabı yaparım bizim oralardan. Kilis kebabı diye bir kebap vardır, ondan yaparım. Antep'in geleneksel yemeklerini yaparım. Yani mutfakta hemen hemen her türlü yemeği yapıyorum ama özellikle kendi mutfağımızda olan yemekleri de yapıyorum. Eşime.
0: Şimdi tabii en güzel yemeği acaba finalde yapabilecek misiniz? Bunu hep birlikte göreceğiz.
1: Evet.
0: Final sorumuzun konu başlığı geliyor Sinan Bey.
1: Buyurun.

Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler final sorumuzun konu başlığı. Akdeniz, kuzeyinde Avrupa, güneyinde Afrika, doğusunda Asya kıtaları bulunan denizdir. 2,5 milyon kilometre karelik bir alanı kaplar. Cebeli Tarık Boğazı ile Atlas Okyanusu'ndan, Süveyş Kanalı ile de Kızıldeniz'den

ayrılır. Dünyanın en büyük iç denizidir ve Akdeniz'e kıyısı olan 23 ülke vardır. Bunlar şöyle: Avrupa kıtasından batıdan doğuya doğru gittiğimizde İspanya, Fransa, Monako, İtalya, Malta, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Yunanistan ve Türkiye. Asya kıtasında ise kuzeyden güneye doğru gittiğimizde Türkiye, Suriye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum kesimi, Lübnan, Filistin ve İsrail. Afrika kıtasında ise doğudan batıya doğru gittiğimizde Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas şeklinde sıralanır. Final sorumuz gelsin. Akdeniz'e kıyısı olan Avrupa kıtasındaki ülkelerden hangisi doğudan batıya doğru 3. sırada yer alır? 20 saniye süreniz başladı.

0: 23 ülke dedim ve kıta kıta saydım. Doğudan batıya dedim, kuzeyden güneye dedim. Farklı farklı, evet. Biraz şaşırtmacalı bir soru geldi aslında finalde. Bu ülkelerden herhangi birine bir ziyaret ya da tatil için gittiniz mi?
1: Kıbrıs'a gittim. Avrupa'da sizin saydığınız ülkeler arasından gitmedim bir yere. O düşünüyorum bir yandan da hangi ülkeleri saydı, onu bile unutmuşum bir yere.
0: Bildiğinizi unuttunuz bir anda,
1: aynen,
0: değil mi?
1: Aynen, aynen. Evet. Avrupa'da birkaç ülkeye gittim ama saydıklarınız arasından herhangi birisine gitmedim.
0: Gitmediniz. Şimdi Sinan Bey, önünüzde iki seçenek var. Bir şeyler yazdığınızı gördüm. Cevap verip vermeyeceğinizi doğrusu bilmiyorum ama en azından ilk kez finalde olduğunuz için size hatırlatmak isterim. Sürenizi kullandınız. Eğer cevap vermez iseniz yarın tekrar bizimle birlikte olursunuz ve ben size 1000 TL'yi takdim ederim. Kasada 1000 lirayla yarın yarışmaya devam ederiz. Cevap verebilirsiniz. Bu kez karşılığında da 5000 lira para ödülümüzü size veririz. Yarın yine beraber oluruz. Ya da cevap verirsiniz. Tıpkı dün olduğu gibi Öykü Hanım'a veda ettiğimiz gibi size de veda edebiliriz. Şimdi soruyorum. Sinan Bey, cevap verme hakkını kullanacak mısınız?

0: Ya kullanmayacağım. Çünkü emin olamadım. Aslında bir ülke vardı aklımda, yani söyledikleriniz arasında bir tanesini yakaladım. Fakat doğudan batıya, batıdan doğuya, işte kuzeyden güneye o bölüm çok karıştığı için tam emin olamadığım için cevap vermeme hakkımı kullanacağım.
1: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum dedi Sinan Bey. O zaman 1000 lirayı size takdim ediyorum. Ve yarın tekrar birlikte olacağız. Bir tahminim var diyorsunuz.
0: Monaco gibi sanki kaldı aklımda ama siz bilgiyi aktarırken doğudan batıya doğru mu saymışız? Batıdan orayı tam kestiremediğim için cevap vermek istemedim ama Monaco gibi hatırlıyorum sanki.
1: Söylediğim üçüncü ülke Monaco'ydu. Öyle mi
0: diyorsunuz? Öyleydi, evet siz? Öyleydi. Aha. Sizin söylediğiniz üçüncü ülke oydu galiba sanırım ama batıdan doğuya doğru üçüncü sırada olan o muydu? İşte orayı karıştırdığım için cevap vermedim zaten.
1: Sorumuz doğudan batıya doğru. Ben batıdan doğuya doğru okudum.
0: Evet, diğer taraf. Yok. İki de cevap vermemiş o zaman yani.
1: Bir tahmininiz olsa Monaco derdim diyorsunuz.
0: Yani
1: öyle mi dediniz?
0: Monaco yazardım, evet Monaco,
1: Monaco
0: derdim.
1: Peki, o zaman doğru cevabı görelim. Bakalım hangi ülkeymiş? Doğru cevap Arnavutluk olacaktı. Ben az önce sayarken Monaco'yu üçüncü sırada saymıştım. Ama doğudan batıya doğru gittiğimizde bir Türkiye, iki Yunanistan ve üç Arnavutluk doğru cevabı olacaktı. İyi ki cevap vermemişsiniz.
0: Evet, çetin bir final sorusu. Güzel soru. İyi ki de cevap vermemişim.
1: Ama yarın beraberiz. Hı hı. Tebrik ediyorum yine de finale kadar çıktınız.

Ovaları, dağları, ırmakları ve tarihiyle bir masaldır Anadolu. Okudukça sayfaları çoğalan. Yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kızıl renkli bir topraktır Anadolu. Yürüdükçe yeni hikayeler oluşturan. Ve Anadolu'da Gökırmak'tan inen, Karaçomak Deresi'nden kurulan Ilgaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında bir şehir. Camileriyle, doğasıyla, tarihiyle kendini hayran bırakan Anadolu'nun en eski kentlerinden biri. Burası Evliyalar Şehri Kastamonu. Evliya Çelebi'ye göre Kastamonu, alimi, şairi ve hafızı bol olan bir diyar. Anadolu sancaklarını sayarken Kastamonu'yu önemli sancakların arasında tutar ve Kastamonu halkının bakır işçiliğini över. Osmanlı toprakları içinde bulunan 70 adet büyük yayladan biri olan Kastamonu yaylasını unutmaz. Tarih boyunca seyyahların da uğrak yeri olmuştur Kastamonu. Yolu düşen seyyahlar Kastamonu'dan bahsederken halkı zanaat sahibi memleket, kışı çetin geçen kent, caddeleri dar ve virajlı şehir, kalabalık ve hareketli bir kent demişlerdir. Kastamonu'nun bilinen tarihi Hitit İmparatorluğu'yla başlar. Şehrin Türk hakimiyetine girişi ise 1105 yılında Danişmentliler zamanında gerçekleşir. 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılana kadar farklı imparatorluk ve beylikler tarafından hakimiyet altına alınmıştır. Kastamonu, geleneksel Türk evi ve yakın dönem Osmanlı mimarisi örneklerinin yoğun olarak bulunduğu ender illerden biri. Kentsel sit kapsamına alınmış olan şehir, Taşköprü, İnebolu, Küre ve Abana'nın eski mahallelerini gezen ziyaretçilere nostalji yaşatarak hayran bırakıyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında erkek kılığına girip milli mücadeleye katılan, soğuk havaya ve yağan kara aldırmadan ceketini çıkarıp cephanelere örten, bunu gören ve neden montunu mermilere örttün, üşümüyor musun diye soran Gazi Mustafa Paşa'ya, "Bey, 100.000 kişi kurtulacak, ben öleceğim de ne olacak?" diyen kahraman Türk kadınının, Halime Çavuş'un şehridir Kastamonu. Kastamonu, İnebolu'dan Kastamonu'daki kışlaya kanısıyla cephane taşırken ölen, öküzünün yerine kendi geçip kanısını çeken, yağış başlayınca mermilere ve kundaktaki bebeğinin üstüne kendini siper edip şehit olan Şerife Bacı'nın topraklarıdır.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve sert ikliminde yumuşacık insanlar saklayan Anadolu'nun Serhat şehridir Kars. Ankara'dan kalkan Doğu Ekspresi'nin varış noktasıdır. Demir ağlar üzerinde yurdun doğusunda keyifle süzülen Şark Ekspresi'nin aşıkların diyarında Kaz'ın, Tuz'un ve mert insanların memleketinde soluklandığı, yılın 6 ayı karı bir gelinlik gibi giyen topraklardır. Dillere destandır Kars'ın soğuğu. Hatta öyle ki tarihin en acı ağıtları Türk Kurtuluş Mücadelesi'ni Sarıkamış'ta verirken soğuktan ölen 90 bin asker için yakılır. Soğuğu ve karı kış turizmine çevirse de doruklarında hala tarihin amansız acısını taşıyan Sarıkamış şehitlerinin diyarıdır Kars. Tarihinde alt paleolitik döneme ait izler taşıyan şehir, Urartular, Persler, Araplar, Selçuklular, Osmanlılar, Ruslar, İngilizler ve Ermenilerin etkisi altında çok kültürlü bir yapıya ulaşmış. Günümüzde ise Azerilerin, Kürtlerin, Terekemelerin, Türkmenlerin, Malakanların ve Kara Papakların yaşadığı geniş bir kültür mozaiğidir. Adının kaynağı Karsaklara dayanan Türkiye'deki en eski Türkçe il adıdır Kars. Kaşgarlı Mahmut'a göre ise Bozkurt ilkesinden gelir adının kökeni. Batlamyus Kars'a Koorsa, Strabon Koorzen eder. Gürcü dilinde ise kapı kenti anlamına gelen Karis Kaleki'dir Kars. Şehrin Ermenistan'la olan sınırını Çıldır Gölü'nden doğup usul usul akan Arpaçay çizer. Bir yanı Ermenistan olan Arpaçay'ın Türkiye tarafındaysa geçmişi 10. yüzyıla kadar uzanan ve bin yıllar boyunca farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihin en büyük hazinelerinden biri Ani Harabeleri tüm heybetiyle karşılar ziyaretçilerini. Bir ortaçağ şehri olan Ani, Anadolu'ya İpek Yolu üzerinden girişte ilk konaklama merkezi olduğundan aynı zamanda bir ticaret merkezidir. Anadolu'nun kuzeydoğu sınırındaki bu ören yeri Temmuz 2016'da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde 16. sırada yerini almıştır. Aşıklar diyarıdır Kars. Serhat şehrin kışı çetin, İnsanı mert, eğlenceleri aşık atışmalı olur. Vurdu mu aşıklar sazın teline, hüzün de, neşe de, sevda da dile gelir tek nefeste. Şehrin yücelerinden eteklerine doğru uzanıp ziyaret edenleri tüm ihtişamıyla karşılar Kars Kalesi. 1153 yılında Saltuklu Sultanı Melik İzzettin ve onun veziri Firuz Akay'ın emriyle inşa edildikten sonra 1386'da Timur tarafından yıkılmış ve 1579 senesinde 3. Murad'ın emriyle tekrar inşa edilmiştir kale. Sarayları, konakları, camileri, katedralleri, kervansarayları, kiliseleri, türbeleri, müzeleri, köprüleri, hamamları, tarihe açılan mağaraları, yaylaları ve doğa harikası Çıldır Gölü ile beyaz elbise giymiş bir açık hava müzesidir Kars. Yılın dört mevsimi bağrında sakladığı alabalıkları, pullu sazanları, tatlı su kefallerini, aynalı balıkları cömertçe sunarken kışın buzun üstünde atlı kızak safarisiyle

görsel bir şölen yaşatır Çıldır Gölü. Ve şehrin imzası Baltık mimari örnekleriyle dört mevsim ziyaretçilerini bekler. Kuzeydoğu'nun Serhat Şehri.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde İstanbul'un kara surlarının iki önemli kapısı arasında keyifli bir yolculuk yapacağız. İlk durağımız Mevlana Kapı olacak. Ardından sur boyunca devam edeceğiz. Bali Külliyesi, Adım İbrahim Paşa Camisi duraklarımız olacak. Son noktayı ise Silivri Kapı'da koyacağız. Ama bütün yolculuk boyunca her zaman olduğu gibi hikayeler, efsaneler ve rivayetler bizlere eşlik edecek.

İstanbul günümüzden 2700 yıl önce kurulduktan sonra ilk yerleşimin adı Bizantiyon olur. Ve bu şehir bugünkü Topkapı Sarayı'nın olduğu yerdedir. Ve etrafı surlarla çevrilir. İşte 2700 yıl önce başlayan İstanbul'un bu serüveni her seferinde gelenlerin yeni sur yapmasıyla bugünlere kadar gelir. Ve 4 kez surlar yer değiştirir. İşte içinde bulunduğum kara surları son surlardır. Burayı yaptıran ise İmparator Theodosius'tur. Ve bu surları yaptırdıktan sonra da 3 sıra halinde şehrin güvenliğini arttırmıştır. Önce kısa bir sur dizini, hemen arkasında hendek ve ardında da 2 güçlü sur silsilesi vardır. Ve böylece şehir zapt edilemez, alınamaz olmuştur. Ta ki 1453 yılına kadar. İşte Theodosius'un yaptırdığı bu kara surları 6,5 kilometre uzunluğunda ve Marmara'dan Haliç'e kadar uzanıyor. Ve işte bütün bu sur dizinin üstünde de onlarca kule ve 14 tane kapı var. Biz de şu anda Mevlana Kapı'dayız. Ve en önemlisi bu kara surları İstanbul'u alırken Türklerin saldırdığı yerler ve kapılar hepsi burada. Ve şehre de yine bu bölgeden giriş yapıyorlar. Ama sadece Türkler değil, tarih boyunca bu surları zorlayanlar arasında Vikinglerden tutun da Avarlara kadar pek çok halk olmuş.

Evet, Mevlevihane Kapısı'nın hemen önündeyim. Biz tabii her ne kadar Mevlevihane Kapısı ya da Mevlevi Kapı diyor olsak da Bizans döneminde buranın adı Porto Region'du. Region ise hemen baktığı yönde yer alan Küçükçekmece'nin adıydı. Ve buradan çıkanlar Küçükçekmece'ye doğru yol alırdı. Bu nedenle de kapıya bu isim verilmişti. Ancak Bizans döneminde buranın bir ismi daha vardı. Rus Kapısı dendi. Peki neden Rus Kapısı deniyor? 18 Haziran 860 yılındayız. Akşamüstü gün batarken 200 gemilik bir filo Konstantinopolis önlerinde belirir. Bunlar Vikinglerdir ve şehre saldırırlar. Bir ay sürer kuşatma ama sonunda şehri alamaz ve geri dönerler. Bu ilk saldırıdan sonra Vikingler defalarca şehre saldırırlar. Ancak bir türlü şehri ele geçiremezler. Ve sonunda savaşmak için geldikleri, ganimet için geldikleri bu şehre tüccar olarak gelmeye başlarlar. Ve tüccar olarak gelen Vikingleri halk kızıl saçlarından dolayı Ruso yani kızıl olarak anmaktadır. Ve doğal olarak da bu isim Rus kelimesine dönüşmüştür. İşte o tüccarlar öyle elini kolunu sallayarak da şehre giremezlerdi. Hala Bizans onlardan çekinmekteydi. Ve onların şehre giriş yapabilecekleri tek kapı burasıydı. O da silahsız ve en fazla 50 kişi olarak şehre girebilir, hamamlarını kullanabilir, istedikleri kadar mal alabilirlerdi. Bu tip şartlara bağlanmıştı. İşte bu kapıyı kullanmalarından ötürü buraya Rus Kapısı adı da verilmişti.

İstanbul bir deprem şehri. Bunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ve tarih boyunca da pek çok deprem yaşamış. İşte o depremin izlerini Mevlana Kapı'nın girişindeki yazıtlarda, kitabelerde görebiliyoruz. Burada iki tane kitabe var, iki yazıt var. İşte bunlar da 447 yılında ve 557 yılında yaşanmış depremlerle ilgili yapılan tamiratlardan sonra neler söylenmiş. Dilerseniz onlara yakından bakalım ve sözlerime öyle devam edeyim. Theodosius'un emrini takiben henüz iki ay geçmeden Muzaffer Konstantinus bu güçlü duvarları yaptırdı. Athena bile zor yapardı bu hızla böylesi güçlü bir kaleyi. Bu 447 yılında yaşanan deprem sonrası yapılan tamiratın kitabesi. Bir diğerinde ise 557'de yaşanan deprem sonrası ise bakın neler yazmışlar. Puseus, kapıların duvarını oldukça güçlü bir eşik taşıyla Antiochus'unkinden daha büyük bir şekilde sağlamlaştırdı. Bizanslı bir tarihçi Historia adlı kitabında işte bu depremlerden bakın nasıl bahsetmiş.

557 yılının 14 Aralık gecesindeyiz. Ve işte o gece yarısı müthiş bir depremle İstanbul yerle bir oluyor. Ve o dönemde yaşamış olan şair ve tarihçi Akatis, Historia adlı kitabında bakın o depremi nasıl anlatıyor. Konstantinopolis deprem tarafından yerle bir oldu. Deprem büyüklük ve süre bakımından benzersizdi. Şehirde şiddetli bir kış hüküm sürüyordu. Sarsıntılar şehrin sakinlerinin çoğunun uyuduğu gece yarısına doğru başladı. Sarsıntılar vatandaşları uyandırdı ve binalar sallanıyordu. Çığlıklar ve sesler duyuluyordu. Panikleyen vatandaşlar evlerini boşaltmaya, sokaklarda ve geçitlerde toplanmaya başladı. Ancak şehirde yeterince açık alan olmadığı için orada bile yıkıntılardan korunamadılar. Soğuktan acı çekiyorlardı. Düzensizlik hüküm sürüyordu. Şafak vakti deprem sona ermişti. Sevinen insanlar yakınlarını ve sevdiklerini aramaya başladılar.

447 yılında yaşanan depremle kara surları yıkılmış, şehir önemli ölçüde zarar görmüştü. Ancak depremden çok daha önemli bir sorun vardı. Çünkü Hun İmparatoru Attila şehre saldırmak üzere hazırlık yapmaktaydı. İşte bu nedenle de surların bir an önce tekrar ayağa kaldırılması gerekiyordu. Bununla ilgili tarihçiler bütün halkın seferber olduğunu, sadece onların değil, at yarışı takımları, maviler, yeşiller, kırmızılar ve beyazların da bir yarışma gibi surları onarmaya giriştiklerinden bahseder. Ve nitekim bütün bu çalışmalar sonuç verir, 2 ay gibi kısa bir sürede kara surları eskisinden daha da sağlam olarak ayağa kaldırılır. İşte bu Attila'nın gözünü korkutmuştur. Çünkü Attila Büyükçekmece'ye kadar gelmiş, son hazırlıklarını yapmaktadır. Ancak surların son halini görünce bu işten vazgeçer. Ancak karşılığında 1 ton altın alır Bizanslılardan ve yönünü batıya çevirir. İşte Attila Büyükçekmece'ye kadar gelmiş, ancak Bizans'a saldırmaktan bu surlar nedeniyle vazgeçmiştir.

Mevlana Kapı'nın hemen girişinde bir karakol binası. 19. yüzyıldan kalmış kâgir bir yapı. Daha önceleri bütün kapılarda neredeyse karakol binaları olurdu ve bunlar genellikle ahşaptı. Ancak 19. yüzyıl itibariyle bunlar taş bina olarak inşa edildiler yangınlara karşı. Mevlana Kapı'daki de ender örneklerden biri. Ve bunlara kolluk ya da kulluk adı verilirdi ve kara tarafında görev yapan bu kapılardaki bu karakollara işte bu nedenle kara kulluğu ya da kara kolluğu denirdi. Zamanla bu karakola dönüştü. Bunlar aynı zamanda güvenliğin ötesinde gümrük işlevi de görürdü ve bunlardan da geriye kara gümrük diye bir semtin adı kaldı. Şimdi dilerseniz restore edilen ve surların tanıtımının yapıldığı tanıtım merkezi olarak kullanılan karakolun içine yakından bir bakalım.

İstanbul'un fethinden sonra pek çok paşa tarafından şehrin çeşitli yerlerine camiler inşa edildi. İşte bu da fetihten hemen sonra Bala Süleyman Paşa'nın yaptırdığı bir cami. Hala onun ismiyle anılıyor. Ancak 19. yüzyılda yeniden ihya edilmiş ve Nakşibendiye tarikatının bir dergahı olarak uzun yıllar hizmet vermiş. Buranın çok önemli özellikleri var. Birincisi, fetihte kullanılan sancak uzun yıllar burada saklanmış. Onun haricinde caminin içinde önemli hat eserleri mevcut. İçerisi bir hat müzesi gibi. Ama bütün bu külliyenin öne çıkan en önemli detaylarının başında hemen yanında durduğum Pirüstü Kadın Çeşmesi geliyor. Kendisi 2. Abdülhamit'in anneliğidir ve uzun yıllar ona bakmış ve tahta çıktıktan sonra yanında bulunmuş bir şahsiyet. Ve onun hayır için yaptırdığı bu çeşme İstanbul'un gizli hazinelerinden biridir. İstanbul çeşmeler şehridir. Şahane çeşmeler vardır ama bunun mermer işçiliği muhteşemdir ve bununla ilgili Ekrem Hakkı Hayverdi bakın kitabına neler yazmış. Evet, sözünü ettiğim çeşmenin hemen yanı başındayım. Çeşmenin sadece mermer işçiliği, renkli mermerleri, süslemeleri değil, aynı zamanda bulunduğu yapının konumu da çok önemli. Çünkü iki tarafında zebiller var. Bir tarafında muvakkithane, yani namaz vakitlerinin belirlendiği yer var. İşte çeşmenin zebiller arasında üste boydan boya talik hatla yazılmış şahane bir yazı var. Bu Üsküdarlı Ali Rıza Efendi'nin yazdığı bir yazı. Ama çeşmeyle ilgili az önce de söyledim, Ekrem Hayverdi bakın neler söylemiş. Bala manzumesinin en güzel parçası zebil ve çeşmelerdir. Arkadaki tek katlı bir bina saçaklarının gölgelediği bu serapa mermer eser küçük bir abidedir. Müstesna bir tecanüz arz etmez. Fakat çok sıcak ve samimidir. Su bundan daha güzel bir şekilde sunulamaz. Uzaktan, bilhassa sıcak yaz günlerinde evvela göz ile ferahlık, serinlik duyulur.

Artık Silivri Kapı'nın yanı başındayız ve bu kapıdan girenleri ilk karşılayan muhteşem bir Mimar Sinan eseri oluyor. Burayı yaptıran Hadım İbrahim Paşa, Hadım lakabıyla tanınmış. Muhtemeldir ki kendisi bir devşirme ve o Kanuni döneminde Anadolu Beylerbeyliği yapmış. Yine vezirlik yapmış. Bütün bu görevlerinin sonucunda da elde ettiği gelirle bir hayır işlemek için de muhtemeldir ki 1551 yılında Mimar Sinan'a arkamda gördüğünüz cami ve külliyeyi inşa ettirmiş. Bugün külliyenin pek çok parçası eksik. Ama bütün bu eksikliğe rağmen hala sapasağlam ayakta olan çok güzel detayları var. Örneğin son cemaat yerinin iki tarafında pencerelerin üstünde İznik çinileri. Bunlar döneminin en güzel eserleri, turkuaz ağırlıklı. Ama bir de bu çinilerin pencere üstünün daha da üstüne yer alan daire içinde çiniler var ki bunlar çok ender görülen yazı biçimleri ve çini örnekleri. Onun haricinde cümle kapısı yine sedef kalkmalı ve geçmeli yapılmış. Dönemin o ahşap işçiliğini çok iyi yansıtıyor. Cümle kapısının hemen üstünde yer alan kitabede ise bu camiyi yaptıranla ilgili şu söyleniyor. Hazreti İbrahim'in tertemiz dininin veziri bu camiyi inşa ettirdi diyor ve devam ediyor. Sonunda da tarih düşürülüyor. İşte bu tarihten anlıyoruz ki 1551-1556 yılında bu cami Mimar Sinan tarafından inşa edilmiş.

Şu anda Silivri Kapı'nın hemen iç tarafı arkamda görünüyor. Silivri Kapı çok enteresan bir yer. Enteresan detayları var ve her birinde hakikaten hikayesi bol. İşte onlardan biri kapının hemen iç tarafında duvara asılı duran gürz. 110 kiloluk bu gürz Pehlivan İdris Ağa'ya aitmiş. Kendisi 4. Murat döneminde yaşamış, sarayın baltacılarından biri olduğu düşünülüyor. Peki burada ne işi var diyeceksiniz? Şu ki, o dönemde içinde eğil olan, işini iyi yapan ve başarılı olan kişilerin alametleri surlara asılırmış. Anlaşılan o ki, o hem pehlivanlıkta hem de diğer tarafta gürz kullanmakta çok maharetli olmalı ki, onun alameti olarak buraya asılmış, altına da bir kitap.

Kitabe yazılmış. Kitabede diyor ki, gelip geçen yolcular İdris Ağa'nın bu gürzüne nazar edip dua okuya, Fatiha okuya diyor. Ama diğer taraftan bir başka rivayette şudur ki, bu bir Yeniçeri ortası alameti.

Yıl 1638. 4. Murat Bağdat'ı kuşatmış ve kuşatma boyunca da İstanbul halkı oradan gelecek haberi beklemekte. Ve bütün Anadolu da aslında aynı durumda. Çünkü bu kuşatma ve Bağdat'ın alınması onlar için çok önemli. Ve o kuşatma boyunca da oradan gelecek bir haber beklenirken işte burada biri, o da Seyit Haydar Efendi, surlara çıkmış Silivri Kapı'nın üstünden ileriye boşluğa bakmakta ve her gün bu işlemi yapmaktadır. Halk ne olduğunu pek anlamaz ama kendisi gün boyunca o boşluğa bakarken halden hale girmekte, kah üzüntülü, kah sevinçli bir yüz ifadesi almaktadır. 1639 yılına gelindiğinde yine öyle bir gün ve Silivri Kapı üstüne çıkan Seyit Efendi birdenbire aykırır. Bağdat fetholundu diye ve kendini boşluğa bırakır. Ve işte o Silivri Kapı'dan düştüğü yerde vefat eder. Halk gelip baktığında yüzünde bir tebessüm vardır ve onun bu nidasından anlaşılır ki Bağdat fetholunmuştur. İlk müjdeyi o vermiştir. İşte düşüp bu dünyadan ayrıldığı yere mezarı yapılır. Ve o günden sonra da Bağdadi olarak anılır. Bağdadi Baba diye anılır. Ve o günden beri de burada defnolunmuş yatmaktadır. İstanbul rivayetleri, söylenceleri bol bir kent. Zaten tarihi rotalar boyunca bu hikayeleri elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. İşte Silivri Kapı da bundan fazlasıyla nasibini almış. Bir tarafta Bağdadi Baba, diğer tarafta ise Elekçi ya da Elekli Baba ya da Dede olarak anılan şahsiyetlerin mezarları var. Bunlar tarihsel olarak var mı yok mu bilemiyoruz ama bugüne kadar gelen söylencelerinden ortaya şu sonuç çıkıyor. Biri Elekli Dede olarak anılıyor ve bu kişinin fetih sırasında gelen, özellikle de Arap fetihleri sırasında gelen Eyüp El Ensari'nin o askerlerinden biri olduğu söylenir. Ve elene elene geldik sözünü ettiği için de Elekli Baba olarak ya da Dede olarak anılmıştır. Ve buraya geldiğinde Silivri Kapı'da artık elek gibi olan, okların, kılıçların, mızrakların girmesinden elek gibi olan o kalkanına bir ok geçmiş ve burada şehit düşmüş, buraya defnolunmuş. Diğer tarafta ise Elekli Dede olarak geçen şahsiyeti Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde görüyoruz. Evliya Çelebi onun dilsiz bir divane olduğundan, insanların başına musallat olduğunu ve ondan kurtulmak isteyenlerin ona bir elek aldığını sözlerine ekliyor. Onun da bu eleğin çemberini kırıp o eleğin oluşturduğu belki de hayvansal bir maddeden yapılıyordu. Onu köpürte köpürte yediğini ve sonra da gözlerini süsüp uyuduğundan bahsediyor. Ve daha sonra rivayet olur ki yine devam ediyor ve şunları söylüyor Evliya Çelebi. Diyor ki benim mezarıma kim gelirse hafakan derdinden kurtulsun. Yani yürek sıkıntısından, iç sıkıntısından kurtulsun. İşte bu vasiyete uyanlar burayı ziyaret ederlermiş ve hayır dualarını yaptıktan sonra da hafakandan kurtulduklarını söylerlermiş. Bu tabii ki bir söylence, bilimsel bir kıymeti yok. Ama Evliya Çelebi seyahatnamesinde böyle yazıyor.

İstanbul'daki sur kapılarının pek çoğunun adı değişmiş. İşte onlardan biri değişmeyen ve bugüne kadar gelenlerden biri de hemen arkamda duruyor, Silivri Kapı. Geçmişteki adı Celebria Porte olarak geçmekte. Celebria bir zamanlar bu yolun gittiği Silivri aslında. Ve işte o Silivri Kapı ismi hala muhafaza ediliyor. Ama bir ismi daha var, o da Pege Kapısı. Bunun da sebebi hemen karşısında

içinde bulunan balıklı Roma yazması. Pege kaynak anlamına geliyor. Oradaki su kaynağı buranın isimlerinden biri ola gelmiş. İşte burası özellikle fetih döneminde Venedikliler tarafından savunulan bir kapı. Ama karşısında İshak Paşa'nın orduları var. Onlar saldırıyor, Venedikliler savunuyor. O sırada önemli ölçüde zarar görmüş ama asıl zarar gördüğü dönem yine depremlerin yaşandığı 6. yüzyıl. Ve işte o dönemde de burası önemli ölçüde yıkılmış. Ve burayı yaptıran İmparator 4. Leon. Ve buradaki 37. kulenin üstüne de o tamiratın kitabesini koymuş. O kitabede 4. Leon ve oğlu 6. Konstantin'in bu surları, bu kapıyı nasıl temellerinden ayağa kaldırdığı yazılıyor. Ama işin ilginç yanı ne deprem ne de bu tamirat. İlginç olan şudur ki 4. Leon yarı yarıya Türktür. Çünkü annesi bir Türktür ve üstelik Hazar prensesidir. 4. Leon evleneceği zaman Hazar Kağan'ından, Türk olan Hazar Kağan'ından kızı istenir. O da kızı Çiçek'i verir. Çiçek ismiyle buraya gelir, sonra vaftiz olur ve İren adını alır. İşte İren 4. Leon'un annesidir.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Şu probisi bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
4: Anlıyor,
5: yapamıyor.
6: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Ne kadar emanet tutuyor.
13: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
12: Tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
14: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
12: Nasıl, yakışıyor mu bana?
13: Sünger çok iyi kullanacaksınız.
15: Ulan ne yapıyorsun?
13: Hava asacağız mı buraya da?
12: Eyvah, yakalandım.
16: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
17: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle

0: belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
5: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
6: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
4: Ben Ömer Necati Albayrak.
5: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
4: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
5: Gün ilk dakikada başlar.
6: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

0: Pehlivanın hakkı. Pehlivan, gücünü Allah'a arttırsın.
1: Senin çırak 40 pınara katılacak.
2: Boş ver el öpmeyi. Hadi hayırlısı.
3: Senden bir ricaya geldim. Ne olsa hısımız. Bizim pehlivana yardım edeceksin. Kasabanın şanı için 40 pınara hazırlanacak.
4: Şu koçu satsak. Biraz paraya ihtiyacımız var.
3: O mübarek senin uğrun satılmaz.
5: Yarın Hıdrelle Sufiye ablaların bahçesindeyiz.
2: Haftada bir günde oyun gösteririm. Benden bu kadar, tamam mı?
3: Bir sene bedava tıraş benden. Sabahla gidiyoruz, haberim yok deme.
6: Birkaç kuruş para var burada. Belki mi lazım olur?
7: Hep beraber diyelim, maşallah. Haydi Allah
3: canı versin. Ne o? Kara Bilal. Bizim pehlivanımız yamandır.
8: Pehlivan bugün 16.15'te TV4'te.
9: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
10: Nasıl mı?
11: Çok güzel.
12: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
13: Şipşak, işlem tamam.
14: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
17: Bu var ya bu,
18: blok dersten çıkıyor.
17: Atıştırmalık?
18: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
17: Abi bu adam ne yiyor ya?
20: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
21: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
22: Şu Probis.

0: Yapamadınız ya.
1: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
2: Anlıyor.
3: Yapamıyor.
4: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle ProBiz. Taklit edilemeyen lezzet.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun var. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
8: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
9: Tarihi Rotaların bugünkü bölümünde Mevlevi Kapı'daydık ve Kara Surları boyunca pek çok eser görüp son noktayı Silivri Kapı'da koyduk gezimize. Bir başka bölümde tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Yine çok keyifli bir günde beraberiz. Ay efendim, bugün mutfağıma Allah, o kadar hoş bir hanımefendi geliyor ki, saçıyla, kıyafetiyle, küpesiyle, enerjisiyle şeflerin divası Tuna Aktan birazdan benimle beraber olacak. Tuna ablayla böyle ülkemizin, güzel ülkemizin her yerine gideceğiz. Hatay'a ineceğiz, Hatay'dan güzel bir Belen tava yapacağız. Sonra Bolu'ya gideceğiz, şeflerin şehri diyebilirim bence Bolu'ya. Mengen pilavı yapacağız ve son olarak o Kahramanmaraş'ın, canım Kahramanmaraş'ın güzel bir tarhanası vardır. Ülkemizdeki diğer tarhanalardan böyle ayrılır, güzel bir tarhana çorbası yapacağız. O zaman ne diyorum, hep lafı daha fazla uzatmıyorum ve Tuna ablayı mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Tuğçe'ciğim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ne kadar genç ve güzelsin.
0: Sen öylesin asıl. Böyle o yüzden de seyircilerimize özellikle anlatmak istedim.
1: Çok
0: enerjisiyle, küpelerinin güzelliğiyle süslü süslü bayılıyorum gerçekten.
1: Çok teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: Şimdi efendim siz ayakkabıları şu kameraya geçeyim. Ayakkabıları vesaire göremiyorsunuz ama bluzunun renginde bir ayakkabı o kadar şık ki. Çok
1: öyle
0: güzel
1: mi?
0: Maşallah.
1: Çok
0: maşallah.
1: Çok
0: ben anlattım
1: ederim.
0: Birazcık yemekleri ama senin ağzından da duyalım Tuna abla.
1: Evet canım, bugün anlattığın gibi ülkemizin genelde her bir yöresinden bir yemek seçtik. Evet. Güzel Hatay'ımızın Belen tavası, Mengen'in mengen pilavı, Bolu mengenin.
0: O pilav bence bir ana yemek.
1: Ana yemek.
0: Gerçekten
1: hakikaten
0: öyle.
1: Öyle.
0: İçinde eti, mantarı, her
1: hakikaten
0: şeyiyle.
1: Hakikaten öyle. Maraş tarhanası özel yapımıyla.
0: Hemen onu tabii en son çorbamızı yapacağız ama ben bir seyircilerimize göstermek istiyorum. Efendim bu işte Maraş'ın tarhanası böyle gevrek cips olur. Şeklinde. Cips şeklinde hakikaten.
1: Evet.
0: Çok özel bir tarhanadır. Göstermek istedim. Ben de 2008'de Maraş'a gittiğimde
1: öyle
0: ilk defa
1: mi
0: karşılaşmıştım. Senden de hikayesini, yapımını, toplanmasını
1: üstünden
0: çünkü o yüzden
1: geçeceğiz
0: farklı.
1: Biraz.
0: Bir geçelim. Evet. İlk olarak
1: Belen tavayla
0: yapalım.
1: Hemen başlayalım.
0: Seni böyle alalım. Evet, Belen tavamızın malzemelerini görüyorsunuz. Neler varmış bakalım. 1 kilo kuşbaşı koyun eti, 3 adet yeşil biber, 2 adet kapya biber, 4 adet domates, 15 adet arpacık soğan, 1 baş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 çay bardağı su, yarım çay bardağı da sıvı yağımız var. Evet.
1: Evet.
0: Malzemelerimiz bu kadar.
1: Malzemeler
0: evet,
1: bu kadar.
0: Tuna,
1: hemen yapımına başlıyoruz çünkü anca Belen tavamız pişerken diğer yemeğimize geçeriz. Şimdi Belen tavanın özelliği koyun etiyle, koyun kuşbaşıyla yapılması ama tavukla da yapılabilir.
0: Bu çok aynı güzel bir bilgi. Seyircilerimiz
1: evet.
0: Et yemeyen vardır, belki
1: evet.
0: Sevmeyen vardır. Tavukla da yapılabilecek bir yemek olduğunu hemen iletelim.
1: Evet, çünkü aynı malzemeyi kullanarak sadece tavuk budundan veya
0: göğüsten
1: arzuya
0: olur,
1: göre göğüsten
0: aslında
1: de olabilir.
0: Biraz çünkü kuzu olduğu
1: evet,
0: yağ sever.
1: Yağ sever. O zaman da içine eğer göğüs buyur etinden yapacaklarsa içine bir parça tereyağı ve sıvı yağ ilavesini yapmayı unutmasınlar.
0: Unutmasınlar. Evet. Bu bilgiyi de verelim.
1: Şimdi,
0: İlk betlerimizi mühürlüyor muyuz?
1: Hayır, mühürlemiyoruz. Direkt alıyoruz canım.
0: Bir de Tuna ablacığım
1: evet,
0: ben de
1: canım
0: daha önce Antakya'ya gittiğimden biliyorum. En önemli özelliği işte bu toprak
1: evet,
0: tavalar.
1: Kiremit.
0: Evet.
1: Evet, toprak tavada olması lazım.
0: Ve hatta orada taş fırınlarda pişiriyorlar.
1: Taş odun fırınında pişmesi çok daha
0: lezzetli
1: katıyor.
0: Oluyor. Varsa
1: şimdi,
0: efendim öyle yaparsınız.
1: Evet, 15 tane kadar biz arpacık soğanı koyuyoruz. Ama ben soğanı çok sevdiğim için Tuğçe'ciğim.
0: Bir de kuru soğan ekledim diyorsun.
1: Bir başta kuru soğan ekledim hayatım.
0: Tamam.
1: Çünkü yemekte ne kadar bol soğan ve sarımsak olursa yemekte lezzet o kadar fazla
0: doğru,
1: güzel olur.
0: Doğru. Ya şimdi evet, seyircilerimize de bir taraftan yemeğimizi yaparken sohbet de etmek istiyorum. Biz Tuna ablayla makyajda kaynattık bayağı.
1: Evet.
0: Böyle sizin karşınıza çıkmak için bir süsleniyoruz ya, biz bir hazırlık aşamamız var ya. Orada sohbet ettik. Hakikaten vizyonuyla zaten dünyanın birçok yerinde bulunmuş. Uzun sürede
1: evet,
0: Amerika'da da kalmışsın.
1: Evet.
0: Orada eğitimler, Türkiye'de hocalık vesaire. Sen evet. anlat yani benim dilim bak dönemedi. O kadar yoğun bir eğitim ve hakikaten iyi bir geçmiş var ki.
1: Evet, çok yoğun bir hayatım evet. oldu. Tuğçe'cim ben çocuklar benim Amerika'da üniversiteye gittiler. Texas Üniversitesi'ne. Ben de onların peşinden tabii onları yalnız bırakmamak adına. Ben de
0: Türk
1: gittim.
0: Türk annelerinin en evet, önemli özelliği.
1: Evet, evet, evet. hakikaten öyle. Çocuklarla birlikte oraya gittim. Orada kaldığım sürece ben eğitimime devam ettim. Yemek üzerine, dünya mutfağı üzerine. Orada hem ders aldım, derslere devam ettim.
0: Ne güzel.
1: Hem de Türk mutfağını tanıtmak üzere.
0: Workshoplar mı yaptın?
1: Evet, workshoplar yaptım. Orada ders verdim. Aynı zamanda reçel imalatına başladım.
0: Yani
1: İşi biraz bak, ticarete ticari, de
0: döktüm. Bravo, ne kadar evet, da güzel olmuş. Evet. Çünkü şimdi bizim Türk kahvaltısı gibi bir kahvaltı efendim dünyanın başka
1: hiçbir yerinde yok.
0: İtalya'ya gidin, öyle bir kruvasan, yanında bir iki reçel, bitti. Yanına bir de kahve, işte filtre kahve, o kadar. Ama ne kadar reçellere de düşkündür hem Avrupalılar hem şimdi, Amerikalılar ama bizimki gibi yine reçel yok.
1: Yok. Hiçbir evet. yerde bizim reçellerimiz yok. Amerika'da zaten reçel diye bir şey yok. Jelileri var onların. Onu ben gördüm. Daha doğrusu benim çocuklar, orada Türk çocuklarına da çok yemek yaptım. Oğullarımın arkadaşı diye. Yani onlar da reçellerimi çok beğendiler Tuğçe.
0: En çok hangi reçeli seversin?
1: Benim en çok sevdiğim reçel incir reçelini çok severim.
0: Aa, o zaman ben sana bizim Nazilli'den incir getireyim
1: evet.
0: bol bol.
1: Ben zaten Didim'de yazları yani, yaşıyorum.
0: İşte bizim oralardasın yani.
1: Evet. Aydın komşum. İncir reçelini çok severim. Ve Aydın'dan da hakikaten incirlerim gelir.
0: Çok da güzel olur. Hakikaten efendim memleketim diye söylemiyorum ama incir diyarı yani. Hem, Aydın'ın inciri meşhurdur.
1: Evet, evet. Hem kurusunu çok severim Tuğçe'cim hem de yaş inciri çok severim.
0: Yeşil yeşil öyle bal evet. gibidir içi. Ay, evet olsa canım. Da yesek. Hadi. O kadar çok severim şimdi, ki gerçekten.
1: Çok, bir gün çok da faydalıdır
0: iş
1: incir.
0: İş yerimde çok faydalı tabii. Çok. Başka bir iş yerimde dediler ki Tuğçe Aydınlısın bir incir getirmedin dediler. Ben de hakikaten akrabalarımı aradım Nazilli'den. Dedim ki böyle bir kasa yapın. Ay telef oldu o incirler biliyor musun?
1: Niçin canım?
0: Yani demek ki çok ermiş aldıkları incirler. Biraz daha böyle sert olsaydı
1: sert
0: belki
1: olsaydı,
0: çok olgunlaşmış. Yolda tabi Nazilli İstanbul arası 10 saat 12 saat.
1: Evet.
0: Birazcık böyle maalesef.
1: Bir de inciri getirip götürürken onu sepetlere koymak lazım.
0: O yani, zaten öyle de satılır bizim oralarda.
1: Evet, sepetlerin içinde satılır şeydi Aydın'da. Onu işte getirip götürmek çok önemli.
0: Biraz
1: İncir
0: muhafazası
1: çok çabuk.
0: Zor. Evet, evet zor.
1: Çok çabuk şey yapar.
0: Bu arada virgül koyuyorum. Hemen seyircilerimize bir neler yaptık sohbet ederken ondan da bahsedeyim. Bu toprak tavamıza, kiremit tavamıza kuzu etlerimizi koyduk. Ne demiştik? Belen tavanın özelliği gerçekten kuzu etiyle olması ama dilerseniz tavukla da yapabilirsiniz.
1: Tavukla da yapılabilir.
0: Bunu abla söyledi zaten.
1: Evet canım.
0: Bol arpacık soğanlı olması iyidir. 15-20 tane arpacık soğanı ilave evet. edebilirler içine. Sonra kapya biberimizi koyduk. Yeşil biberimizi doğradık. Çok böyle aman aman biberlerin şekline boyutuna takılmayın. Bu öyle daha rahat bir yemek aslında.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Yağını doğrama ilave şekliyle. Ediyoruz.
0: Sıvı yağ koydum.
1: Sıvı yağ koyduk. Hı-hı. Yarım çay bardağı. Bir yemek kaşığı
0: biber salçası
1: koyduk.
0: Ve sarımsakları
1: koyduk. Evet, sarımsak çok önemli. Yemeklerde olmazsa olmaz.
0: Ve bol kekik.
1: Ve bol kekik.
0: Çok da yakışır
1: ben
0: kekik.
1: Ben birazcık karabiber alabilir
0: Tabii
1: miyim?
0: Tabii ki. Buyurun. Karabiberimiz evet. burada. Ve ben mi ekeyim
1: evet,
0: ister misin?
1: Biraz alayım canım. Ben bir Hı-hı. eldiven rica edeyim.
0: Tamam, ben
1: Tuğçe'cim.
0: Sana hemen vereceğim eldiven.
1: Biraz alalım canım.
0: Şöyle tamam. bir yoğuracaksın tabii sen bunu
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, içine bir çay bardağı kadar su ilave ediyoruz. Bunu şimdi Hataylıların bir tabiri vardır avcarlama diye. Etimizi sebzeyle birlikte avcarlayacağız.
0: Avcarlamak.
1: Evet, onu fırına süreceğiz.
0: Ben sana eldiven
1: evet,
0: arıyorum. Hep burada olurdu eldivenim. Şu anda bulamıyorum. İremciğim eldivenimiz nerede?
1: Burada var hayatım. Ben buldum.
0: Ha, koymuşsun. Tamam,
1: evet.
0: tamam. Benden önce hazırlamış koymuşlar. Ben de arkalara gittim. Hep şurada bulunurdu eldiven. biraz da bir Hatay'dan da bahsetmek istiyorum. Hatay hakikaten bir gastronomi şehridir.
1: Ah, evet.
0: Ve
1: bence dünyanın en güzel mutfaklarından biridir. Evet. Hatay mutfağı. Hatay'a da çok sık giderim bu arada.
0: Gider misin, sever evet. misin? Bu da Hatay'ın zaten Belen ilçesi vardır efendim. Belen ilçesinin adını almıştır. Aslında tarihi ta Osmanlı'ya kadar dayanan bir yemektir. Evet. İşte özelliği aslında hem bu toprak tavada ve taş fırınlarda pişiriliyor olması hem de baharatlanması.
1: Baharatlanması, evet.
0: Böyle mıncıklıyoruz ama neydi Hatay'ın
1: Avcarlama.
0: Ismi? Avcarlama, evet.
1: Biraz da tuz alabilir miyim Tuğçe'cim?
0: Tabii ki.
1: Evet canım, fırınımız da hazırsa fazla tuzlu şey yapmıyorum.
0: Kaç derece?
1: 200-220 dereceye getirelim.
0: Yüksek ısıda sonra düşürecek miyiz?
1: Ondan sonra ısısını düşüreceğiz.
0: Evet.
1: Evet, bu hem kolaydır hem çok lezzetlidir. Yani Hataylılar bunu çok sık yaparlar. Benim de İskenderun'da görümcem oturuyor. Hem onu ziyarete giderim.
0: Selam olsun.
1: Evet.
0: İsmi nedir görümcenin?
1: Renk.
0: Renk mi adı?
1: Evet. Aa. Eşimin ismi Cenk. Görümcemin ismi
0: eşinizin,
1: Renk.
0: Eşinizin adı Cenk. Görümcenizin adı Renk. Renk. Ay evet. Renk Hanım.
1: Çok
0: hangi kameraya konuşsam?
1: Çok da severim kendisini.
0: Gelininiz sizi çok seviyormuş. Ne güzel. Gelin görümce iyi anlaşılıyor
1: demek ki. Çok iyi anlaşılıyor.
0: İsminiz gibi güzel.

0: ömrünüz olsun böyle rengarenk amin. İnşallah diyelim.
1: Amin canım.
0: Belenti tavamız hazır efendim.
1: Evet.
0: Şimdi sadece fırına gidecek.
1: Fırına götüreceğiz.
0: Ne kadar sürede pişiyor ben götüreyim Tuna
1: tamam
0: ablacığım.
1: Tamam canım. Bu bir 35-40 dakika yüksek ısıda olacak. Isıyı sonra düşüreceğiz. Bir 10 dakikada öyle şey yaparsa.
0: Düşük ısıyla yapacağız.
1: Evet, tam programın bitmesine yetişecek olacak.
0: Yetişecek efendim.
1: Evet,
0: Belen
1: evet.
0: Tavamız şu anda fırına doğru gidiyor.
1: Gidiyor. Ben kapağımı
0: evet.
1: açayım mı?
0: Ben hallederim. Ben hallederim.
1: Evet,
0: kapağımızı da açtık.
1: Ederim.
0: Ve
1: evet.
0: Toprak tabımız da bayağı ağır.
1: Ağır.
0: Evet. Şöyle koyduk.
1: Ama içindeki yemeğimiz de ağır ona
0: çok
1: göre.
0: Güzel.
1: Evet, çok
0: şimdi
1: güzel.
0: Şimdi ben yine seyircilerimize bir toparlayayım. Belki şimdi açmışlardır
1: evet.
0: ekranlarını. Belen tava yaptık. O güzel Hatay'ımızın meşhur yemeklerinden bir tanesi. Toprak kiremit tavamıza, kabımıza kuzu etimizi koyduk. Ardından soğanlarımızı koyduk. Bolca arpacık soğan. Ondan sonra kapya biber, yeşil biber ve domateslerimizi
1: sarımsak
0: koyduk.
1: Sarımsak koyduk.
0: Bol baharat,
1: pul biber,
0: kekik, tuz.
1: Ve tuz koyduk. Karabiber koyduk.
0: Bir de biber salçası koyduk.
1: Bir de bir yemek kaşığı biber salçası. Yarım çay bardağı sıvı yağ koyduk.
0: Evet.
1: Bir çay bardağı da su ilave ettik.
0: Güzelce.
1: İyice avcarladık. Fırınımızı attık Tuğçe'ciğim.
0: İlk önce 220 derece civarı efendim bir yarım saat sonra ısıyı düşüreceğiz.
1: Evet.
0: Şimdi ikinci yemeğimize geçiyoruz. Onun da malzemeleri burada mantarları görüyorsunuzdur zaten. Bence
1: evet.
0: hakikaten biliyor musunuz bilmiyorum. Sen mutlaka biliyorsundur da
1: evet.
0: ben malzemeleri saymadan önce seyircilerimize söyleyeyim. Mengen'den yola çıkarak dünyada Türk mutfağını tanıtan bir sürü şefimiz var efendim. Ve bununla
1: evet.
0: ben gurur duyuyorum.
1: Çok.
0: Hakikaten ne kadar şanslıyız. Şeflerin şehri. Mengen pilavı yapıyoruz.
1: Evet.
0: Malzemelerimiz burada. Kalemi kağıdı hazırlayın. Nasıl yapılırmış güzel mengen pilavı. Bir bakalım. 2 su bardağı baldo pirincimiz var. 300 gram kuşbaşı kuzu etimiz var. 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet kuru soğan, 250 gram mantar, 2 adet domatesimiz var. 2 adet sivri biber, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım demet dereotu, 1 su bardağı ceviz içi, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı toz şekerimiz var. Bu kadar herhalde daha
1: evet,
0: var mı
1: kadar
0: malzememiz?
1: Evet, bu kadar canım. Yok.
0: Tamam.
1: Şimdi tenceremizin altını yakalım.
0: Hemen.
1: Etimizi
0: hemen.
1: İlave edelim.
0: Evet.
1: Evet. Etimizi koyduk.
0: Şöyle
1: canım.
0: Bir mühürleyelim etimizi.
1: Evet, mühürleyeceğiz. Biraz evet. sıvı yağ ilave ediyoruz etin içine canım.
0: İşin bu kısmıyla ben ilgilenirim.
1: Sen onunla ilgilenirken ben diğer malzemelerini
0: mantarı halledeceksin zannediyorum.
1: Evet, soğanı keseceğiz.
0: Evet.
1: İçine soğan, mantar, yeşil biber,
0: domates girecek, ceviz girecek. Yani bir pilav deyip hani et yemeklerinin yanına yaptığımız o daha basit aslında pirinç pilavı değil. Başlı başına bir
1: evet.
0: ana yemek öyle değerlendirebilirsiniz mengen pilavını. Ben de bir taraftan şunları şöyle.
1: Evet. Soğanımız da hazır.
0: Evet.
1: Şimdi mantarlarımızı keseceğiz. Tamam canım.
0: Oh bu kadar.
1: Evet. Şuradan
0: ne aradın,
1: şu
0: ne
1: tabağı
0: istedin?
1: Alayım canım.
0: Aa,
1: soğanları aha. almak için. Şimdi etimiz kavrulsun. Kavrulduktan sonra soğanlarını, yeşil biberini koyacağız.
0: İlk önce etimizi kavuruyoruz.
1: Evet, etimizi
0: evet,
1: kavuruyoruz.
0: Evet.
1: Onun altını biraz açarsak.
0: Açayım mı biraz
1: aç
0: daha?
1: Canım.
0: Tamam.
1: Aç
0: tamam. Yüksek ısıda kavuralım.
1: Evet.
0: Peki Tuna abla yani bu yöresel yemekleri şimdi sordum ben sana yine yayından
1: evet.
0: önce. Hani Karadeniz yemeği de yapar mısın bize Ege yemeği de yapar mısın
1: evet,
0: diye.
1: Bütün yöreleri
0: hepsine
1: yaparım
0: hakimsin.
1: Canım. Evet.
0: Peki biraz hani o geçmişi bir anlatır mısın? Nereden bu kadar hakikaten yemeğe olan ilgi?
1: Ben hayatım Türkiye'de.

0: koyuyorum. Koyun. Sadece şerbetim
1: de var. Şerbetine koyuyorsun.
0: Hem portakalın rendesi var, hem portakalın suyu,
1: var.
0: Evet. Yani o birinci geldi. Yapsak evet, olur mu? Onu bir programda yaparız inşallah.
1: Bir dahakinde yapalım. Neden yapmadığımızı da hatırladım. Çünkü benim arkadaşım Derya ve annesi Nüket teyze gelmişti. Onlar da portakallı revani yaptılar.
0: Evet.
1: Hani yakın dönemde olduğu için yayınlar hani çakışmasın diye yapmamıştı diye. Sevgili
0: yapımcı. Onu bir programda yaparız.
1: Evet, yapalım valla. Evet, biraz altını kısıyorum.
0: Onu iyice bir sökelim. Aha. Üstüne de sıçramasın o güzel
1: elbisen. Birazcık sıçradı. Olsun, önemli değil. Peki bazen sulu kalıyor ya tencere. O yüzden evet. Herhalde

0: yerlerse evlerinde de yapabileceklerini anlatacağım.
1: Onu da anlatır mısın?
0: Tamam,
1: evet.
0: Canım.
1: Çünkü diğer tarhanalardan onun bir farkı var. Evet. Toplanması da farklı, yapımı da farklı.
0: Evet.
1: İşte
0: evet.
1: O gevrek gevrek olmasının nedeni var. Yoğurdun ekşiliği ve az yağlı olması gibi diye hatırlıyorum ben.
0: Evet.
1: Doğru bilgiler mi? Sen zaten
0: çok
1: teyit
0: doğru.
1: edersin.
0: Çok doğru.
1: Ama efendim birazdan bildiğimiz tarhanalardan daha farklı olan Maraş tarhanasının sadece çorbasını yapmayacağız. O tarhanayı nasıl yapıyoruz? Tuna abla size söyleyecek birazdan. Ama
0: evet.
1: Şu anda tabii ki Bolu'ya gittik. Bugün dedik ya ülkemizin her yerine uzanıyoruz diye. İlk önce bir Antakya'ya gittik, güzel Hatay'a gittik. Ve evet. Belen tavamız şu anda fırında pişmek üzere. Bolu'dayız. Tam şu anda Bolu'dayız hakikaten.
0: Bolu'dayız, evet.
1: Menengen pilavı yapıyoruz. İlk olarak kuzu etlerimizi şöyle güzelce bir tavamızda mühürledik. Hala mühürlemeye de devam ediyorum. Ardından diğer malzemeleri de ekleyeceğiz. Biberimizi, soğanımızı, mantarımızı, domatesimizi doğradık. Ve hakikaten böyle kallavi bir akşam yemeği için gayet uygun bir...
0: Uygun.
1: Bir pilav menü. Diyebiliriz.
0: Evet. Evet. Pilav başlı başına bir yemek,
1: yemek.
0: Zaten.
1: Hı-hı. Şimdi ne
0: evet
1: yapalım?
0: Evet canım, kavruldu mu etimiz?
1: Evet, ben hatta onu küçük ocağa aldım.
0: Hemen soğanını ve biberini
1: birazcık daha yağ ilave edeyim mi sence?
0: Bakayım canım. Yok, yağ yeterli.
1: İyi mi? Yeterli
0: çünkü
1: mi?
0: Tereyağı ilave edeceğiz.
1: Tamam.
0: Tamam canım.
1: Etlerimizi kavurduk. Şimdi soğan ve biberini ilave
0: biberini,
1: ettik.
0: Altının açıklığı iyi mi?
1: Demin çok patlayınca
0: biraz.
1: Ben küçük ocağı aldım
0: alalım.
1: Ama istersen büyük
0: biraz
1: ocağı alayım tekrar.
0: Biraz tuz serpersen hayatım patlamasını Hı-hı. keseriz.
1: Evet. Hemen tuzumuzu ilave edelim.
0: Evet,
1: bu arada ben geçen gün ne öğrendim biliyor musun?
0: Ne öğrendim canım?
1: Sana hemen aktarmak istiyorum. Bu işte benim mutfağıma gelen şeflerimden öğrendiğim bilgileri. Sevgili Mehmet Özer konuğumdu.
0: Evet.
1: Ve dedi ki yani etlere dedi tuz atmak gibi bir işte tuz atınca sertleşiyor.

0: fırında pişirir.
1: Fırında pişirir. Avcarlamak, şey,
0: her
1: yoğurmak.
0: Her et için geçerli değil o turşu. Yani evet, Mehmet Bey'in dediği de doğru. Et tuzunu içine çekmesi çok önemli.
1: Lezzet.

0: Bir gün öyle bir konu yapalım, seninle birlikte.
1: Bütün yani konseptimiz sadece et marinasyonu
0: ve pişirmesi olsun.
1: Evet, pişirmesini
0: çok da
1: yapalım.
0: Güzel olur. Evet, anlaştık efendim. Tuna ablayla bir gün program yaptığımızda et marinasyonu ve pişirmeleriyle ilgili sizlere de bilgi vereceğim. Çünkü etin yumuşak olması herkesin çok istediği bir durum olduğu için. İşte onu nasıl

0: Tereyağımızı da koyduk.
1: Koyduktan sonra pirincimizi bir yıkamak istiyorum. Bir tel süzgeç var mı?
0: İstersen arkada ben bunları yaparken yıkayabilirsin.
1: Tamam, yıkayayım onu.
0: Evet. Tamam. Ben de tereyağını koydum efendim. Buraya da. Evet, güzelce.
1: Evet, tereyağıyla birlikte
0: biberini, domatesini ve soğanını tereyağını da ekleyerek lezzetlendiriyorum. Zaten tereyağı girer girmez o kokuyu veriyor ya.
1: Evet canım,
0: yani,
1: mis gibi kokar.
0: Mis gibi. Güzelse bir de tereyağı.
1: Evet, tereyağımız da Trabzon tereyağı.
0: Evet,
1: bugün bayağı bir yörelerden.
0: Yörelerden ilerliyoruz. Şimdi
1: pirincimizi de koyduk canım.
0: Aslında biz bir yarım saat efendim pirinci sıcak suda beklettik.
1: Evet.
0: Değil mi Tuna abla?
1: Evet canım, biraz nişastasını,
0: nişastasını aldık. Evet.
1: Evet hayatım, onu bir çevirirsen.
0: Çevireyim.
1: Evet, şimdi bir parça toz şeker alabilir miyim?
0: Tabii ki. Şuradan hemen veriyorum ben sana.
1: Ben onu karıştırırken. Bir de kettle'da suyumuz ısındı herhalde, değil mi hayatım? Sıcak mı suyumuz? Sıcak.
0: Evet, şimdi toz şekerim.
1: Tamam, hı-hı, biraz şekerini ilave ediyoruz.
0: Şeker niye mesela?
1: Şeker, hem o kekremsi tadını alsın, hı-hı, hem de pilavımızı parlak göstersin.
0: Parlak göstersin.
1: Evet.
0: Çünkü evet.
1: Beyaz göstermesi için de limon sıkılır.
0: Biz evet, şimdi, limon sıkılır,
1: evet,
0: doğru.
1: Biz şimdi sebzeli yaptığımız için ona ihtiyaç yok.
0: Ekşiye
1: ben bir
0: gerek
1: su bardağını alabilir miyim hayatım?
0: Tabii ki. Hatta kekiği ve cevizi de
1: getireyim. Kekiği de alacağım. Sana. Yalnız hı-hı, önce bir suyunu ilave edelim. Evet. Şimdi içinde domates olduğu için esasında 1'e 1,5 koyacağız baldo pirincimiz. Hı-hı. Ama ben 2,5 koyacağım. Çünkü domatesin suyu da var.
0: Hı-hı.
1: Evet. Yeterli.
0: O yüzden dengeliyorsun.
1: Evet,
0: tamam,
1: dengeliyoruz. Biz tuzunu koyduk değil mi yemeğimizin? Bir tadına bakalım önce.
0: Çok az ben etlere koymuştum.
1: Öyle mi?
0: Evet, daha şimdi pirinç ekledikten sonra koymadım.
1: Hı-hı. Tamam hayatım, cevizi sonra koyacağız.
0: Sonra mı ilave
1: evet, pilavı
0: edeceğiz?
1: Bir
0: suyunu çeksin.
1: Şimdi
0: tuz
1: ben
0: ilave edeyim mi biraz?
1: Bir yemek kaşığı alabilirim. Pardon,
0: tabii
1: şurada
0: ki
1: varmış.
0: Canım.
1: Alayım canım. Ben bir şeyine bakacağım, tuzuna.
0: Mehmet Bey de öyle diyordu. Bir bakın, kapağını kapatmadan
1: evet,
0: bir bakın
1: evet,
0: mutlaka tadına.
1: Az. Doğru
0: evet,
1: söylüyor.
0: Az. Şurası daha yoğun verir. Aha,
1: tamam,
0: oraya açabilirsin.
1: Canım.
0: Biraz tuzunu da ilave ettik.
1: İlave ettik.
0: Tek malzememiz cevizimiz
1: kaldı.
0: Cevizimiz kaldı.
1: Onu da şekerim göz göz olunca kararmasın diye suyuna koymuyoruz. Göz göz olunca şuradan temiz bir kaşık daha alıyorum.
0: Evet.
1: Evet, tadına baktığımızı kenara koyduk.
0: Kenara koyduk. Önemli evet, detaylarımız.
1: Evet.
0: Evet.
1: Pilavımızın tuzu da gayet güzel. Bunun ağzını kapatıyoruz.
0: Hemen.
1: Tamam
0: şöyle
1: hayatım.
0: Kapatalım.
1: Pilavımız da.
0: Biraz kısalım altını. İstersen küçük ocağa da alabiliriz
1: şimdi
0: dilersen.
1: Yok, büyük ocakta tabanına yayılması lazım.
0: Kısık olsun. Pilavda. Tuna evet, abla gitti, bakın yok ekranda şu an.
1: Hayatım
0: şöyle,
1: bunu biraz kısabilir miyiz?
0: Ben kısayım, kısayım.
1: Bak, ben bir bakayım.
0: Bu kadar
1: tamam,
0: kısılabiliyor.
1: Tamam.
0: Böyle.
1: Tamam.
0: Bitti.
1: Şimdi.

0: Şimdi pilavımız burada demlenirken biz Maraş usulü tarhanamıza geçelim.
1: Ama ona geçmeden önce ben özellikle dikkat ediyorum Tuna ablacığım. Evet. Seyircilerimize bolca neler yaptığımızı aktarmayı, akıllarında bir şüphe kalmasın. Aa, acaba kaçırdık mı, evet, demesinler, tamam, diye. Yine şöyle bir mengen pilavını size özet geçmek istiyorum. Kuzu etimiz vardı efendim ama dilerseniz tavuklu da olabilir. Yine de onun parantezini açalım. Güzelce etimizi tenceremizde mühürledik. Ardından soğanımızı ve biberlerimizi koyduk. Yine şöyle, evet, güzel çevirdik. Ardından domateslerimizi ilave ettik. Onun ardından, güzel, mantarımızı koyduk. Güzel. Sonra yarım saat sıcak suda beklettiğimiz pirinçlerimizi, güzel, şöyle güzelce bir yıkadık. Pirincimizi ilave ettik. Pirincimizin ardından da suyumuzu ilave ettik. Domates suyu olduğu için o
0: biraz suyunu az koyduk.
1: Evet. Evet, kekiğini koyduk, tuzunu koyduk ve güzelce pişmeye bıraktık. Ama
0: evet, inmesine yakın cevizlerini koyacağız.
1: Daha ne olsun?
0: Ondan sonra demlenmeye bırakacağız. Sonra bunun sunumunu çok güzel bir kalıpta yapacağız.
1: Ama zaten öyle yapar. Kek kalıbı gibi, evet, böyle ortası boş, evet, olur. Dereotları, evet, koyarlar ortasına.
0: Şimdi üstüne de bol dereotundan.
1: Ha, dereotumuz da varmış, evet, hakikaten.
0: Sunum hazırlayacağız Tuğçe.
1: Ya efendim, şimdi diyelim ki akşama, bu akşam yetişmese bile, gerçi programımızın saati 2'de olduğu için gayet akşam yemeğine yetişir, bir hazırlık süreci var. Evet, yetişir, yetişir. Ama olmadı yarın ya da hafta sonuna. Hiç fark etmez. Ne yapıyorsunuz ve mükellef bir sofra hazırlamak istiyorsanız alın size onlardan bir tanesi, menüde yer alması gereken mengen pilavı. Çünkü bazen böyle yöresel yemeklerden bazı izleyicilerimizin gözü korkabiliyor ama değil. Belen tava da çok kolay
0: çok
1: aslında.
0: Çok kolay. Yani yemesi çok güzel, çok lezzetli bir yemek, başlı başına bir yemek. Hatta Hatay'da bunları evde yapmazlar.
1: Taş fırınlarda.
0: Dışarıda taş fırına, evet, sipariş verirler, orada pişer gelir. Hataylı hanımların da bu rahatlığı var. Çok, evet, rahatlığı var. Kağıt kebabını oraya söylerler, ne bileyim oruk kebabını fırına söylerler falan. Yani Hatay'a da hakikaten bu konuda hayranım. Hanımları da rahat ediyorlar.
1: Rahat ediyorlar ama zaten o kadar çok yemek çeşidi, evet, var ki. Evet. Ben de Hatay'a yine gittiğimde bir yemek, hı-hı, programı için, başka bir yemek programı için bizi ağırlayan hanımefendi, affetsin beni, ismini unuttum. Çok işte gezince, olabilir, görünce maalesef, olabilir, kalmıyor. Hı-hı. 20 çeşit yemek yaptılar.
0: Evet, çok çok
1: 20
0: ikramlılar.
1: 20 çeşit gerçekten.
0: Çok misafirperverdir Hataylılar.
1: Orada da çünkü çok farklı medeniyetler yaşadığı için haliyle, evet, o yemek kültürüne, evet, de yansıyor.
0: Harbiye'ye farklı... de gittin mi?
1: Gittim, oradaki kazlar, ördekler. Aa, yeşil yeşil Harbiye diye çok güzel, tabii, de bir yeri vardır Hatay'ın. Evet. Memleketimizin, yani her ülkemizin yeri, her yere bir ayrı güzel. Güzel. Sen peki nerelisin?
0: Ben aslan, anne baba benim Yozgatlı. Aa, ama Yozgat. Ben doğma büyüme Ankara'lıyım.
1: Ankaralısın, başkentimiz.
0: Evet, başkentimiz.
1: Evet, evet. İstanbul, Ankara, Didim arasında da geziyorum. Bir de Miami, pardon.
0: Bir de Amerika.
1: Bir de Miami, onu unuttuk.
0: Evet, Didim'de de yazları tatil yapıyorum. Çok da sevdiğim bir yer.
1: Didim'in denizi çok güzel.
0: Harikadır.
1: Evet, evet, evet, evet. Benim çok... ablamın kayınvalidesinin Didim. Orada yazlığı var.
0: Öyle mi?
1: Evet, evet. O yüzden ben de bilirim. Bizim Kuşadası'nda. Çok severim işte, Kuşadası, Didim'i. Didim arası. Evet, yakındır da zaten.
0: Çok güzel, havası o kadar güzel ki, özellikle astım hastalarına hakikaten muhteşem, muhteşem bir yer.
1: Evet. Ah bak, bunu da söyleyelim, evet, yani. Evet. Keyifli bir yerdir dedim,
0: çok
1: hakikaten.
0: Yerdir.
1: Seyircilerimize de buradan belki hiç görmemiş, gitmemiş olanlar
0: olabilir.
1: Vardır.
0: Şimdi gidip görmelerini
1: tavsiye
0: ediyoruz.
1: Benim evime yakındı, yani Nazilli'ye yakın, evet, olduğu için haliyle oraları çok iyi biliyorum. Şimdi geçelim, evet, mi acaba?
0: Geçelim.
1: Üçüncü ve
0: geçelim
1: son
0: hayatım.
1: Yemeğimiz efendim, ne dedik? Tarhana dedik. Şöyle malzemelerimiz önümüzde, bir malzemelerimizi görsün seyirciler.
0: Tamam,
1: koyayım şöyle
0: hayatım.
1: Tuna ablacığım.
0: Tamam.
1: Bir listeyi de vereyim. Efendim, Maraş usulü tarhana çorbası. Bir kase Maraş tarhanası, bir su bardağı haşlanmış nohut, 3-4 diş sarımsak, bir çay bardağı yoğurdumuz var. 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı da pul biber var. Bir de tuzumuz var tabii ki. Şimdi,
0: evet,
1: Maraş'a gitmeniz gerekmiyor bu tarhanayı bulmak
0: için. Pilavımızı bir karıştırayım
1: tabii, tabii,
0: ben.
1: Tabii tabii, aklı oradaydı.
0: Aklım burada, evet.
1: Evet, şimdi dibine bunu... yanmasın, evet, şöyle, evet, bir, evet, karıştırayım
0: şöyle
1: dedim.
0: Bir... Tamam.
1: Tuna ablacığım,
0: evet,
1: tarhanayı aktarlardan bulabiliyorlar diye hatırlıyorum,
0: evet,
1: ben.
0: Evet, aktarlardan bulabilirler. Ben bu tarhanayı özel Maraş'tan getirtiyorum.
1: Nereden? Özel Maraş'tan,
0: Maraş'tan getirtiyorum. Maraşlı dostlarım var, oraya sipariş ediyorum.
1: Ki eminim internet ortamındayız artık.
0: Evet,
1: arama motorlarına
0: de,
1: yazarlarsa Maraş'tan da getirebilirsin.
0: Yani, evet, ama oldu ki evlerinde Maraş tarhanası yapmak istiyorlar, vakitleri var. Hı. Onu yapmak da çok kolay.
1: Nasıl?
0: Şimdi

0: Şimdi bu Maraş'ta esasında ben nasıl yapıldığını şöyle bir size geçeyim. Ondan sonra evde nasıl yapılacağını söyleyeyim. Tamam. Ben bu Maraşlılar bunu imece usulü yaparlar.
1: Sabah erken saatlerde.
0: Evet, erken saatte. Her evde Maraş tarhanası muhakkak olur.
1: Temmuz-Ağustos aylarında.
0: Temmuz-Ağustos aylarında yapılır daha çok. O da ısıya ve rüzgara göre ayarlarlar ve gece sabaha karşı dökerler, sabaha karşı da toplarlar. Evet. Onların böyle çığ dedikleri bir sazdan yapılan aparatları var. Onların üzerine spatula ile incecik bir şekilde sererler. Sonra imece usulü onu kırmadan katlaya katlaya toplarlar.
1: Evet.
0: Bunun olmamışına da böyle az olmuşuna da firik deniyor o tarafta. O da yemek için çok lezzetli bir şeydir.
1: Bu böyle de yeniyor, ben yiyorum
0: evet,
1: yani şu an.
0: Evet, kuru yemişle evlerde de ikram edilir
1: ekşi,
0: bu.
1: Ekşi böyle.
0: Evet, yanında ceviz, bademle çok güzel olur. İsterlerse ıslatıp da öyle de yiyebilirler. Çorbası da yapılır. Yani bu Maraş tarhanasının çok çeşidi var.
1: Farklı farklı yerlerde kullanılabiliyor.
0: Başlı başına çok büyük bir özel olan bir tarhana. Buradan da Maraşlılara büyük sevgilerimi gönderiyorum.
1: Öpüyoruz.
0: Hepsini
1: öpüyorum. Dondurmanız isterseniz, Tuğçe dondurma çok seviyor. Belirtelim. Yollayabilirsiniz o kesmelerden.
0: Kesme dondurma.
1: Hiç fena olmaz.
0: Bu değirmenlerde buğday öğütülüyor. Aşure yaptığımız yarma vardır. İşte bu şey.
1: Buğday.
0: Evet, buğday vardır. Ona dönüştürülüyor. Ondan sonra o suyla kaynatılıyor büyük dev kazanlarda. Kaynatıldıktan sonra ayrı bir yerde süzme yoğurt, ama ekşisi senin dediğin gibi az olacak.
1: Az olacak,
0: bol
1: evet.
0: Bol yağlı bir yoğurt olacak.
1: Ha, az yağlı değil, bol yağlı.
0: Bol,
1: ben unutmuşum bakın
0: tam
1: mesela.
0: Tam yağlı olacak. Ha,
1: ama ekşisi az olacak. Tamam.
0: Özel bir yoğurt. Onun içine biraz kekik ilave. Arzuya göre çörek otu da konabilir.
1: Şifadır, konsun.
0: Evet. Ondan birlikte o buğdaylar suyla kaynıyor, soğutuluyor kendi halinde.
1: Evde yapımı bu.
0: Bu Maraş'ta yapılan
1: Maraş'ta
0: bir usul. Evde yapılan da bunun gibi aynısı hemen hemen. Ondan sonra ikisi birleştiriliyor tarhananın. Ondan sonra da işte makinalardan geçirirler o buğdayı iyice böyle kıyma makinesi gibi. Geçirdikten sonra spatula ile o çığ denen sazdan yapılan şeyin aparatlarının üzerine serilir.
1: Evde ama peki mesela o
0: evde,
1: aletler,
0: evde
1: aparatlar
0: bunlar
1: yok.
0: Bunlar bire bir buçuk olarak süzme yoğurtla yapılabilir. Yine o buğdayı iyice suyla haşlayıp süzme yoğurtla karıştırırlar. İçine kekik, tuz konacak. İsterlerse işte
1: çörek otu.
0: Gibi, çörek otu da koyabilirler. Evde de bunu şey yapıp ince bir temiz çarşafa serebilirler.
1: Temiz çarşafa serebilirler. Bunu da öğrenmiş olduk.
0: Bunu da böyle geçtikten sonra
1: başlayabiliriz. Bir pilavımızı karıştıralım istersen.
0: Tamam canım.
1: Ben de sana el blenderını getireyim.
0: Tamam.
1: Evet, oh mantarlar. Ne güzel görünüyor.
0: Evet.
1: Hemen takıyorum ben de el blenderını. Birden yukarıya çıktım efendim. Yok olup yukarıya çıktım.
0: Evet. Hemen
1: kendim
0: bunu
1: böyle zıplamış görünce.
0: Hayatım.
1: Evet. Suyun içinde bekletiyoruz yumuşasın diye.
0: Evet.
1: Değil
0: beklettiğimiz
1: mi
0: tarhanaları şimdi hayatım el blenderıyla
1: geçiriyoruz. Evet. Böyle kendi tadı da zaten tarhananın ekşi. Tam böyle bence, benim fikrim, soğuk algınlığına birebir çorbalardan bir tanesi, olabilir. Doğru
0: evet,
1: değil mi Tuna
0: doğru
1: abla?
0: Doğru söylüyorsun hayatım.
1: Evet.
0: Bak ne güzel de kokusu geldi bize
1: evet,
0: tarhananın.
1: Mis gibi. İçinde nohut da var,
0: evet,
1: protein de var. Gayet besleyici.
0: Şimdi bu birkaç çeşit yapılıyor tarhana çorbası. İsterseniz içine şalgam haşlayıp, doğrayıp haşladığınız şalgamları koyuyorsunuz.
1: Şalgam havucundan bahsediyoruz efendim.
0: Evet,
1: vardı
0: canım
1: pazarlarda o satılan
0: ondan
1: kırmızı havuç. Evet.
0: İsterseniz nohutlu yaparsınız, isterseniz böyle sade yaparsınız. Üzerine zaten bunun şimdi biz tereyağıyla pul
1: nane
0: biber
1: yapacağız
0: ve nane yapacağız.
1: Oh, mis gibi olacak.
0: Evet canım.
1: Evet, bizim de mesela Aydın'da işte nazik kırmızı tarhana çok
0: evet,
1: yapılır
0: meşhurdur.
1: Ama meşhurdur biliyorsun.
0: Evet.
1: Ama annem de ona mutlaka haşlanmış nohut koyar. Haşlanmış nohut faydalıdır,
0: çok,
1: yememiz
0: çok
1: lazım. İyi bir
0: çok
1: protein, iyi bir bakliyat diye diye.
0: Evet, doğru. Ben genelde çorbalara nohut koymayı çok
1: sen
0: seviyorum.
1: Sen de seviyorsun.
0: Çok seviyorum.
1: Pirinç pilavına da koyar.

0: Nasıl? Koyarım. Bizde de konulur çünkü.
1: Koyarım. Böyle nohutlu pirinç pilavını
0: seversin,
1: çok severim.
0: Ha. Ben de severim nohutlu pirinç pilavı. Sevmezdim ama alıştım.
1: Evet canım.
0: Evet.
1: Bu tamam.
0: Tamam, ben bunu alayım. Evet,
1: ve bunu tenceremize aktarıyoruz.
0: Aa, açamadım. Evet.
1: Neyse, şöyle alıyoruz. Ocağımızı yakalım.

0: Bekletiyorduk zaten. Değil mi Tuna abla?
1: Evet canım.
0: Evet.
1: Yumuşadıktan sonra el blenderiyle.
0: El blenderından geçirdik. Ezdik. Evet.
1: Evet, daha fazla ben ezmiyorum. Biraz tarhanayı böyle içinde pütürlü seviyorum. Ha. Yani isterlerse bunu daha da fazla
0: homojen yapabilirler.
1: Yapabilirler. Tamam. Homojen.
0: Ama ben de pütürlü severim.
1: Evet, bunu ben böyle seviyorum.
0: Daha çünkü doyurucu olur.
1: Evet
0: şimdi.
1: Bunun özelliği böyle. Hayatım, bunun içine biz biraz yoğurt ilave edeceğiz. Hı hı. Şimdi şu suyundan alacağım.
0: Kesmesin çünkü. Evet.
1: Hı hı. Şöyle yoğurdumuzu da ilave ediyoruz.
0: Tamam. Biraz onu da homojen bir şey kıvama getirdin.
1: Evet. Şimdi bunu karıştıra karıştıra.
0: Pişiriyoruz.
1: Pişiriyoruz.
0: Evet.
1: İçine nohutlarımızı da
0: hemen
1: atacağız.
0: Hemen getireyim.
1: Onu da koyalım içine hayatım.
0: Nohudumuzu da koyduk efendim. Haşlanmış nohutlarımızı
1: koyduk.
0: Evet, mis.
1: Evet, şimdi sen bunu rica etsem karıştırırken
0: karıştırayım.
1: Ben içine sarımsak doğramak istiyorum.
0: Tabii ki, tabii ki. Karıştırayım.
1: Al hayatım. Şöyle. Ben de şuradan Tuğçe'cim sarımsakları alayım.
0: Bir taraftan cevizimizi de unutmayalım.
1: Cevizimizi pilava koyacağız.
0: İşte evet. Pilavımız için unutmayalım diye.
1: Evet canım.
0: Bakalım pilava şöyle bir daha ne durumda. Ha, daha var suyunu çekmesine efendim. Ben de bir güzel tarhanayı karıştıra karıştıra pişireyim.
1: Evet canım.
0: Bol sarımsaklı.
1: Bugün bana bayağı yardımın oldu
0: Ay
1: hayatım
0: yok ya
1: senin.
0: Ne yaptım? Bir karıştırıyorum yani. Bütün Olsun. Gün karıştırdım sadece bütün program boyunca. Her şeyi sen yaptın.
1: Ay canım benim.
0: Olur mu?
1: Yardımsız.
0: Zaten hemen yemeklerimiz hakikaten çok pratikti bence.
1: Evet.
0: Hani çok göz doldurucu, çok lezzetli ama aynı zamanda pratik bence tüm hanımların aradığı şey bu.
1: Aradığı şey. Bir evet, de gözleri evet. Korkmasın yöresel diye.
0: Hiç korkmasın efendim.
1: Evet.
0: Gerçekten
1: şu
0: öyle.
1: Sarımsakları da içine
0: koy.
1: Atıyoruz.
0: Oh evet, mis gibi. Alayım istersen kaşık yardımıyla kalanları.
1: Alırsan tabii, teşekkür ederim. Oh. Şimdi hayatım sen onu karıştırırken ben pilavımızın cevizini.
0: Şöyle bir küçük küçük.
1: Şöyle biraz kıyacağım.
0: Kıy tamam canım.
1: O kesilmesin diye karıştırıyoruz. İçinde yoğurt var ya Tuğçe. Hı hı.
0: Tabii tabii kesilmesin
1: Zaten
0: diye.
1: Zaten tarhananın yapımında da bol yoğurt var.
0: Var.
1: Evet.
0: Yani kırmızı tarhanada da var, bunda var, da var.
1: Bunda
0: hepsinde
1: da var.
0: Var. Evet.
1: Bir gün de isterseniz normal tarhana, un tarhanası yaparız burada.
0: Yapabilir miyiz?
1: Tabii ki yaparız. Hem
0: tamam,
1: de çok zevkli, çok da güzel tarhana tarifleri veririz.
0: İmece usulü yapılıyor evet. Ya bizim bütün kızlar İrem'i, Gizem'i, Büşra'yı toplarız.
1: Toplarız
0: buradan.
1: İmece usulü.
0: Açarız tarhanayı.
1: Şöyle alıyorum.
0: Kız kıza.
1: Ve hayatım. Heh. Cevizlerini koyduk.
0: Evet, cevizlerini niye şimdi koyduk?
1: Kararmasın diye suyuna koymadık.
0: Evet. Allah
1: evet,
0: Allah,
1: pilavımızın da altını
0: yahu.
1: Kapatıyoruz.
0: Mis gibi. Kapatayım mı?
1: Kapatalım hayatım, demlenmeye bırakıyoruz pilavımızı.
0: Bir kağıt havlu koymak ister misin?
1: Yani koysak daha çabuk demlenir.
0: Hemen koyalım o zaman. Evet. Şöyle.
1: Şöyle kalınca ikiye katlayalım.
0: Evet.
1: Evet hayatım.
0: Çorbamızı
1: pilavımız
0: da
1: hazır.
0: Zaten çorbamız bitti efendim. Bu kadar. Ne yaptık? Suda beklettik tarhanaları yumuşaması için. Yumuşadıktan sonra el blenderıyla bir güzel çektik. Sen devam et
1: devam
0: istersen.
1: Devam edeyim hayatım.
0: Daha sonra neyini ilave ettik Tuna ablacığım?
1: El blender'a çektik. İçine 2 yemek kaşığı kadar yoğurt
0: yoğurdumuzu koyduk.
1: Nohutumuzu koyduk. Ve şimdi tuzuna bakacağız. Tuzunu ilave edeceğiz.
0: Sana bir kaşık vereyim ben.
1: Evet, üzerine de tereyağlı naneli.
0: Naneyi yakacağız. O artık son aşaması. Zaten onu hepimizin bildiği aşama en keyifli. Tereyağı, nane ve pul biber. Biraz ekleyeyim mi? Hemen yardım edeyim.
1: Fazla da koymayalım.
0: Ters geldi tuzu. Bu kapağı çıkmış. Çok da koymayalım.
1: Şimdi
0: doğru.
1: Şimdi ben bir kaşık daha alayım. Ben yemeklerin tuzuna baka baka tam tuzunu ayarlarım.
0: O yüzden
1: öyle çıkarım.
0: Bir kaşık
1: evet,
0: daha rica ediyorsun.
1: Bir kaşık daha rica edeceğim.
0: Al canım. Şöyle küçük bir kaşık verdim.
1: Tamam,
0: İlk elime gelen.
1: Hı-hı. Evet buna
0: birazcık daha
1: tuz koyacağız.
0: Hı-hı. Ve tam olacak diyorsun.
1: Tam olacak. Tamam.
0: Çünkü tarhana da biraz istiyor galiba
1: i̇stiyor,
0: tuz
1: evet.
0: Değil mi Tuna
1: Çünkü
0: abla?
1: Tarhananın içinde az bir tuz var.
0: Hı hı.
1: Ben bir de küçük bir yağ
0: sos
1: kızdırmak
0: istiyorsun.
1: Için sos tavası alabilir miyim?
0: O zaman
1: miyim?
0: Sana benim şahane döküm küçük sos tavamı vermek istiyorum. Hı-hı. Şunun tatlışlığına
1: tamam.
0: Bakar
1: Ay,
0: mısın?
1: Süper, kendin
0: evet.
1: gibi orada.
0: Böyle, bunu da yapabiliriz bence benim. Hep böyle evet. gösteriyorum ya efendim.

0: Çok tatlış. Evet. Hemen bunda da ocağımın altını açayım.
1: Bu tarhanayı da benim ablam çok güzel yapar.
0: Kendi tarhana, evde yapıyor.
1: Evet, tarhana uzmanıdır. Onun adı da Suna'dır.
2: Tuna'ya. Suna Hanım'a da çok selamlar. Tuna, Suna, renk, cenk. Yani evet, ahenk evet. Ve uyum içerisinde tüm aile. Hakikaten öyle.
1: Harika tarhana yapar. Hatta bir programınıza ablamı da getirebilirim.
2: Beraber gelin. Evet, evet beraberce yapın.
1: Ona tarhana yaptıralım.
2: Ne güzel
1: çok
2: olur.
1: Çok güzel tarhana uzmanıdır.
0: Efendim, bu arada şu anda yağımızı da koyuyoruz. Benim şahane tatlış döküm sos tavama. Sonra ne yapacağız? Tabii ki içine bildiğiniz işlemler aslında. Pul biberini ve nanesini de yakacağız ve çorbamızın üstüne ilave evet. edeceğiz. Neler yaptık? Bugün şöyle bir özet geçeyim. Ne demiştik? Ülkemizin her yerine uzandık. Güney'e gittik, Bolu'ya gittik. Belen tavamız fırında pişmek üzere. Biraz derecesini düşürdük hatırlarsanız. İlk yarım saat yüksek ısıda 200-220 derecedeydi. Şimdi 180'lere çektik onu değil mi Tuna abla?
1: Evet canım.
0: Pilavımız demleniyor, çorbamız da hazır. Yağını yakıyoruz. Birazdan Tuna ablacığımın yaptığı, bu güzel kadının yaptığı.
1: Canım benim.
0: Yemeklerin son haliyle karşınızda olacağız.
1: Karşınızda olacağız.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
1: Çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
4: Ucuz, hep ucuz. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick.

0: ilk buluşma.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Canlıyız sorun battal gazi.
6: Kara şövalye. Prens Alfonso, Hristiyan dünyasının en güzel kızıyla evlenmek için gidiyorsunuz oraya.
7: Nişanlınızın abisi kahraman şövalye Igor Yanuş'u size tanıştırmam için izin verin bana.
6: Kimsin sen? Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal. Düşmanınız olduğumu unutmayın.
7: Düşmanlık bizden ne kadar uzak.
6: Oğlum, merak etme baba.
8: Harım, sen bu günahkar kulunu affet.
6: Tamam baba.
9: Tamam, Battal Gazi geliyor.
10: Saul'un Battal Gazi geliyor. Bugün 18'de TV4'te.
11: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
12: Nasıl mı?
13: Zaman kaybetmek yok.
14: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
11: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
15: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
16: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
17: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
18: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
19: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
21: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Ne diyor?
5: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
9: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurlar. Kim tutar seni? Express
17: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
18: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
19: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
20: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon Kalem Seti 155 lira. Fatih Beyaz Tahta Kalemi Seti 89 lira 50 kuruş.
21: Mavi bir zürafa mı?
22: Vay, konuşabiliyor musun?
21: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.

0: Evet efendim, Tuna ablamla birlikte ülkemizin her yerine uzandık ve karşınızda bu güzel sunum var. Kalpli evet, mengen pilavımız mengen kalıplarıyla pilavı gelmiş. Belen tavamız ve Maraş usulü tarhanam. Tuna ablacığım yine gel. O
1: i̇nşallah
0: kadar keyifliydi
1: canım,
0: ki
1: inşallah
0: senin güler yüzünü, güzel yüzünü böyle hem seyircilerimizle birlikte böyle güzel güzel geçirelim.
1: Canım benim. Tamam, beni bugün programınızda ağırladığınız için çok teşekkür ederim Tuğçe'cim. Çok büyük keyif aldım bu programda.
0: Ben de öyle. Yeniden karşılaşacağız
1: i̇nşallah
0: zaten.
1: Canım,
0: çok sağ ol.
1: İnşallah.
0: Efendim bizden bugünlük bu kadar. Hep ne diyorum ben? Evlerinizde neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşça kalın.

Burası 70'li yıllarda 3 çocuklu bir ailenin eviymiş. Benim şu andaki ev sahiplerim o ailenin kızı oluyor. Selim Paşa beni bayağı bir şaşırttı. İlk geldiğimde inanamadım. Yani böylesine güzel bir kumsal ve denizle karşılaştım. İstanbul'un uzun yıllardır bu işi yapıyorum. İstanbul'un hani çeşitli bölgelerinde çalışmışlığım var. Burada ciddi bir hayat döngüsü var. Bu ev sahipleri daha önce bu evde büyümüşler. Ben aslında zaten evleri yaparken hep ilişki üzerinden gittiğimi düşünüyorum. Yani bir şey bile koysam, bir abajur bile koysam, onun ya malzemesini ya rengini o mekanda, o bölümde ikinci bir defa tekrar etmeyi tercih ediyorum. Yani mutlaka yanına bir kardeş, bir bağlantı, bir hikaye yarattığımı düşünüyorum.

0: Metrekare'de bu bölüm İstanbul Selimpaşa'da iç mimar Anna Fresco'nun tasarımını gerçekleştirdiği yazlığa konuk oluyoruz. 1970'li yıllarda yapılmış, oldukça huzurlu bir konumda bulunan bu evin dönüşüm hikayesini gelin hep birlikte dinleyelim.
1: Merhaba, bugün Silivri Selimpaşa'dayız. Ben Anna Fresco, Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Size 1970'li yıllarda yapılmış olan bu villayı tanıtacağım bugün. Burası 70'li yıllarda 3 çocuklu bir ailenin eviymiş. Benim şu andaki ev sahiplerim o ailenin kızı oluyor. Kendileri de yine 3 çocuklu bir aile, yani toplam 5 kişilik bir aileler. Fakat eve başladığımızda burası oda sayısı olarak da yetersizdi. Aynı zamanda yıllardır kullanılmamış olmanın da getirdiği bazı çürümüş ya da artık fonksiyon dışı, aşırı büyük bir banyo ya da işte küçücük bir oda. Malzemeler çok artık günümüzün dışında malzemelerdi. Şimdi genel olarak tabii binanın dışına da müdahale etmek durumunda kaldık. Şöyle ki doğramalar değişti. Çatı olduğu gibi yeniden yapıldı. Bazı duvarları yıktık ve burayı 3 odadan 5 oda haline getirdik. Yeni bir mutfak, yeni banyolar. Yani aslında her şey yeni diyebilirim. Yani sadece evin kolonları kaldı. Onları aslında güçlendirme yapmamıza da gerek olmadı. Çok şahane ki harika bir inşaatla karşılaşmıştık aslında. Çok sağlam beton ve kolonlara sahip. Demirleri hala iş gören bir binaydı. O bana zaman açısından oldukça yararlı oldu. Ama yani merdivenin yeri dahil her şeyi değiştirdik tabii ki.

Selim Paşa beni bayağı bir şaşırttı. İlk geldiğimde inanamadım. Yani böylesine güzel bir kumsal ve denizle karşılaştım. İstanbul'un uzun yıllardır bu işi yapıyorum. İstanbul'un hani çeşitli bölgelerinde çalışmışlığım var. İyi bildiğimi zannettiğim İstanbul'un çok yeni bir yerini keşfetmiş oldum. Ayrıca site de çok hoş bir site. Çünkü özellikle villaların hani kodlarının benzerliğine, hani bir bütünlüğe çok önem vermişler. Bu da tabii ki artık günümüzde kaybettiğimiz değerlerden biri. Onun için çok hoş olduğunu düşünüyorum. Örneğin yollarda arabaların park etmesine dahi izin verilmiyor. Ama tabii her evin kendine ait 2-3 arabalık otoparkları söz konusu var tabii ki. Ama hani insanların birbirlerine, yeşile, doğaya, denize olan bu saygıları gerçekten çok hoş. Şu anda içinde bulunduğumuz alanı kış bahçesi olarak adlandırıyoruz. Şöyle ki kışın doğramaları kapatıp hani yine aydınlıktan ve doğadan ve işte bitkilerden görsel anlamda faydalanmayı hedefledik. Yazın da tamamen açık bir veranda havasında kullanmayı düşündük. Dediğim gibi aile 5 kişilik olduğu için oldukça büyük bir masaya ihtiyaç vardı. Onu yuvarlak yapmayı tercih ettim çünkü burası zaten yeteri kadar köşeliydi. Bir de ben 4 kişinin üzerinde bir oturma alanı olduğu zaman insanların birbirlerini rahat göremediklerini ve sohbet edemediklerine dair bir inanca sahibim. O yüzden yuvarlak bir masa olmasını tercih ettim. Tabii ki bütün ürünler doğal, ahşap. Bu zaten hani yazlık bir yer.

kullanılması gereken bir malzemeydi. Bu açık renk ve doğal ahşabın da kendisini gösterebilmesi için daha koyu ve daha nötr ve gri ve beton görünümünde bir yer döşemesiyle devam ettim. Oturma bölümü ise herkesin karşılıklı birbirlerini görebileceği, sohbet edebilecekleri bir alan şeklinde düzenlendi. Ve tabii ki her zaman bunları yaparken kalabalık bir aile olduklarını, yani yeteri kadar alanın bulunmasına, oturma biriminin olmasına hep dikkat etmişimdir. Bu evde beni en çok zorlayan mı diyeyim bilemiyorum ya da en çok dikkat etmek durumunda kaldığım şey aydınlatmalar oldu. Çünkü çok ciddi dikey bir çatı vardı. Dolayısıyla tavandan aydınlatma çok mümkün olamadı. Aslında ikinci bir sebebi vardı olamamasının. Ben eve geldiğimde burada çok ciddi anlamda ahşap kullanılmıştı. Ve ahşapların kalitesi gayet iyiydi. Ve bütün tavanlar ahşap lambri kaplıydı. Fakat renk olarak hiçbir şekilde bize uyum sağlamıyordu. Ama açıkçası bu kadar iyi bir malzemeyi ben sökmeyi pek uygun görmedim, kıyamadım. Dolayısıyla tavanlardaki lambrileri hiç ellemedim, olduğu gibi bıraktım. Hatta bazı yerlerde tamirler yaptım ama onları beyaza boyayarak hani bizim dekorasyonumuza, renklerimize ve hani günümüze uyumlu bir hale getirmeye çalıştım. Ama bu da şu manaya geldi: ben tavanda hiçbir şekilde bir yerden bir yere kablo çekemedim. Dolayısıyla bütün aydınlatmalarım duvardan olmak zorundaydı. Bu kış bahçesinde ise çok çok az duvarım vardı. Bu kolonları kalınlaştırarak kolonlardan aplik anlamında yardım aldığımı düşünüyorum. Sitenin genelinde villalar dış cephe beyaz rengindeydi. Biz de buna saygı gösterip biz de kendi dış cephemizi beyaz yaptık. Ancak ben kendime göre iç mekanda kullandığım renklerle bir armoni sağlamaya çalıştığım için gerek bütün söveleri, gerek bütün doğramaları aynı renge getirdim. Bu da gerçekten sitede acayip bir farklılık yarattı. Aslında bu istemeden oldu ama tabii güzel oldu benim açımdan ve tabii ev sahipleri açısından. Bundan sonra da dilerseniz evin içini gezelim.

Şu anda evin giriş katındayız. Aslında yani fazla bir şey dışarıdan bakınca yapılmamış gibi gözükse de ciddi anlamda değişiklik var. Yani merdiven dahi burada değildi. Kapının girişi dahi şu anda bulunduğu yer değildi. Mutfak orası değildi. Sadece şu anda bulunduğumuz yer yine salon olarak kullanılıyordu. Ama gereksiz büyüklükte yer kayıpları söz konusuydu. Biraz da aslında şeyden bahsetmek istiyorum. Yani neden bu renkler, neden bu malzemeler? Şimdi genelde benim çalışma tarzım eklektik. Bunu daha önce de belirttiğimi düşünüyorum. Ama tabii bu eklektik de şuradan doğuyor. Yani evin nerede olduğu, yani bir deniz kenarında bir yerde miyiz, yazlık olarak mı kullanılacak, bir dağ evi mi veya şehrin içinde bir rezidansta mıyız? Bu gerçekten gerek malzeme seçiminde, gerek renk seçiminde çok önemli. Ama ben yine her zamanki gibi renklerde biraz daha böyle soft, birbirine yumuşak geçişleri olan malzeme ve renkleri kullanmayı hep tercih ediyorum. Sonra da işte görmüş olduğunuz ya yastıkla veya işte tabloyla veya bir objeyle, bir mobilyayla oraya renk katmayı tercih ediyorum. Bu da ev sahiplerine ileriki yıllar için çok ciddi bir avantaj oluyor diye düşünüyorum. Çünkü arada moda değişebiliyor, zaman geçiyor, renk anlayışımız değişebiliyor veya eskiyebiliyor. O renklere bağımlı kalmak durumunda kalmıyorlar. Şimdi giriş katımızda, bu ev aslında 3 odalı bir evdi. Biz bunu 5 odaya çevirdik. Giriş katımızda 2 oda, 1 salon.

Salon, bir mutfak ve bir banyomuz bulunmakta. Yer döşemesi olarak salonda da kış bahçesinde kullandığım malzemeyi devam etmeyi tercih ettim. Aslında bütün evde bu malzemeyi kullandım. Çünkü metraj olarak ev zaten aslında çok büyük bir metraja sahip değildi. Ve beş odaya çevirdiğim zaman hani kutu kutu ayrı ayrı bölümler gibi gözükmesini istemediğim için aynı malzemeyi devam ettim ki evi daha büyük görebilelim. Ve yeri tabii taş olarak kullanmamın nedeni de bunun aşağı yukarı bir 300-500 metre sonrasının kumsal ve deniz olması. Yani sonuçta insanlar buraya gerektiğinde ıslak veya kumla gelecekler. Temizliğinin kolay olması gerekiyordu. Ahşaplar da genelde işte açık ve doğal renklerde ama yerdeki gri'nin o kontrası güzel yakaladığına inanıyorum. Gelelim koltuklara. Koltuklarda şöyle bir durum var. Aslında baktığınız zaman işte böyle fazla tüylü, hani kadifeyi andıran bir görüntü ve normalde kadife yazlık evde kullanılmaz. Ama bunun kadife olmadığını ve %100 pamuklu havlu olduğunu bildiğim için kullanmayı tercih ettim. Yine yerde görmüş olduğunuz halı yuvarlak çünkü bu evde her şey köşeliydi. Yani merdiven dahi hani sivri köşelere ve açılara sahip bir obje gibi duruyor bence. Onu da bu yuvarlaklıkla ve üzerine koymuş olduğum yuvarlak sehpalarla ortaya çıkarmaya çalıştım. Yani formu değiştirince ister istemez o malzeme ortaya çıkmış oluyor. Arkamda görmüş olduğunuz tablo yine benim çok sevdiğim değerli ressam Ertuğrul Ateş'e ait. Farkındaysanız bu da tabii bir şey değil, yani sipariş bir resim değil, tam tersi. Ben resimden hareket ederek resimin içinde bulunan işte çingene pembelerini yastıklara yansıttım. Veya işte orada görmüş olduğunuz kahverengi ve beige tonlarını evin içine yansıttım. Bu genelde benim uygulamayı sevdiğim bir şekil. Ama her zaman düğmeye göre ceket dikmek gibi bir şey oluyor ister istemez. Biraz önce bahsettiğim gibi bayağı eğimli bir tavanımız var. Tavanda dışarıda görmüş olduğunuz lambriler devam ediyor. Bunlar evin ilk yapıldığı dönemden kalma lambriler. Bunları duvarların rengine boyayarak hem yok ettim hem de lambrinin yani ağacın sıcaklığını korumaya devam ettiğime inanıyorum. Fakat geldik aydınlatmaya. Bu alanın tavan yüksek olunca tabii abajurlar yeteri kadar aydınlatmaya yardımcı olamıyor. Bayağı bir düşündüm. Yani ben bu lambrileri bozmadan, kablo geçirmeden burayı nasıl aydınlık hale getirebilirim diye. Sonunda galerilerde kullanılan sistemi kullanmayı tercih ettim. Yani dört duvara komple ray döşedim. Ve o rayların üzerlerine koymuş olduğum spotlar da istediğimiz zaman istediğimiz yöne çevrilebilecek spotlar. İstediğiniz zaman daha loş yapmak istiyorsanız icabında eksiltebilirsiniz. Işığın az geldiğine inanırsanız çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde iyi bir aydınlatma yakaladığıma inanıyorum. Merdiven konusuna gelince dediğim gibi merdiven burada değildi. Bu duvarın arkasındaydı. Ve aslında merdivenin yerini değiştirdiğimde orada ciddi kolonlarla da karşılaştım. Ve arkadaki odaların bölüntülerini o kolonlara uyum sağlayarak yapmaya çalıştım. Merdiven burada alüminyum kullanmıştım ve alüminyumun rengi yani soğuk ve metalle bir bütün olmasını istedim. Sonuçta burası bir yazlık evdi. Hafif gitmek istediğim için de cam korkuluk kullanıp demir bir merdiven oluşturdum. Yine merdivenin basamaklarını da yerdeki taşla devam ettirerek hani bizim zeminimiz budur şeklinde ilerlemiş oldum.

mutfağa gelince, mutfak diyebilirim ki bu evde en zorlandığımız yer oldu. Çünkü ev sahibi mutfağa çok ama çok düşkündü. Ve rahat bir tezgah olacak mı olmayacak mı diye endişeler taşıyordu. Bundan önceki yani doğup büyüdüğü ev diyeyim, mutfak aslında çok büyük değildi. Küçük bir mutfaktı ama acayip bir şekilde kullanılmıştı.

bir alanı vardı. Onu bir bütün olarak kullanmak istediğinde de bir odamız eksik oluyordu. Bir şekilde ikna ettim ve şu anda çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Mutfakta da yine yer malzememiz devam ediyor. Dolaplarsa iki renk, üst dolaplar dışarıda da kullandığım ahşap devam ediyor. Altta da yine evin genelindeki bejler devam ediyor lake olarak. Bunun da sebebi açık bir mutfak olması, gerek veranda ile mutfağın bir bütün olması. Dolayısıyla verandada kullanmış olduğum ağaç tonu ve cinsiyle mutfağın da bir bütün olması gerekiyordu diye inanıyorum açıkçası ve öyle oldu zaten. Evin genelindeki aydınlatmalar raylı ve spotlu olmak durumunda kaldı. Biraz önce anlatmış olduğum sebepten dolayı.

gelelim perdelere. Şimdi aslında çok büyük bir salon değil. Doğramalar açıldığı zaman veranda ile salon bir bütün oluyor. Böylece daha ferah hissetmiş oluyorsunuz. Ancak buraya perde koysaydım gerek ışığın içeri girmesini epey bir kapatmış olacaktım. Çünkü verandada çok ciddi açısı olan bir çatı var. O çatı ışığın ve güneşin içeriye girmesini zaten epey bir engelliyor. İkinci bir engel oluşmasın diye ve doğramaların rengiyle bir bütünlük sağlayarak, yani salonu, iç mekanı, dış mekanla bir bütün hissetmemiz adına store kullanmayı tercih ettim. Rengi de doğramanın rengi yaptığınız zaman hani ben yokum diyor bir anlamda. Böylece veranda ile salon bir bütün hissedilmiş oluyor. Şu anda alt katta bahsetmiş olduğum iki odadan bir tanesindeyiz. Bunlardan bir tanesi zaten misafir yatak odası olarak içinde bulunduğumuz oda. Diğeri de evin erkek çocuğuna ait. Aslında çocuk demem de biraz ayıp oluyor bence. Çünkü 20 yaşlarında genç bir delikanlı. Ona ait bir oda ve bir de banyo söz konusu. Bu oda misafir yatak odası olduğu için burada nötr renkler kullanmaya çalıştım. Çünkü gelecek olan misafir iki kişi olabilir. Kadın olabilir, erkek olabilir, renkten hoşlanmıyor olabilir gibi. Siyah, bej ve krem tonlarında gittim. Yan oda ise erkek çocuğa ait odaydı. Orada mavi tonlarını kullandım. Yine mavinin sıkıcılığını kırmak adına mavinin kontrastı olan turuncu rengi seçtim. Orada şöyle de bir hoşluk oldu. Maviye girince tekstilde hani nasıl devam ederiz diye düşündüğümüzde aklıma şöyle bir fikir geldi. O odayı kullanacak olan erkek çocuk kullanmamış olduğu blue jeanlerini istedim. Ve o blue jeanlerden bir yastıklar oluşturdum. Bayağı blue jeanleri işte kestik, biçtik, yamadık. Ve cin yastıklar çıkmış oldu ortaya. Artı bu iki odanın ortasında bulunan bir banyo söz konusu. O banyo da günlük olarak da kullanılacaktı, salona da hitap edecekti. Yani hem şık olması gerekiyordu ama hem de işlevsel olması gerekiyordu. Artı bir de çamaşır makinesini gizlememiz gerekiyordu. Hepsini de yapmayı başardığımızı düşünüyorum. Çünkü sonuçta buradan dışarıya çıkarak bir de çamaşır asma olayı söz konusuydu. Bu şekilde alt katı tamamlamış olduk.

Görmüş olduğunuz yatak başı nötr hazeran ve siyah bir çerçeveye sahip. Çünkü dediğim gibi bu odada nötr renkler kullanmayı tercih etmiştim. Çuval rengi, bej ve siyah. Fakat baktığımızda bu üç renkte biraz bir sıkıcılık vardı. Bu yüzden de görmüş olduğunuz gibi sarı bir çerçeve veya sarı bir çiçekle siyah rengi bir parça yumuşatıp kırdığıma inanıyorum. Bu görmüş olduğunuz dresuar da hem yani gerektiğinde çalışma masası veya makyaj masası gibi kullanılabilir.

Yatak odalarına gelince tabii hepsinin kendi gömme dolapları söz konusu. Bayağı da bir dolap var. Çok ortalıkta dağınıklık olmasını sevmiyor ev sahipleri. Fakat burada alanın çok yine büyük olmaması sebebiyle dolapları akordeon kapak kullanmayı tercih ettim. Ve kısmen de kapakları ayna kullanıp hem odadaki ayna ihtiyacını karşılamış olduk hem de mesela 6-7-8 kapak yan yana monoton görmeyip işte 2 normal düz kapak, 2 ayna, yine 2 düz kapak gibi böyle kırarak hani sanki daha az dolap varmış havasına getirdik. Aynayla da tabii derinliği de sağlamış olduk aynı şekilde. Alt katta küçük bir holümüz var. O holde de benim kendi yaptığım bir resim var. Çok kısa bir süre önce iç mimarlığın yanında resim yapmaya başladım. Şu anda tamamen hobi aşamasında. Ancak evini yapmış olduğum dostlarıma bana ait bir resim hediye etmeyi de böyle bir gelenek haline getirdim. Biraz o resimden bahsetmek istiyorum. Resmin fonu griydi. Çünkü bu evin de fonu griydi. Resmin üzerinde böyle salyangoza benzeyen bir dönengeç var. O dönengecin ortası doğumu temsil ediyor. Fakat toprak rengi yuvarlanıyor ve tekrar toprağa geri dönüyor. Sonra yine topraktan gelen, yukarıya çıkan ve hayat boyunca genişleyen bir alan var. Yine o da toprak rengi. Aynı zamanda yukarıdan bize bahşedilmiş olan bir enerji söz konusu. O enerjiyi de saf, temiz, inci rengiyle kullanmayı tercih ettim. Ve yukarıdan toprağa damla damla, o görmüş olduğunuz beyaz damlalar hayat enerjisini temsil ediyor. Ancak hepimizin de bildiği gibi güneş olmadan hayat enerjisi diye bir şey olamaz. Dolayısıyla orada görmüş olduğunuz sarı ve turuncu renkte güneşi temsil ediyor. Umarım ev sahiplerinin de hoşuna gitmiştir. Umarım sizler de beğenirsiniz.

Şu anda üst kattayız. Üst katta ebeveyn yatak odasındayız. Burayı biraz anlatmak istiyorum size. Şimdi üst katta 3 yatak odamız var. Bunlardan ikisi evin iki kızının odası ve ebeveyn yatak odası. Artı bir de banyo söz konusu. Şimdi odaları gerek renklendirirken, gerek şekillendirirken ev sahipleri iyi dostlarım oldukları için ve daha önceden de birlikte çalıştığımız için aslında biraz karakterlerini, zevklerini, hangi renkleri sevdiklerini de biliyordum. Bu beni yönlendirirken çok yardımcı oldu aslında. Mesela kızlardan bir tanesinin uyumsuz renkleri bir araya getirmekten hoşlandığını biliyordum. Diğerinin karakter itibariyle nedense kırmızıyı seveceğini düşündüm. Umarım sevmiştir kendisi. Geriye o zaman üst katta üçüncü oda olan, yani içinde bulunduğumuz oda, ebeveyn yatak odası kalıyordu. Burada da gerek işte yaşları itibariyle bir ağırlığı söz konusu olmalıydı diye düşünüyordum. Bir de erkek vardı bu odada, yani ev sahiplerinden bahsediyorum. Dolayısıyla burada daha yine evin salonunda ve verandasında ve genelinde kullanmış olduğum renkleri devam etmeyi tercih ettim. Ancak küçük oyunlarla biraz bir neşe katma ihtiyacı hissettim. Örneğin burada dümdüz ve beyaz ve hani bir duvar, hiçbir anlama gelmeyen koridorun bir duvarı söz konusuydu. Biraz böyle bir bohemlik de, yani sonuçta bir yazlık yerdeyiz. Biraz ötesi deniz ve kum dediğim gibi. İşte bu böyle hasırdan yapılma yaprakları ilave ederek kendimce hem o düz duvarın monotonluğunu yıktığıma inanıyorum. Hem de bir bohemlik kattığını düşünüyorum ve odanın diğer renkleriyle de bir bütünlük sağlamış oluyor. Bu yaprakların içinde bulunan, her ne kadar dediğim gibi bejse, grise ve kremse de ve çok hafif siyah da varsa da işte gerek yaprakların içinde bulunan ufak bir yeşille, yastıkların üzerindeki bir maviyle ve yine hepsi farkındaysanız hiçbiri cart renkler değil. Yine hepsi böyle gözü yormayan, soft, yumuşak renkler, hep doğal malzemeler. Yani gerek hasır, gerek yerdeki halılar, gerek yatağın üzerinde bulunan trow dahi hepsi hep doğal kumaşlardan ve doğal malzemelerden yapılma. Açıkçası yatak başı koyacak bir yer bulamadım. Çünkü yatak başı koysam bu sefer dolap koyacak yer kalmıyordu. O da çok küçülmüş ve hani odaya girdiğiniz zaman o anlamı vermeyecek bir şekilde bulunacaktı. O sebepten yatak başı olarak alçak bir duvar örmeyi tercih ettim. Duvar ördüm ama bu sefer de başlarını soğuk bir duvara koymasınlar dedim en azından. Dolayısıyla hasır bir duvar kağıdı kapladım. Burayı hasır duvar kağıdı kapladıktan sonra bir baktım ki hasır duvar kağıdı çok tek başına kalıyor. Bunu bir yerde daha tekrarlamak lazımdı. Zaten yatağın karşısında yine böyle hafif, İşte Osmanlı, hafif bohem diyebileceğim bir sedir söz konusuydu. O sedirin de arkasını hasırla kaplayınca sanki burayla orayı böyle bir kardeş, yani bir ilişki kurdurduğuma inanıyorum. Ben aslında zaten evleri yaparken hep ilişki üzerinden gittiğimi düşünüyorum. Yani bir şey bile koysam, bir abajur bile koysam, onun ya malzemesini ya rengini o mekanda, o bölümde ikinci bir defa tekrar etmeyi tercih ediyorum. Yani mutlaka yanına bir kardeş, bir bağlantı, bir hikaye yarattığımı düşünüyorum.

Üst katta bulunan banyoda ise görmüş olduğunuz bir mermer, masif mermer ve de bir yalak şeklinde bir lavabo söz konusu. Bu lavabo yine evin 1900'lü yıllardan kalma mermeriydi. Tabii ki çok farklı bir şekilde kullanılmıştı. O mermeri açıkçası atmaya kıyamadım. Çünkü bembeyaz, tertemiz ve bugün bu masif işçiliği yaptırmak imkansız gibi bir şey neredeyse. Dolayısıyla banyoyu yaparken ben lavaboya uyum sağlamış oldum. Yani yine işte düğmeye göre ceket diktik bir anlamda. Dolayısıyla var olan mermere ayak ve işte böyle bir raf sistemi oluşturarak o mermeri de değerlendirmiş olduğumu düşünüyorum. Artı banyoda bir depolama bölümü ve işte duş alabilecekleri kısımlar mevcut. Banyonun aydınlatmasından biraz bahsetmek isterim. Aşağıda da bahsetmiş olduğum yine eğimli tavan söz konusuydu ve yine o tavanda yine lambri vardı. Ve ben yine tavana kablo getiremiyordum. Diyebilirim ki bu evde bu lambri tavan sebebiyle ilk defa rayları duvarlarda dikey kullanmaya başladım. Aslında bu benim için de bir açılım oldu. Çünkü bundan sonra yaptığım bir çalışmada bunu tekrarladım. Hoş da oldu aslında. Raylar böyle aplik gibi bir görünüme kavuşmuş oldular.

0: 49 dili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
2: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
1: Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
2: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Şu probisi bir yapamadınız ya.
4: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
3: Anlıyor, yapamıyor.
5: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
15: Dört arkadaşımızla birlikte.
13: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
15: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
15: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
17: Botanik.
16: Abacus.
13: Kasa.
16: Marul.
13: Kumbara.
15: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara.
11: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Dili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
19: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
20: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
21: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
17: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
22: Pehlivanın hakkı. Pehlivan, gücünü Allah'a arttırsın.
23: Senin çırak Kırkpınar'a katılacak.
22: Boş ver el öpmeyi. Hadi hayırlısı.
23: Senden bir ricaya geldim. Ne olsa hısımız. Bizim pehlivana yardım edeceksin. Kasabanın şanı için Kırkpınar'a hazırlanacak.
24: Şu koçu satsak. Biraz paraya ihtiyacımız var.
22: O mübarek senin uğrun satılmaz.
25: Yarın Hıdır ile Sufya ablaların bahçesindeyiz.
22: Haftada bir günde oyun gösteririm. Benden bu kadar, tamam mı?
23: Bir sene bedava tıraş benden. Sabahla gidiyoruz, haberim yok.

0: kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Çetmen, eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
5: İşte Çetmen, işte hayat.
6: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
4: Çetmen eski koltuk takımınızı 25 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
3: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

Siz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

E tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evinize gelin.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Haydi.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
9: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
8: Anlıyor, yapamıyor.
10: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
2: Anlıyor, yapamıyor.
4: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
5: Vay!
6: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
7: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
9: Bugün işte bahsettiğim gibi Silivri, Selimpaşa'daki evi gezmiş olduk birlikte. Bu ev 250 metrekare civarı kapalı alanı olan iki katlı, beş oda, bir salon ve iki banyodan ve artı bir de verandadan ibaret bir villaydı. Çok da güzel de meyve ağaçlarının da bulunduğu bir bahçeye sahipti. Umarım bir dahaki videolarda görüşürüz.

Ben Türev Uludağ. Şu an size en sevdiğim reçellerden birisi olan frambuaz reçeli yapacağız. Frambuaz reçelini yalnız şekersiz yapacağız. Şekeri hayatımızdan olabildiğince çıkarmaya çalışıyoruz ki sonucumuz benim gibi olmasın. Frambuaz çok enteresan bir meyve. İsterseniz bunun neden enteresan olduğunu size hemen kaşık yardımıyla göstereyim. Şimdi frambuaza baktığınız zaman böyle üstünde topak topak böyle sanki farklı meyveler varmış gibi. Yani frambuaz aslında bir tane meyveden değil, bir sürü meyvenin birleşiminden ortaya çıkan bir meyve. Çok fazla meyveyi de meyveyle anlatıyor olmak da dünyanın en garip şeyi galiba. Hemen sözü hiç uzatmadan reçel yapımına başlayalım. Frambuazlarımızı aldım ve orta derinlikte bir tencereye yerleştirdim. Tenceremizin altını kısık ateşe getiriyorum. Kısık ateşte yapacağız çünkü reçel yüksek ateşte yapılmaz. Reçel yapmak işi sabır işidir. Hemen burada elma suyumuz var. Birazcık elma suyu ekleyeceğiz. Şeker kullanmadığımızdan dolayı frambuazların daha sulu olabilmesi için bir sıvıya ihtiyacımız var ve bir şekere ihtiyacımız var. Elma suyu da şeker bakımından en zengin olan meyvelerden birisi. Tahta kaşık yardımıyla yavaş yavaş frambuazlarımızı, yani Türkçedeki kullanılan daha sık ismiyle ahududlarımızı yavaş yavaş tek yöne doğru birazcık karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra üzerine balımızı ekleyeceğiz. Frambuaz aslında çok enteresan bir meyve. Böyle biliyorsunuz frambuaz, hiç ağacı gördünüz mü frambuazın? Ya ben gördüm, böyle dikenli dikenli, böyle toplaması çok zor olan, çok narin bir meyve. Zaten gördüğünüz gibi böyle hani minicik, böyle dokunsanız hemen ezilecekmiş gibi bir havası var. Bunun da mitolojiye dayanan bir hikayesi var aslında. Bu da şöyle. Mitolojide, mitolojik, hani tanrıların en fazla yaşadıkları yer biliyorsunuz memleketleri bunların Olimpos. Olimpos'ta, yani daha doğrusu şöyle, Zeus İda Dağı'nda yaşıyormuş. Zeus çok fazla frambuazı çok seviyormuş. Ve Zeus da o zamanlar Girit Kralı'nın kızı su perisi bakıyormuş. Şimdi Zeus demiş ki benim canım frambuaz istiyor. Frambuaz o arada beyaz bir meyveymiş. Bu gördüğünüz gibi kırmızı bir meyve değilmiş. Sonra su perisi ne yapsın tabii ki, yani hani, emir demiri keser. Kız gidiyor frambuaz toplamaya, böyle elinde sepetiyle birlikte tin tin tin tin gitti. Ondan sonra böyle o çalılıklarda böyle elini, narin ellerini uzatıp frambuazları tek tek topluyor. Ama her topladığında, çünkü toplarken zor oluyor ve kan akıyor. O kanlar frambuazlara, beyaz olan frambuazlara bulaşıyor ve kırmızı hale geliyor. Çünkü su perisi o kadar güzelmiş ki, o kadar narin ve o kadar değerliymiş ki oradaki mitolojik hikayeye göre tanrılar frambuazı artık beyaz değil, kırmızı olsun demişler ve kırmızı olarak hayatımıza, günümüze kadar gelmiş. Reçel yapmak bizim aslında kültürümüzde çok fazla var olan bir durum. Osmanlı'da 60'a yakın reçel çeşidi varmış. Yani daha önce bahsetmiştim, reçelhane varmış 49 metrekare ve orada her çeşit meyvenin reçeli yapılırmış. Mesela Türk kahvesi içiliyor ya, Türk kahvesinin yanında böyle Türk kahvesini sade içerlermiş. Yanında hemen küçük bir reçel ikram ederlermiş. O da onu böyle ağızlarını tatlandıracak bir kıvamı getirirmiş. Şimdi yavaş yavaş kaynama, köpükler oluşmaya başladı. Kaynama noktasına geldiğimiz zaman birazdan balını ekleyeceğiz. Ve en sonunda şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu ekliyor olacağız. Eğer reçeli yaptıktan sonra metal kapaklı cam kavanozlara koyarsanız

reçeliniz ters çevirirsiniz, soğutmaya bırakırsanız reçeliniz hiç bozulmadan bir yıl boyunca saklayabilirsiniz. Reçel yapmak aslında başında da söylediğim gibi sabır ve böyle hani gerçekten emek isteyen bir iş. Çok önemli bir durum bu. Ben ilk reçel yapmaya annemle birlikte başladım. Anneme buradan sevgiler. Annem yani o süreci o kadar güzel yaptık ki. Mesela hatırlıyorum nar reçeli yapmıştık. Narları böyle tek tek böyle çıkardık ellerimizle. Sonra suyunu sıktık. O kadar uzun proses ki, o kadar bir emek vermesi gereken bir durum ki. Ama sonra ortaya çıkan şeyden o kadar mutlu oluyorsunuz ki. Diyorsunuz ki, ya evet ben bir şey yaptım ve bir şey başardım. Ortaya bir malzeme çıkardım. Size tavsiyem çocuklarınızla birlikte evde reçel yapın. Onları sevin. Hemen, bu arada köpükler oluşmaya başlıyor yavaş yavaş. Reçelimiz, bu arada mis gibi frambuaz kokuyor. Çok güzel kokuyor frambuazlar. Çok sevdiğim bir meyvedir. Bu reçeli yaptıktan sonra şekersiz olduğundan dolayı bunu örneğin keklerin üzerine ya da tartların üzerine de kullanabilirsiniz. Çünkü içerisinde hiç şeker barındırmadığından dolayı sağlık bakımından da çok faydalı bir reçel olacak bu. Dediğim gibi reçelim kaynamaya başladıktan sonra yani kıvamlanmaya başladıktan sonra balını ekleyeceğiz. Ve şekerlenmemesi daha uzun ömürlü olabilmesi için limonumuzu ekleyeceğiz. Reçelimiz burada olmaya devam etsin. Ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım ve sıradaki tarifime geçeyim. Ortalığımızı şöyle bir toparladık ve sıradaki tarifimize geçtik. Sıradaki tarifimiz doyuruculuğu, besleyiciliği çok fazla olan, tok tutma özelliği çok yüksek olan Van bölgesine ait murtuğa. Murtuğada ne var? Un var, tereyağı var, ceviz var ve yumurta var. Yalnız yapılırken bir püf noktası var, onu da yaparken göstereceğim. Bu arada reçelimiz kaynamaya devam ediyor. Hemen bunu orta ocağımıza alacağım ve murtuğa yapmaya başlıyor olacağım. Şöyle ocağımın altını kapattım. Evet, reçelimiz kaynamaya devam ederken önce cevizlerimizi bir havan yardımıyla yarısını böyle birazcık küçük hale getireceğiz. Ama çok da küçük olsun istemiyorum. Burada o murtuğayı yerken böyle unlu, cevizli bir yumurtayı yerken ağzıma da cevizin böyle taneleri gelsin istiyorum. Benim en sevdiğim ve yapmaktan en keyif aldığım çok basit olan kahvaltılık bir tarif. Ülkemiz aslında kahvaltı bakımından o kadar zengin ki ya 7 bölgede o kadar farklı kültürler ve o kadar farklı güzel şeyler var ki Karadeniz'in mıhlaması, işte Van'ın murtuvası, Antep'in işte katmeri kahvaltıda ya inanılmaz bir şey. Adana'da yenilen ciğer sıkma, Hatay'da yenilen muammara. Böyle bunlar bizim gerçekten kültürümüz. Bu kültürde var olmaktan dolayı da inanılmaz mutluluk duyuyorum. İyi ki Türkiye'de yaşıyoruz ve iyi ki bu topraklar bizim. Hemen cevizimizi bu arada yavaş yavaş ezmeye devam ediyorum. Şöyle çok fazla ezmeden ufalıya ufalıya ellerimle de yapacağız. Şimdi unu kavuracağız şimdi. Dediğim gibi bu besleyici özelliği çok fazla var olan bir kahvaltılık tarif. Tereyağımızı aldık. Ocağımızın altını yaktık. Tereyağı yanmasın diye hemen ayçiçek yağı da kullandım. Tereyağının ayranını alıp da yapabilirsiniz. Eğer ayranını alıp yaparsanız zaten tereyağınız yanmayacaktır. Her zamanki gibi tahta kaşık kullanıyoruz. Tereyağı erittikten sonra unumuzu koyacağız. Unumuzu kavurmaya devam edeceğiz. Üzerine yumurtaları kıracağız. Ama yumurtaları kırdıktan sonra hemen karıştırmayacağız. Önce beyazını pişireceğiz. Beyazını pişirdikten sonra sarılarını böyle iyice patlatıyor olacağız. Bu da bizim hani size küçük olan tavsiyem olsun. Tereyağı erirken bir yandan unu ekliyorum ve kavurmaya devam başladım. Çocukken ben hatırlıyorum böyle evde çok uzun masalar kurulurdu ve bütün kuzenler aile toplanıp sürekli kahvaltılar yapardık. Beraber yatardık mesela. 4 kuzenimle birlikte aynı yatağa yatardık. Sabaha kadar böyle hayaller kurardık. En büyük hayalimiz de şuydu. Sabah olsun ve çok güzel bir kahvaltı yapalım. Kahvaltı günün en güzel öğünü. Bunun o kadar güne nasıl başladığınızı aslında belirleyen, sizin enerjinizi belirleyen, gün içerisinde neler yapacağınızı belirleyen bir öğün bu. Hemen birazcık da su koyacağız.

Eğer iyi bir kahvaltı yaparsanız emin olun ki gününüz güzel geçecektir. Burada size garanti verebilirim. Ocağın altını birazcık kıstım. Un kavurmaya devam ediyorum. Mis gibi un kokuyor. Biraz daha su ekleyeceğim. Evet. Bol tereyağlı, bol unlu. Hemen cevizlerimizi koyduk. Tereyağı azaldıkça tereyağını eklememiz lazım. Şöyle tavamızı tutalım. Üzerine birazcık daha tereyağı ekleyelim. Buna asıl lezzet veren şey iyi tereyağı. Van'ın kahvaltısı çok meşhur biliyorsunuz. Çünkü İstanbul'dan başlayan Çin'e kadar uzanan ticaret yolunun en önemli noktalarından birisi aslında Van. Van'da hayat çok erken başlar. Ve kahvaltıda önce ılık bir süt içerler. Van kahvaltısının olmazsa olmazlarındandır. Bal kaymakları çok güzeldir. Murtuğa yaparlar. Kavut dedikleri bir şey vardır. Birazcık daha cevizlerimi ekliyorum. Bol cevizli ve hemen yumurtalarımı kıracağım. Evet, yumurtayı göz göz kıracağız. Ve dediğim gibi önce beyazını pişireceğiz. Daha sonra da sarısını pişirmeye devam ediyor olacağız. Yavaş yavaş pişirme işlemine devam ediyorum. En sonuna tekrar ceviz ekleyeceğiz. Çok lezzetli ve çok güzel olacak. Şöyle tahta kaşık yardımıyla hafif hafif küçük hareketlerle beyazını pişirin. En sonunda sarısını böyle hepsini bütünlüklü olarak karıştırın. Tuz atmadık. Tuzumuzu atalım. Un olduğundan dolayı birazcık tuzu sever. Gördüğünüz gibi beyazı pişti. Şimdi geldi sarısını hızlıca patlatıp karıştırmaya. Çok lezzetli görünüyor, çok güzel görünüyor. Ve murtağımız hazır olmak üzere. Şimdi bunun tadına bakacağım. Çok heyecanlıyım bunun tadına bakacağım için. Yumurtaları iyice pişirdim. En üstüne tekrar cevizlerimi ekledim. Ve ocağımın altını kapattım. Bakalım nasıl olmuş. En güzel tarafı sanırım bu. Hemen. Çok güzel kokuyor. Hmm. İnanılmaz lezzetli, inanılmaz güzel. O tereyağın gerçekten tadını alıyorsunuz. O unun, kavrulmuş unun o aroması şu an damağımda. Ceviz parçaları geliyor ağzıma. Çok lezzetli. Bu tarifi mutlaka evinizde yapmalısınız ve afiyetle yemelisiniz. Murtağımızı şöyle kenara alalım ve hemen reçelimize devam edelim. Reçelimiz istemiş olduğumuz kıvama geldi. İçerisine hemen balımızı ekleyeceğiz. 2 kaşık bal ekleyeceğim. Çiçek balı kullanıyorum. İsterseniz çam balı da kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Bu ona daha da kıvam verecek. Ve birazdan da şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Frambuazlar gördüğünüz gibi böyle narin bir meyve olduğundan dolayı hemen daldılar. Bütün kalmaları mümkün değil. Tahta kaşık kullanmamıza rağmen, tek yöne doğru çevirmemize rağmen buradaki en kritik özelliklerden birisi şu, durumlardan birisi şu aslında. Reçel yaparken tahta kaşığı tek yöne doğru çevirin. Yani bir o yana, bir o yana, bir o yana çevirdiğiniz zaman o ürünler dağılıyor olacaklar. Yarım limonunu da ekledim. Yaklaşık 5 dakika boyunca kaynatma işlemine devam ediyor olacağım. Ve reçelimiz hazır hale gelecek. Bugün size şekersiz frambuaz reçeli ve murtuğa yaptım. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Estergon kafiri irade ve buyruklarınızı kabul etmeyip karşı geldi.
1: Kal Hasan'ı günlerdir aradığınız halde Estergon'da bulamadınız ha?
2: Yüreğime acısı düşen masum Türklerin bizlerin yüzünden haince öldürülmeleridir.
3: Çal Hasan'la nerede buluşacaktınız?
4: Beni kendiniz gibi zor karşısında arkadaşını ele verecek kadar alçak biri mi sanıyorsun?
2: Demek Çal Hasan'ı yakalayıp kaleye getirdiler.
4: Merak ettiğin gerçek benden mezara girecektir.
5: Akma Tuna, birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya çalışıyorum. Artık yapabildiğim kadarıyla. Bugün ne işe başladım dersiniz? Tahminleri alalım.
1: Çöpleri toplayacaksın Tuğba.
0: Evet, turuncuları giydim. Bugün Esenler Belediyesi çöp toplama ekipleriyle yola çıkacağım. Hep gündüz çekimlerine alıştınız. Artık karanlıktayız. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Birazdan çöp kamyonunun arkasına takılıp gideceğim. Peki ben kimle çıkacağım işe? Kadir Akkuş'la. Hoş evet. geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Zor bir işiniz var. Ben bugün sizi anlamak için çalışmaya karar verdim. Elimden geldiğince size yardım edeceğim. Ama benim neden bundan yok? Yetkililere sesleniyorum. Benim neden kartım yok? Arkada koca bir ekip var. Görseniz herkes bizi seyrediyor. Çok heyecanlıyız hep birlikte. Efendim kaç saat sürüyor bu çöp toplama olayı?
2: Çalışma saatimiz 8 saat alıyor.
0: Evet.
2: Akşam 8 saat, sabah 4'e kadar. Barınağımız bölgede güvenli bir şekilde araçtan inip aracımızı kontrol ederek çöplerimizi toplamaya başlıyoruz.
0: Hiçbir şey kolay değil işte. Öyle oturduğun yerden konuşmakla olmuyor.
1: Tuğba abinin de işim zor. Düşünsene sana laf yetiştiriyorum.
0: Yani evet, herkesin işi kendine göre zor. Senin de zor tarafları var. Başlayalım mı, ne dersin?
2: Başlayalım.
0: Evet, çok heyecanlıyım ben de. O zaman buyurun gidelim.
1: Ve Tuğba yola çıktı. Olacakları heyecanla bekliyoruz.
0: Evet. Çöp kamyonunun arkasına bindik. Maskelerimizi taktık. Başlıyor muyuz?
2: Şimdi işe başlıyoruz.
0: O zaman
2: maskemizi
0: başlayalım.
2: Edin.
0: Komut veriyorum ben falan yani.
2: Şimdi öncelikle araç durmadan inmeyin.
0: Tamam.
2: Tuğba Hanım. Araç durduktan sonra kenarda olan çöpleri poşete alıp araca atacağız ama araca fazla yaklaşmadan.
0: Tamam.
2: Bak orada çöpler var.
0: Hop!
1: Tuğba, beni şaşırtıyorsun. Başlangıç için gayet iyi bir enerji. Hayran kaldım doğrusu.
0: Sokağı da temiz bırakmamız lazım.
2: Ay abine.
0: Koştum. Aa, burada da var.
2: Devam et.
0: Boş geçmiyorum tabii ki, görmüyor musun?
1: Evet Tuğba, farkındayım, boş geçmiyorsun.
2: Devam et.
0: Burada var.
2: Hop. Biraz daha dikkatli olursanız, bazen cam kırıkları oluyor.
0: Aa.
2: Biletler oluyor poşetlerde.
0: Tabii camlar da olabilir. La la la la la. Başka, burada da var.
1: Beklediğim gibi bu işi de dansla bütünleştirdin Tuğba. Bravo.
0: Hiçbir şey bırakmıyorum sokakta gördüğünüz gibi.
2: Burada evet. Sağ tarafta da çöpler var.
0: Sağ tarafta, her tarafta.
2: Her tarafta.

0: Ya bir sokak oldu ama daha bayağı yordu beni yani. Hava da soğuk. Ne yapalım? Olduğu kadar.
1: Koş Tuğba, koş yetiş. Kamyon gidiyor.
0: Olabildiğince çabuk olmamız gerekiyor. Hem de trafiği de aksatmamak için, değil mi? Kadir Bey.
2: Aynen, trafiği aksatmamak. Genelde millette vatandaşla tartışmadan, rahatsız görmeden.
0: Sıram çok dolu.
2: Valla. Tuğba Hanım, kepçe haznesi dolduktan sonra yeni başladınız ya. Şu tarafta yeşil bir düğme var sağ tarafta. Sağ taraftaki kepçenin arkasında durmamak şartıyla yeşil düğmeye basıyorsunuz. Kepçe çalışmaya başlıyor. Ama kepçe çalıştığı zaman kesinlikle arkada durmuyorsunuz. Çünkü onun içindeki pis atık sular üstünüze, yüzünüze, gözünüzün içinize gelebilir.
0: Geliyor.
2: O yüzden kenarda duruyorsunuz. Elinizden geldiği kadar kenarda duruyorsunuz. Yeşile basıyorsunuz. Olur ya, bir aksi bir durumda. Bir malzemenin içine düştü, küreğin düştü. Ya da bir olumsuz bir şey olduğu zaman, çalıştığı zaman buradaki kırmızıya basıyorsunuz. Otomatik olarak kepçe duruyor. Kepçe haznesi dolduğu zaman yeşile basıyorsunuz.
0: Tamam.
2: Bir daha kepçe haznesini boşaltıyor.
0: Tamam.
2: Ama kepçe çalıştığı zaman kesinlikle arka tarafta durmuyorsunuz.
0: Tamam, anladım. Herhalde anladım.
2: Yani zarar gelmesin. Üstünüze su gelmesin.
0: Ne kadar estetik bir haldeyim, görüyorsunuz.
2: Olur ya Tuğba, çöpleri aldığımız zaman, poşetlerden dökülen atıklar olduğu zaman kesinlikle süpürgeyle paraşımızı alıp orayı temiz bırakıyor. O şekilde bırak, gitmiyor.
0: Anladım.
2: Devam et.
0: Nasıl gidiyor?
1: Hakkını teslim etmem gerekti Tuğba. Şaşırtıyorsun beni. Gayet iyisin.
0: Herhalde iyi olacak. Koşturuyorum, görmüyor musun?
1: Koşturmanı hayretle izliyorum Tuğba.
2: Bir de büyük ağır torbalar olduğu zaman yanınızdaki arkadaşınızdan yardım istiyorsunuz. Onlar mı olur? Bunları almıyoruz.
0: Bunları almıyor muyuz?
2: Hayır. Bunlar moloz. Molozları biz almıyoruz.
0: Oley.
2: Bunların ekibi ayrı.
0: Yuhu. Ya bir an korktum ben molozları temizleyeceğim diye.
2: Devam et.
1: Aman Tuğba, iyi gidiyorsun, pes etme.
0: Kadir abi, şey yapıyorlar mı hiç, yukarıdan çöp atıyorlar mı?
2: Bazen oluyor, yukarıdan çöp atmalar oluyor.
0: Abi bunun yukarıdan çöp atılır mı ya?
2: Önüne geçemiyor. Yetkililerimiz elinden geldiği kadar uyarıyor. Anons geçiyor ama vatandaşları bir türlü ya önüne geçemiyor.
0: Herkes yapmıyor. Yukarıdan çöp atıyorlarmış. İnşallah denk gelmez bize yani.
1: Bu noktada hepimiz topyekün toplum bilincine dikkat etmeliyiz Tuğba. Çöplerimizi bize ayrılan yerlere bırakmalıyız.
2: Devam et. Bir de aracın arkasında araç durmadan araçtan inmiyorsun. Sen binmeden de aracın hareket etmemesi lazım.
0: Ne kadar estetik hareket ediyorum, görüyor musunuz?
1: Görmemek ne mümkün Tuğba.
0: Kadir abi, bu çöpleri vaktinde toplamazsak ne olur?
2: Vaktinde toplamadığımız zaman Tuğba, poşetlerde olduğu için, yerde olduğu için zamanla poşetten sular akıyor yere.
0: Tamam.
2: O ertesi gün güneşli bir havada çok kötü koku oluyor. Vatandaş bundan rahatsız oluyor. O yüzden elimizden geldiği kadar zamanında sırf çöpleri uygun bir şekilde almamız gerekiyor. Her mesleğin kendi tarafında, kendi dalında bir zorluğu vardır.
0: Bir kere güç istiyor. Ben sürekli böyle poşetleri alıp atıyorum. Bir süre sonra kollarım ağrıyacak. Ki bunu Kadir abi her gece yapıyor yani.
2: Baba, yine çöp haznesi doldu. İsterseniz...
0: Doldu mu?
2: Siz yeni olduğunuz için öğrenmeniz amaçlı siz düğmeye basın.
0: Evet, çok önemli bir şey yapacağım şimdi sevgili seyirciler.
2: Yeşil düğmeye basıyorsunuz.
0: Tamam, basıyorum.
2: Basıyorsunuz, çalışıyor kepçe. Kesinlikle arka tarafa girmiyorsunuz. Yeşil düğmeye bastıktan sonra çalışma sesi belli zaten. Durmayana kadar arkada durmuyorsunuz. Üzerinize su atar.
0: Doğru.
2: Zarar görebilirsiniz o çöpün suyundan.
0: Hiç başına

0: değil mi böyle çöp suyu diye.
1: Geldi haliyle. Şimdi... Şu anda kepçe durdu. Boşaldı çöp haznesi. Şu anda tamam çöpümüzü atabiliriz. Tamam mı şu anda?
0: Tamam.
1: Şu anda kepçe durdu. Biz yine çöpümüzü atmaya devam ediyoruz.
2: Tuğba azmetti ve kepçeyi boşaltmayı tek seferde başardı.
0: Kadir abi, şimdi dökülenleri süpürgeyle mi almamız gerekiyor?
1: Dökülenleri süpürgeyle farajla alıyoruz bu şekilde. Hiçbir şekilde bırakıp gitmiyoruz.
0: Ha. Anladım.
1: Bu şekilde alıyoruz. Bunlar da çöp haznesine atıyor. Tekrar süpürgemizi ve farajımızı yerine bırakıp devam ediyoruz.
0: Devam ediyoruz.
1: Devam et.
2: Kadir Bey tüm mesleklerde olduğu gibi bu meslekte de ekip ruhuna vurgu yapıyor.
0: Hop.
1: Ağırsa kendinizi zorlamayın.
0: İkimiz tutalım o zaman.
1: Beraber, ağır çöpleri beraber tut.
2: Tuğba çöpleri toplamak için yola çıktığın ilk andan beri özellikle dikkat ediyorum. Bugün gayet neşeli, pozitif, iş enerjisi yüksek ve keyif alarak çalışıyorsun.
0: Bayağı kol kaslarım gelişti benim. Kadir abi şuna bile seviyorsun. O kadar ezbere konuşuyorum ki. Şimdi binelim mi abi arkasına? Var mı çöp o tarafta?
1: İleride var, azlerde var. Var, sokakta boydan boya.
0: Ha, var mı?
1: Al, devam et.
0: Hiç şunun arkasına binemedim ya.

0: Yetiştim araca. Abi çok zor, gerçekten çok zor ya. Yani koku bir kere rahatsız ediyor. Ve aracın arkasında bu şekilde durmaya çalışıyorsunuz. Yani bayağı zor. Kadir abi geldik mi?
1: Geldik.
0: Oo! Bunu alıyor muyuz abi?
1: Onu da alıyorum.
0: Tut o zaman, ikimiz kaldıralım.
1: İkimiz beraber kaldırıyoruz ağır olduğu için.
2: Ekip ruhu Doruklar'da, İstanbul sokakları pırıl pırıl.
1: Ulan çöp haznesi dolduğu zaman genellikle işaretli. Şoföre bağla diyor.
0: Böyle yapıyorum.
1: Bağla diyorsun. Şu anda bağlı.

0: Abi orada bıçak var.
1: Baba, anlatmak istediğim buydu sana. Aa. Çöpün içinde, altında bıçak olur, cam olur. Eline dikkat edeceksin.
0: Eyvah. O ne yapacaksın? Onu da atıyorsun.
1: Onu da atıyorum.
0: Tamam, devam edelim hadi. Kadir abi, bu sokakta konteyner var mı?
1: Evet, 10 metre ileride bir konteyner var sağ tarafta.
0: Tamam. Hop.
1: Hop. Şimdi Tuba, yanaştığı zaman öncelikle ayakları atacağız.
0: Tamam. Hop, bayağı ağırmış bu ya.
1: Fazla ileri değil.
0: Ha, bu şekilde yeterli mi? Şöyle. Tamam.
1: Konteyner kolu bu Tuba. Yavaş yavaş, çok uygun bir şekilde, elimizi kaptırmayacak şekilde.
0: Ne yapacağım ben şimdi?
1: Siz biraz isterseniz bu tarafa gelin. Kenarda durun, konteynere fazla yakın durmayın. Olur mu? Tamam. Koldan çıkar konteyner. Tamam. Zarar verebilir.
0: Hop, gidiyor.
2: Ve finalde konteynerin de nasıl boşaltıldığını böylece hep birlikte izledik.
0: Bunlar
1: şu anda
0: konteyneri
1: kapattık, asık kalmıyor. Ayaklarımızı kapatıyoruz.
0: Tamam.
1: Bir daha konteyner kadar kapalı kalıyor.
0: Sen sağ, ben selamet artık abi.
1: Teşekkür
0: çok yoruldum.
1: Ellerinize sağlık.
0: Yaklaşık 4 sokağın çöpünü topladık beraber. Şöyle eldivenlerimizi çıkartalım.
1: Size. Teşekkür ederiz.
0: İnşallah İşimiz yardımcı bitti. Olmuşumdur.
1: Yeterince yardımcı oldunuz. Teşekkür ederiz.
0: İnşallah.
1: İşe yeni başladığınıza dair.
0: Bayağı yani yeni bir şeyler yaptım yani hani.
1: Tuğba arkadaşımız işe ilk başladığı gün olduğu halde bize bayağı bir yardımcı oldu. Sadece dikkat etmesi gereken poşetleri aldığı zaman poşetlere dikkat etmesi lazım.
0: Övülmek gibi olmasın ama gerçekten güç isteyen, büyük sabır isteyen ve bayağı da emek isteyen bir iş. Bunu da burada belirtmekte fayda var. Sabır çok önemli. Bir de sürekli yenilediğimiz gibi lütfen sokağa çöpümüzü bırakırken böyle kalın poşetlere ve ağzı kapalı olarak bırakırsak abilerimiz de rahat bir şekilde çalışırlar. Efendim ben bugün Esenler Belediyesi'ne bağlı çöp toplama ekipleriyle birlikte yola çıktım saat 20'de. Şu an saat kaç bilmiyorum. Bayağıdır çalışıyoruz çünkü. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık her şey için.
1: Teşekkür ederiz yardımlarınızdan dolayı.
0: Utandım. Efendim bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Takip etmeye devam edin. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.

0: Kale kumandanı Palvarday'ın muhafızları. Başlarında yüzbaşı Michel var.
1: Muhakkak kaleden kaçtığımızı anladılar. Bizleri arıyorlar. Allah bere de kalede Çalasan keferilerin eline düşmese. Bizleri hiçbir kale muhafızı görmeden yerimize varmalıyız.
2: Kimsiniz?
0: Açın, yabancı değil. Ben aşık kulunuz. Anneni getirdim.
2: Anneciğim. Benim güzel anneciğim. Gel anne, otur şöyle. Anne, yiğidim nerede?
3: Babamın vaktiyle öğrettiği kalenin gizli yolundan kaçabilmem muhafızları oyalamak için orada kaldı. Hem de Sinan Paşa ve heyetini şehit eden yüzbaşı Antonio'dan öcünü almak için.
2: Eğer yakalanırsa onu öldürürler. Anne, ben onsuz yaşayamam. Babama hazinenin yerini söyletmek için hain Palvarday yaptırdı, değil mi?
3: Evet.
2: Zavallı anneciğim.
3: Üzülme kızım. Tanrı daima iyilerin yardımcısı.
2: Tanrı yiğidime öcünü almak için yardımcı olsun.
1: Amin. Bacım, üzülmeyin. Çalasan şu ana kadar buraya gelmediğine göre muhakkak öcünü alıp orduyu Hümayun'a dahil olmak üzere Viyana surlarına doğru yola çıkmıştı.
4: Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, Budin'in muhafazasına Hüsrev Bey'i bıraktıktan sonra ordugahını kaldırıp süratli bir yürüyüşle 22 Eylül 1529'da Avusturya Macaristan hududunda bulunan Ovar kasabasına gelir. Devlet yolunda baş alıp baş vermek için kılıç kuşanan Çalasan, Şevketli Padişahına Estergon kafiri Palvarday'ın yaptıklarını ulaştırıp emri iradesini almak hem de Viyana muhasırasında kulluğunu bir kere daha ispat etmek için Ovar kasabasında divana dahil olur. Şevketli Padişahım, Estergon kafiri irade ve buyruklarınızı kabul etmeyip karşı geldi. Sinan Paşa ve beyzadeleri misafir ettikleri yerde cuma namazını eda ederken şehit ettirdi.
5: Vah dostlarım, vah evlatlarım, şecaatli asker, bize başka bir diyeceğin var mı?
4: Şevketli Padişahım, Estergon Kalesi müstahkem bir kaledir. Papa Paul ve Kral Ferdinand'dan yardım görür.
6: Çalasan, Estergon kafirinin Bölükbaşı Cafer'e, Zapolya Yanaş'ın en yakın dostu Verben'e bir hazine yüzünden yaptığı işkenceleri anlatır. Çalasan, Şevketli Padişahının emri iradesini aldıktan sonra yarım kalan görevi

0: insanı günlerdir aradığınız halde Estergon'da bulamadınız ha?
1: Evet asıl kumandanım.
0: Sersem köpek, beceriksiz herif. Ancak hepiniz bol bol içip kadınlarla seçmesini bilirsiniz. Sizlerin yapamadığınızı kendi kılıcımla yapacağım. Asil Karlovic, yanına en iyi silahşör ve zabitleri al. Derhal Estergon'da ne kadar yabancı varsa yakala. Türk hanelerinin hepsini bas. Kaleden kaçanları sor. Söylemeyenleri o an öldür.
2: Estergon kale kumandanı ve valisi Hain Palvarday'ın emri üzerine kale muhafızları muhtelif gruplar halinde Estergon arazisinin dört bir yanına yayılırlar. Önlerine gelen her Türk hanesine zorla girerek insanlık dışı bir davranışla masum Türkleri insafsızca öldürürler. Türk çocuklarını kılıçlarının ucuna geçirip köy köy dolaşırlar.
3: Şimdi tek yüreğime acısı düşen masum Türklerin bizlerin yüzünden haince öldürülmeleridir. Buna mani olmalıyım. Mani olmalıyım buna.
4: Ağam, ayak taban yaraların iyileşmeden bir yere gidemezsin. O kafirlerle mücadele edemezsin. Türklerin öcünü almak için ayak taban yaralarının iyileşmesini beklemelisin.
3: Beyzadem Çalasan'dan bir haber var mı?
4: Hayır ağam. Antonia denilen kefereden intikamını alıp kaleden kaçtıktan sonra Estergon'da bir daha görünmemiş.
3: Evvelce söylediğim gibi Viyana surlarını muhasara eden Şevketli padişahımızın Estergon topraklarının mülke dahil olması için emru iradesini almaya gitmiştir. İnşallah bugünlerde Estergon'a dahil olur.
5: Sağ olun be kafirler! Sağ olun! Sağ olun namertler!
6: Tanrım, beni Türklere karşı insafsızca işlenen cinayetlerin öcünü almadan kurban etme.
7: Bismillah.
8: Hanemize hoş geldiniz kumandan cenapları. Söyle bakalım moruk. Çal Hasan, Bölükbaşı Cafer, Madam Isabel burada mı?
7: Hayır.
8: Peki nerede? Estergon'da hangi Türk'ün hanesinde saklanıyor?
7: Bilmiyorum. Hem söylediğiniz kimseleri ne gördüm ne de tanıyorum.
8: Ya sen?
9: Ben de bilmiyorum. Tanımıyorum.
8: Her ikiniz de yalan söylüyorsunuz. Yalan söylemenin sonu ölümdür.

0: Oğlu Bahadır Gürs İlyas, sizleri kalleşe kim bu hale getirdi?
1: Estergon Kalesi kumandanı Palvardayın sadık sabiti Karloviç.
0: Hain kafirler. Oğlu Bahadır, genç Osman kulun nerede?
1: Seni bir müddet burada bekledi. Şu anda Murat Ağa'nın hanesinde gizlenmiş olmalıdır.

0: Bu halin ne Antonio? Çabuk söyle! Seni hangi köpek hançeriyle yaralayıp bu hale getirdi?
1: Aradığımız Türk akıncısı Çal Hasan.
0: Bir gün Çal Hasan'ı kendi hançeriyle öldüreceğim. Her tarafı yakın yakın Çal Hasan'ı bulun.

Sağ ol Hasan. Diğer Türkler gibi sen de öleceksin. Öldürün şunu! Yakalayın! Kaçırmayın onu!

0: Aslanım, genç Osman'ın ne olduğunu belki anda öğrenebiliriz. Bekle beni burada.
1: Buralarda başka bir Türk akıncısı daha var mı?
2: Var. Hem de binlercesi.
3: Hoş geldiniz, şöyle buyurun. Şimdiden Türk ordularının Viyana önlerinde Kral Ferdinand'ın ordularından mağlup olacağı şerefine içelim.
4: Ben sizlerin yerinde olsam Türk akıncılarının şerefine içerim. Zira Türk akıncıları Estergon'a doğru ilerliyor.
3: Türkler mi geliyor? Türkler buraya asla giremezler.
4: Gelince görürsünüz, dersinizi alırsınız.
1: Türk akıncısı Çalasan'la nerede buluşacaktınız?
2: Beni kendiniz gibi zor karşısında arkadaşını ele verecek kadar alçak biri mi sanıyorsun? Türk ölür, sırrını hiç kimseye vermez.
1: Dalayın gözlerini!

0: Şu taraftan acı bir feryat geldi. Birini mi öldürüyorlar?
1: Hayır. Bizim muhafızlar biraz evvel Kanuni Sultan Süleyman'ın bir casusunu burada yakaladılar. Ona işkence ederek Çal Hasan'ın yerini öğrenmeye çalışıyorlar.
2: Büyüdüklerini söyle de kelleni bağışlayayım.
1: Bir şeyi bağışlamak Allah'a mahsustur. Öldürseniz bile ağzımdan tek kelime alamazsınız. Kellemi veririm, sırrımı vermem.
0: Ne oluyor burada?
2: Asil kumandanım, Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın bir casusunu yakaladık. Onu sorguya çekiyorum. Fakat bir türlü konuşturamadım.
0: Derhal buradan çıkın. Ben onu konuştururum.

0: Demek için kılıç kuşanın kullarından Çalasan.
1: Çalasan, sen misin kardeşim?
0: Ne ya, benim.
1: Şevketli padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın fermanıyla Vezir-i Azam İbrahim Paşa'dan bir name getirdim. Poturumun paçasında. Hadi hemen al oku.
0: Şecaatli askerim, şevketli padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın...
2: Öldürün şu şeytanı! Elindeki nameyi alalım!
3: Osman kardeşimin gözlerinin öcünü vücudunda delikler açarak alacağım.

0: Wo ist meine Uhrzeigersichtchen? Wo das Vollgesichtchen?
1: Herrchen!
0: Festival! Muhafızlar, hücum edin!
1: Savunun be kafirler!
0: Kaleye götürün onu!
2: Demek Çalasan'ı yakalayıp kaleye getirdiler.
0: Evet ağam, kaleye getirdiler.
2: Aşık!
0: Buyurun.
2: Derhal Yusuf Ağa'ya haber sal. Çalasan'a ne yaptıklarını öğrensin.
3: Prangaya vurulmuş zabit Çalasan'a.
0: Evet, asil bir telli.
3: Demek bu it soylu karımın hususi odasına kadar girmiş Michel. Karıma akla gelen her şeyi yapmış olabilir.
0: Olabilir asil Vitelli. Avrupa'da bilindiği gibi Türk erkekleri güzel kadınlarımızı kandırabilecek her türlü ünlülere sahip bulunmaktadır.
3: Ne demek istiyorsun?
0: Prensesle bir odada kaldıklarına göre.
3: Sözlerine dikkat. Prensesi suçlu duruma sokuyorsun. Belki de bu doğru olabilir. Bunu ilk fırsatta öğreneceğim. Derhal kumandanlarını buraya topla. Asil kumandanımıza Çal Hasan'ın yakalandığını haber ver.
0: Emirleriniz derhal yerine getirilecektir asil Vitelli.
4: Asil Vitelli, müsaadenizle hususi sarayıma bir an evvel çekilmek istiyorum.
3: Çekilebilirsiniz asil prensesim. Torbielli, yakalanan Çal Hasan'ı derhal buraya getir.

0: Asil Tristan Vitelli. Emriniz üzerine Türk akıncısı Çal Hasan'ı huzurlarınıza getirdim.
1: Neden öyle bakıyorsun? Yüzümü mü özledin, yoksa ne halde olduğumu mu merak ettin? İşte, her zamanki gibi korkmadan kumandanınız Palvarday'ın, senin ve muhafızlarınızın karşısındayım. Viyana'da şevketli padişahımız, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın emri iradesini alarak tekrardan Estergon'a geldim. Silahsız, masum Türklerin hanelerini basıp, Türkleri insafsızca öldürtmekle kendini güçlü sanan o kafir Palvarday nerede? Öcümü almaya geldim. İnşallah ilk fırsatta o kafirin kellesini kesecek, kalenin anahtarlarını Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han'a hediye edeceğim. Estergon'da Türk sancağını dalgalandıracağım.
2: Artık bir fare gibi elimizdesin. Akıbetinin ne olacağını düşünmeden konuşuyorsun.

0: Ondan korkmadığımızı anlasın!
1: Korkaklık çamurunda yetişmiş kahraman taslakları! Hepiniz solucan kadar ufak ve iğrenç bir mahluksunuz!
0: Sersem, budala! Sen müthiş bir ölüme layıksın!
1: Türk, vatanı, namus ve şerefi için seve seve ölür! Bunu kendine kuruntu etme! Ne istiyorsun onu söyle!
0: Arkadaşın bölükbaşı Cafer, Madame Isabel, nereye sığındılar?
1: Bunu kıymetli muhafızlarına sor.
0: Ben sana soruyorum.
1: Ben bilmiyorum ki söyleyeyim.
0: Ben seni söyletmesini bilirim. Seni affetmeyi düşündüm, yalnız soracağım suale doğru cevap verirsen. Karı Manuşka'yı tanıyor musun?
1: Evet.
0: Muhafaza altında kaldığı sarayına gittin mi?
1: Evet.
0: Söyle bakalım, Anuşka'yla aranızda ne geçti?
1: Hiç.
0: Anuşka'yla bir yatakta yattın mı? Onunla seviştiniz mi? Bu seni arzu ederek mi oldu?
1: Bunu karın Anuşka'ya sorman doğru olmaz mı?
0: Ben sana soruyorum! Söylesene! Söylesene!
1: Merak ettiğin gerçek, benden mezara girecektir.
0: Sahte hüviyet altında Anuşka'yı alet ederek arkadaşını, Madame Isabel'i kurtardın. Ama kendini kurtaramayacaksın.
2: Ama da kuvvetli!
0: Durun! Sakın öldürmeyin! Ona ölümlerin en korkuncunu tattırmalıyız. Ani bir ölüm bunun kurtuluşu demektir. Derhal onu Leopold Burcu'ndaki zindana atın.
3: Bu sefer elimden kurtulamadım. İki yumrukta soluğunu kestim.
4: Senin acı kuvvetine kaya olsa dayanamaz.
5: Bugünlük bu kadar yeter başcellat.
6: Beyin, sen inadına devam et. Öldüğün gün ne papaz getireceğim, ne de mezar yaptıracağım. Ölünü haşlatıp şu Türk sipahisine yedireceğim. Sana üç gün mühlet.

0: Kıyafetine bakılırsa bir Türk sipahisi.
1: Kumandan Michel'den öğrendiğime göre Palvarday Türk akıncısını Doğu Kulesi'ndeki bir hücreye kapatmış. Yazık oldu Türk akıncısına. Onunla geçirdiğim o tatlı anları hala unutamıyorum. Onu öldürmeyi düşünmekle büyük hata işledim.
2: Maria İbolya, hemen burayı terk edin. Türk sipahisiyle seviştin mi? Aldattın mı beni onunla?
1: Böyle manasız bir suali ancak karısını ihmal eden bir erkek sorabilir.
2: Sus! Sadece benim sorduklarıma cevap ver. Şu yatakta onunla yattın mı?
1: Hayır asil Vitelli. Yalnız beni ölümle tehdit ederek zindana kadar götürdü.
2: Yalan söylüyorsun. Muhafız kumandanım kazıklanırken gerçeği olduğu gibi anlattı bana. Sen beni o Türk'le aldattın. Şimdi seni onun hançeriyle öldüreceğim.
1: Öldürme beni!
2: Öldüreceğim!

0: Bacım, kendi kendine kaleye, tunaya, göğe, toprağa bakıp bakıp da ne düşünüp durursun?
1: Annemi babamı düşünüyorum.
0: Şey, bana kalırsa başka birini de düşünüyorsun gibi gelir. Bacım, şu ıstıraplı anında bir şey soracağım ama darılmayacaksın. Ağam Çalasan'ı seviyorsun değil mi?
1: Bilmem. Belki de.
0: Seviyorsun, seviyorsun. Bakışlarından, konuşmalarından anlıyorum. Aşıklar, Mecnunlar gibi ona olan aşkını, hasretini esen rüzgarlara...

0: kalenin duvarlarına, Tuna'nın akan sularını anlatmak istiyorsun.
1: Evet aşık, doğru düşünüyorsun. Şuramda bir sızı, ruhumda bir kasavet var. İçimden hep Estergon Kalesi'nin duvarlarını haykırmak geliyor. Gönlümü kemiren o sinsi acıyı dile getirsin diye. An geliyor ki Tuna'nın akışına kızıyorum. Akmasın, dursun artık istiyorum. Ben dertliyken o niçin akıyor, niçin çağlıyor?
0: Bacım, sen yar peşinde koşan kara bahtlısın.
1: Evet, yar peşinde koşan kara bahtlı.
0: Estergon Kalası, subaşı Durak, kemirir gönlümü bir sinsi. Hoş geldin Yusuf Ağa.
2: Hoş bulduk.
0: Buyur otur.
2: Hayrola ağam? Haberler kötü. Hasan'ı Doğu Kulesi'ndeki zindana atmışlar.
3: Zindana mı atmışlar?
2: Evet. Bir hayli de hırpalamışlar.
3: Ulan hain kefere! İşkence içinde seni öldürmezsem anamdan emdiğim süt bana haram olsun. Allah kısmet ederse bir gün Estergon Kalesi burçlarında Türk sancağını dalgalandıracağız.
4: Ey benim beylerim! Silah arkadaşlarım! Gazilerim! Şevket Lu padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın buyruğu ile Estergon'un fethi bize ferman edildi. Gaziler, can vermeye hazır mısınız? Allah Allah, eyvallah! Baş üryan, sine püryan, kılıç alkan, bu meydanda nice başlar kesilir olmaz hiç soran. Eyvallah! Eyvallah! Kahrımız kılıcımız düşmana ziyan, kulluğumuz padişaha ayan, üçler, yediler, kırklar, gülbengi Muhammedi, nuru nebi, kerem-i âli, pirimiz, sultanımız, hünkâr, Hacı Bektaş-ı Veli demine, hu diyelim, hu!

0: Su.
1: Hey, Türk.

0: olsa.
1: İndancı başı, şu yiğide bir testisu getirsene, sevaptır.
0: Gebersin, Türk'e su vermek mi? Emir verseler hemen onu boğarım.
1: Kusura bakma arkadaş. Elinde olsa İsa Hakkı için bir sarnı suyu içmen için taşırım. Ama ben de senin gibi zindana atılmış zavallının biriyim.
0: Sen kimsin?
1: Kral Zopolyo Yanoş'un kumandanlarından Vermen.
0: Hı? Yoksa Nadezya'nın babası mısın?
1: Evet. Ama kızımı nereden tanıyorsun?
0: Budin'den.
1: Size hazinenin yerini söylemem için Palvarday tarafından tutulup zindana atılan bir hainsiniz.
0: Ben Türk'üm. Türk olarak cenk meydanlarında öleceğim. Hain bir köpeğin ihtiraslarına alet olamam.
1: Sen buraya niçin hapsedildin?
0: Türk olduğum için.
1: Estergon'a niçin geldin?
0: Şevketli padişahımız Kanuni Sultan Süleyman'a Estergon kalesini hediye etmek için.
1: Türk akıncısı. Sana bir sır ifşa edeceğim. Sonra da seni buradan kurtaracağım.
0: Beni buradan nasıl kurtarırsınız? İmkan olsa kendinizi kurtarırsınız.
1: Anlatacağım, dinle. Bu sır kale muhafızlarının peşinde koştuğu hazinenin yeridir. Hazine şu anda...
2: Zindancıbaşı! Zindancıbaşı, bizim Türk akıncısı kendine gelebildi mi?
3: Evet, asil vitelli.
1: Hemen yerlerimize çekilelim, konuştuğumuzu anlamasınlar.

0: Ver ben. Hazinenin yerini söyleyecek misin?
1: Bilmiyorum ki söyleyeyim.
0: Baş cellat. Şu inatçı keçiye vazifenizi yapın. Türk akıncısı, hayatından memnun musun?
2: El hükmülillah.
0: Ne dedin?
2: Hüküm Allah'ındır dedim.
0: Estergon'da hüküm benim. Şimdi görürsün. Baş cellat. Onu öldürünceye kadar döv. Hüküm kimdeymiş görsünler.
2: Hat köpek.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Ne kadar emanet tutuyor.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
4: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
4: Masa yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok büyük olan yasınız.
7: Ulan ne yapıyorsun?
5: Hava atacağız bu sırada.
4: Eyvah yakalandım.
3: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
6: Canlıyız sorun battal gazi.
7: Kara Şövalye, Prens Alfonso, Hristiyan dünyasının en güzel kızıyla evlenmek için gidiyorsunuz oraya.
8: Nişanlınızın abisi Kahraman Şövalye, Igor Yanuş'u size tanıştırmam için izin verin bana.
7: Kimsin sen? Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal. Düşmanınız olduğumu unutmayın.
8: Düşmanlık bizden ne kadar uzak.
7: Oğlum! Merak etme baba.
9: Tanrım, sen bu günahkar kulunu affet.
7: Tamam baba.
10: Savulun, Battal Gazi geliyor!
11: Savulun, Battal Gazi geliyor. Bugün 18'de TV4'te.
12: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
13: Nasıl mı?
12: Çok güzel.
14: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
12: Şipşak, işlem tamam.
15: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
16: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
1: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Dondurma gibi değil, dondurma. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
18: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
19: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
18: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
19: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi.

0: peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu Kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.

0: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut fiş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
3: Day diyor. Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abacus.
3: Kasa.
4: Marul.
3: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
7: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
12: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
11: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
13: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
1: Her adımda yeni bir mekan.
13: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
1: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
13: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
1: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
13: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
1: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Haydi.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle yemek sepetinden söylemeyin. Yemek sepeti market. Carrefour.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Bu çektiğim ıstırabı, öldürdüğün Türklerin öcünü bir gün muhafızlarına da, sana da çektireceğim. Çektireceğim.

0: Aşık? Bu ne türküsü? Şimdiye kadar hiç duymadım. Bakarım günlerdir şuracıkta söyleyip durursun.
1: Bu türküyü Nadezya'nın Çal Hasan için söylediği sözlerinden yaktım. Bu türküyü seven, sevilen Nadezya'nın türküsü. Bu türkü senin türkün. Bu türkü zindan köşelerinde çürüyen Çal Hasan'ın türküsü.
0: Bu türkünün adı ne olacak?
1: Akma Tuna. Estergon türküsü.
0: Akma Tuna, akma. Estergon'da Türk sancakları dalgalanıncaya kadar akma.
1: Ağam, maşallah ayağının üzerine basarak buraya kadar yürüyebildin.
0: Yavaş yavaş yürümeye gayret ediyorum. Önümüzde zorlu günler beni bekliyor. Ayak taban yaralarım biraz iyileşince kardeşim Çal Hasan'ı ilk fırsatta zindandan kurtaracağım.

0: Ver ben. Ver ben. Zavallı ver ben. Milleti için bu duvarlar arası onun mezarı oldu.
1: Aşık. Ne bahasına olursa olsun Yiğit Hasan'ımı kurtarmak için kaleye gideceğim. Kale muhafızlarının gönüllerini fethedip Yiğit'imi kurtaracağım.
2: Bacı, delirdin mi sen? Estergon'da bütün kale muhafızları bizleri ararken kaleye gitmen doğru değil. Seni yakaladıkları anda bizlerin yerini söyletmek için işkence ederler. Bugüne kadar sabrettik. Biraz daha sabredeceğiz.
3: Yahya Paşazade Mehmet Bey idaresindeki öncü birliği, Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han'ın fermanı ile Estergon Kalesi'ni fethetmek için Estergon'a doğru gece gündüz durmadan, dinlenmeden yol alıyordu. Türk öncü birliği Budin'e dahil olunca Yahya Paşazade Mehmet Bey, Şevketli Padişahımızın fermanı ile Müslüman olsun, Hristiyan olsun, hiçbir kimsenin kanı dökülmesin diye emir buyurdu. Estergon kale muhafızları kendi rıza ve istekleriyle kalenin anahtarını teslim ederlerse, kale muhafızlarına, kale halkının çoluk çocuğuna, malına, canına erişilmeyeceğini, aksi halde kalenin mukadderatının değişeceğini bildirmek için Yakup Bey idaresinde bir Osmanlı heyetini tez Estergon kalesine gönder.
4: Osmanlı heyetinin kalemize geldiği hepimizce malum. Onun için misafirperverliğimizi unutmayalım. Onları topraklarımız içerisinde milletimize layık bir şekilde ağırlamak vazifemiz. Bu arada Narezyan'ın da memleketimize geldiğini haber vermeniz çok iyi oldu. Vitelli, bütün bu işlerle sen uğraşacaksın.

0: Vay vay. Neden dost bu kadar olur?
1: Yürü be!
2: Asil Tristan Vitelli cenaplarını selamlarım.
3: Ben de sizi selamlarım güzel prensesim. Aa.
2: Annem bir müddet evvel beni sarayınızda misafir etmek arzusunu duymuş olduğunuz haberini Budin'e iletti. Ben de bu arzunuzu gerçekleştirmek için ilk fırsatta geldim. İşte huzurunuzdayım.
3: Hoş geldiniz güzel Nadezya.
2: Hoş bulduk, asil Vitelli.
3: Budin'den ne zaman geldiniz?
2: Biraz evvel.
3: Güzel yüzünüzü tekrar görmek bana dünyaları bahşetti. Hala güzel, hala iç çekicisiniz. Buyurun oturun. Asil Martini, kıymetli misafirime sarayın en güzel odasını hazırlayın. Şerefine de bu gece büyük bir eğlence tertip edin.
4: Emredersiniz asil Vitelli. Yalnız gelen Türk heyeti sizinle görüşmek için sabırsızlanıyor.
3: Hemen gelsinler, bekliyorum. Huzurunda Türklere hiç unutamayacakları bir ders vereceğim.

0: Selam. Estergona Yahya Paşazade Mehmet Bey'in emri, Şevketli Padişahımız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın fermanıyla geldik.
1: Türk Padişahı bizden ne ister?
0: Estergon halkına, çoluğuna...

0: çocuğuna, malına, canına aman verilmeden kalanın anahtarlarının teslimi, aksi halde Estergon kalesini muhasara etmeyi düşünür. Karar sizindir.
1: Türkleri kalede bir misafir olarak kabul ederim. Estergon, Arşidük Ferdinand'ın malıdır, malı olarak da kalacaktır.
0: Asil Vitelli! Dövüşmek bize değil, size pahalıya mal olacaktır.
1: Dövüşeceğiz! Hem siz nasıl olur da benim gibi asil bir kumandanın huzurunda kavuklarınızı çıkarmazsınız? Ha?
0: Kavuk çıkarmak adetimiz değildir. Şevketli padişahımızın huzurunda dahi bizler kavuk çıkarmayız.
1: Madem ki öyledir, ben de kavuklarınızı başınıza çivileteyim, bir daha hiç çıkmasın.
0: Bu bir kumandana yakışır hareket değil. Bizler buraya ciddi işler görüşmek üzere geldik.
1: Yakalayın şu Türkleri!
0: Asil kumandanın misafirperverliği!
1: Muhafızlar! Bunları saray önüne götürün.
2: Kelleleri kesilsin!
3: Melun!
2: Büyük bir zevkle seyretmek istiyorum.
3: Hayrola aşık?
4: Ağam, durum kötü. Şevketli padişahımızın kalenin anahtarını teslim etmesi için göndermiş olduğu heyeti palvarday bağlattı. Saray önündeki avluda da kellelerini kestirecek.
3: Vay hain kafir! Nadezya ne yaptı?
4: Saray nazırının huzuruna kadar çıktı. Ona sarayda hususi bir oda tahsis ettirdi.
3: Aşık, kaleye gideceğiz.
5: Şevketli padişahınız Kanuni Sultan Süleyman Han, benden kalenin anahtarlarının teslimini ister. Estergon Kalesi'nin surları Türklerin mezarı olacaktır. Benim bir bela olduğumu göstermek için padişahınıza unutamayacağı bir oyun oynayacağım. Türk'e Türk eti yedireceğim. Türklerden korkmadığımı göstermek için şu Türklerin kellesini kesin.
6: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
7: Oh, ne güzel!
8: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
7: Devam edin!

0: kalenin muhkem duvarlarını aşacak hiçbir orduyu karşımda göremiyorum. Benim kuvvetlerimin yanında Türklerin kuvveti hiç, hiç sayılır. Meryem Ana'ya yemin ederim ki Esergon Kalesi'nin önü Türklerin mezarı olacaktır.
1: İsa, fakire bir sadaka, İsa, hakkı için İsa, bir sadaka.
2: Zindan nerede çıkıyor?
3: Nerede mi? İşte orada.
2: Yürü.
0: Yahya Paşazade Mehmet Bey idaresindeki Türk birliği kalemizi fethetmek için Esergon'a geldiler. Türk heyetini katlettiğinizi öğrendikleri an kalemize bütün kuvvet ve güçleriyle hücum edeceklerdir. Türklerin bu saldırısından kurtulmak için tek çare Yahya Paşazade Mehmet Bey'i ve yanındakileri katlettirmektir.
4: Bu zor asil kumandanım. Türk beylerinin hizmetinde olanlar sadık kişilerdir. Bizimkiler gibi hain değildirler.
0: Biliyorum asil Mertini. Yalnız unuttuğun bir nokta var. Türkler ruhani kisvesi olan kimselere karşı büyük bir saygı gösterirler. Bundan istifade ederek iki fedai silahşörümüz ruhani kisvesi altında kalemizin anahtarını teslim etmek üzere Yahya Paşazade Mehmet Bey'in divanına gidecektir. Huzurda bir fırsatını bulup Yahya Paşazade Mehmet Bey'i yanındaki beyleri öldüreceklerdir. Başsız kalan Türkler muhafızlarımızın ani baskını karşısında ya teslim olacak ya da Esergon'u terk edeceklerdir. Asil Karlovic, derhal en iyi iki silahşörünü hazırla. Bir saat sonra Yahya Paşazade Mehmet Bey'in divanına dahil olmak üzere yola çıksınlar.
5: Ne olursa olsun Çal Hasan'ı kurtarmalıyım. Muhafız!
6: Buyurun efendim.
5: Öteki muhafızlar nerede?
6: Türkler kaleye hücum edecekleri için kalenin burçlarındalar.
5: Sen niye gitmedin?
6: Benim vazifem burada. Sizi beklemekle görevliyim.
5: Ben senin yerinde olsam hemen koşardım. Türklerle savaşmak için büyük bir hazırlık yapardım. Seni burada yakalarlarsa boğarlar.
6: Gelecekleri varsa görecekleri de var.

0: Muhafızlar, asil Palvar Bey'i görmeye gidiyorum.
1: Bize kumandanımız emir vermeden bir yere gidemezsiniz. Özür dilerim.
0: Güzel muhafızlar, sizi odamda bekliyorum. Çok güzel ve mezelerim var.
2: Prensesim, bir emriniz mi var?
0: Evet, asil kumandan. Kale içinde biraz dolaşmak, hem de katedralde dua etmek istiyordum.
2: Bu arzunuzu yerine getirmek isterdim. Yalnız şu anda asil kumandan Palvarday, güzel prensesimiz için hususi odasında hazırlattığı ziyafette sizi bekliyor.

0: Seni affetmeyi düşünüyorum. Yalnız soracağım soruya doğru cevap verirsen. Verben'le şu karşılıklı hücrelerde beraber kaldığınız zaman içinde bir hazineden bahsetti mi?
1: Evet.
0: Yerini söyledi mi? Cevap ver, söyledi mi?
1: Aldanıyorsun. Hiçbir şey öğrenemeyeceksin. Hazine benle beraber mezara girecektir.
0: Seni kendi hançerinle öldüreceğim.
2: Zindan çavuşu Karlovic içeride mi?
0: Evet.
2: Size benim geleceğimden bahsettiler mi?
0: Hayır.
2: Bir kese altın versem, onu görmeye gidebilir miyim? Çok kısa bir an yanında kalacağım.
0: Bilmem.
2: Ama ondan sonra da sizleri görmeye geleceğim. Hadi kapıyı açın.
3: Kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz? Gecenin bu saatinde nasıl girdin buraya?
2: Hiç. Muhafızlara sizi göreceğimi söyledim. Onlar da...

0: senden uzak yaşamak ne kadar acı!
1: Ne yüzle buraya geldin? Senin yardımına ihtiyacım yok! Defol git buradan!
0: Hasan! Ne olur beni yanlış anlama! Estergon Kalesi'nin duvarlarının dili olsa da... ...senin için çektiğim ıstırabı, döktüğüm gözyaşlarını... ...sevgimi bir bir söylese!
1: O hain köpekleri görmek için gelmen doğru muydu? Namusunu şerefini onlara teslim ettin! Beni sevseydin ne buraya gelirdin... ...ne de namusunu teslim ederdin ben zindanda inler.
0: Hayır Hasan! Senin ıstırabın benim ıstırabımdır! Seni şuradan kurtarabilmek ümidiyle... ...her türlü tehlikeyi göze alıp kaleye geldim! Senin için icap ederse hayatımı veririm! Namus ve şerefimi asla feda etmem! Ah yiğidim! Zindan çavuşunu hançerleyerek... ...anahtarları ve şu kılıcı aldım! Babam bu hücrelerden birinde olacaktı! Gördün mü?
1: Evet! O hainlerin işkencelerine dayanamayıp öldü!
0: Öldü mü? Zavallı babacığım!

0: Hasan. Kardeşim.
1: Cafer. Cafer. Nadezi'yi alıp Ömer'le beraber derhal kaleden çıkıp gidin. Ben Palvarday denilen o kefereden kellesini kestiği Türklerin öcünü almaya gideceğim.
0: Öcün öcümdür. Yalnız şu anda bir Türk'ün burnunun bile kanaması Şevketli Padişah'ımızı üzer. Hasan, Türk akıncılara Estergon'a geldiler. Harekete geçmenin tam zamanı. Ömer'le Nadezya derhal gizli geçitten çıkıp gitsinler. Biz de ayrı ayrı Palvarday denilen kefereden öcümüzü almaya gidelim.
2: Nadezya'yı kaçıranlar Leopold Burcu kumandanı Tristian Vitelli'yi, Michel'i ve Torbicelli'yi de öldürdüler.
0: Onlar da mı öldü?
2: Evet. Asil kumandanım! Zindandaki Türk kaçtı.
0: Martiri, Kule'nin Burcu kumandanlarına haber ver. Buraya gelsinler.

0: Karlovic'i çağırın. Evet Asil Karlovic, sizi dinliyorum.
1: Asil kumandanım, Türk Öncü Birliği kumandanı Yahya Paşazade Mehmet Bey'i ruhani kisvesi altında öldürmek üzere iki silahşörümüz biraz evvel kaleden hareket ettiler.
2: Vay kafir! Yahya Paşazade Bey'i öldürtecek.
0: Güzel! Türk beylerinin ölüm haberi gelince büyük bir kuvvetle Türklerin ordugahına saldıracağız.
2: Cafer, tez ordugaha varmalıyız. Türk beylerinin ölümüne seyirci kalamayız hadi.
3: Hristiyanlık dünyasının ruhani lideri. Acep, ne gibi bir maruzatınız vardır?
1: Devletlim, Estergon'u kurtaracak, selameti eriştirecek yegane kuvvet Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han'dır. Onun için Estergon Kalesi'nin anahtarlarını teslim etmek üzere huzurunuza geldik. Bu şerefe nail olduğumuz için bahtiyarız.
3: Böyle düşündüğünüze memnun olduk. Estergon'un mümtaz ruhani liderini huzurumuza kabul etmekle zevk duyduğumuzu tebarüz ettirmek isteriz. Dininizde serbestsiniz. Dilediğiniz gibi kiliselerinizde ibadetinizi yapabilirsiniz. Ne demek oluyor bu? Bire bu ruhani heyetini huzurumda sizler mi kurban ettiniz?
4: Evet devletlim. Estergon Kale Kumandanı Palvarday, Yakup Bey ve heyetini kurban ettikten sonra iki silahşörünü rahip kılığına sokarak devletli efendimi, beylerimi öldürmek istediler. Biz de buna mani olduk.
3: Vay bre kafirler! Küffarın kolunu kanadını bu cezirede kırmak gerek! Ey gaziler! Yarın gaza günüdür!
5: Öldürün şunları!

Nadezya, sultanım. Budin'de başlayan aşkımız Estergon'da ebedileşti. Artık Estergon'da şans sesleri yerine ilahi sesli insanların Allah'a terennümlerini dinleyerek kara topraklar altında uyuyacaksın. Tanrı kısmet ederse yarın Estergon Kalesi bizim olacaktır.

0: Türkler geliyor! Askerler susun! Sallanmayın! Türkler geliyor! Hadi!
1: Çabuk olun! Çabuk olun! Maskaları tutun! Türkler geliyor! Hadi çabuk olun!
2: Abi herkes silah başına! Durmayın! Maskaları tutun hadi!
3: Avrupa'lar silah başına!
2: Hayır hadi!
3: Türkler geliyor!
2: Herkes yerini alsın! Maskaları tutun! Silah başına hadi! Hadi herkes yerini alsın! Silah başına diyorum hadi! Çabuk olun! Hadi!

0: Murat kullarım. Şimdi vazifeniz derhal kale önüne giderek son bir defa can ve mal kaybını önlemek için kale kumandanı Pahl Vardayın teslim olmasını isteyeceksiniz. Kale halkının mal ve canlarının emniyette olacağını bildireceksiniz. Hadi aslanlarım. Hayda! Hayda!
1: Türklere karşı muzaffer olursanız Papa Pol memnun olacak.
2: Hayrola Kartoviç.
3: Asil kumandanım, Türkler kaleyi dört bir yandan çevirdiler. Hücum etmeye hazırlanıyorlar.
2: Yeter be adam. Derhal birliğinin başına dön.
3: Emredersiniz.
1: Korkmayınız asil kumandan. Türklere karşı muzaffer olmanız için Hazreti Mesih size yardımcı olacaktır.
2: Türkleri bir balık gibi kalenin surları önünde avlayacağım.
4: Hafızlar, gelen iki Türk akıncısına nişan alın. İkinci bir emre kadar sakın ateş açmayın. Toplar, tüfekler, ateş hazır olsun.
5: Estergon kale muhafızlarına selam!
6: Estergon kale muhafızlarına selam!
1: Türklere selam!
7: Türklere selam!
5: Şevketli padişahımızın fermanı! Semendire Sancak Bey'i Yahya Paşazade Mehmet Bey'in emriyle kumandanınız Pahl Varda'yla son bir defa daha görüşmeye geldik.
8: Söyle, Semendire Sancak Bey benden ne istiyor?
5: Pahl Varday, kasaba zapt edilmiştir. Teslim olduğun takdirde kale muhafızlarının, kale halkının mal ve canlarının emniyette olacağını, aksi halde dövüşmenin size pahalıya mal olacağını son bir defa daha bildirmeye geldik.
8: Dövüşmek bize değil, size pahalıya mal olacaktır. Dövüşeceğiz.
5: Bundan sonra elçimiz ok, lafımız kılıçtır. Hain kefere, şunu unutma. Türk kılıcı kınından çıkmayı görsün. Bir daha girmez kınına.
8: Muhafızlarım! Türklerden korkmadığınızı gösterin! Öldürün şu iki Türk akıncısını! Toplar ateş!

0: Görürüm ki bu kale başımıza bela kesilmiştir.
1: Devletlim, ferman sizindir. Kalvarday denilen kefere top atışlarından da anlaşıldığı gibi dövüşmek ister.
0: Biz de cuma ikindi namazını Estergon kale içindeki büyük kilisede eda eder, onu camiye tahvil ederiz. İnşallah!
2: İnşallah!
0: İnşallah! İnşallah! Paşalarım, beylerim, kumandanlarım, silah arkadaşlarım, Estergon kalesini ilk defa fetheylemek sizlere nasip olacaktır. Cenab-ı Hak'tan dilerim ki hepinizin bileği kuvvetli, kalbi emin, kılıcı keskin olsun.
2: Cenk edip muzaffer olacağız!
3: Cenk edip ölmesini bileceğiz!
2: Cenk edip ölmesini bileceğiz!
0: Ya Rabbi, bir bölük ümmeti Muhammed'i yerindirme! Düşmanlarımızı sevindirme ya Rabbi!
2: Amin!
3: Amin!
1: Muhafızlarım, İsa'nın çocukları! Vurun, öldürün! Fakat Türkleri bu kaleden içeri sokmayın! Bu kale, sizlere İsa'nın bir armağanıdır! Onu ölünceye kadar müdafaa edeceksiniz! Türklerin dininde Hristiyan kanı içmek mübahtır! Türkler kaleyi alırlarsa hepinizi esir edip öldürecekler. Sonra da kanınızı içeceklerdir. Kahraman askerlerim, bunun için bütün kuvvet ve gücünüzle Türklere karşı dövüşmelisiniz. Onları mutlaka öldürmelisiniz.
4: Eli kan, kılıcı kan, sinesi üryan, ciğeri püryan, meydan-ı şehadette Allah yoluna revan. Kahrımız, gazabımız düşmana ziyan. Acizden korkmadık, korkmayız hiçbir zaman. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan.

0: Arkadaşlarım, Allah bileğinizi kuvvetli, yüzünüzü ak ede, kafirlere aman verilmesin. Ölen ölecek, kalan fütur getirmeden saldıracaktır. Estergon'da mahalle mahalle bu şehri zapt eden kahramanlar olarak adınız şan ve şerefle yad edilecektir. Koman şahbazlarım, koman!
1: Ya düşmanı kahreyleyerek Türk sancağını Estergon Kalesi burçlarında dalgalandırırım, ya da ben kahrolup giderim. Ya Rabbi, bizi düşmana zebun etme. İşte pak bir vicdanla huzurundayım. Bizi muzaffer eyle ya Rabbi.

ki Çal Hasan'ın bu topraklar mezarı olsun. Toplar serbest ateş! Ateş!

dilerim, yoldaşlarım, buyurun.

0: aksil kumandanımı.
1: Hayrola Tikos?
0: Vaziyet kötü. Türkler açılan gedikleri tamir etmemize imkan kalmadan kaleye girdiler.
2: Aman kafirleri şahbazlarım! İleri gazilerim!
3: Kardeşler, dostlar, yiğitlik günü bugün. Hadi ileri, durmadan ileri, durmadan!

Saldırın! Saldırın gazileri! Haydi isteriz!

Oh, my God.

Oh,

I'm

0: Esteron bizimdir. Tanrı bizi muzaffer kıldı.
1: Savunun kafirler dışına!
2: Vicdansız köpek! Bana yaptığın kötülükler için!
1: Haydi salın kafirler!

0: Ya Allah! Din kuvveti, iman kuvveti, Rabbim sen beni koru! Ya Allah! Ya Allah!
1: Pehlivanın hakkı. Pehlivan, gücünü Allah arttır.
2: Senin çırak 40.000'a katılacak.
3: Boş ver el öpmeyi. Hadi hayırlısı.
2: Senden bir ricaya geldim. Ne olsa hısımız. Bizim pehlivana yardım edeceksin. Kasabanın şanı için 40.000'a hazırlanacak.
3: Şu koçu satsak. Biraz paraya ihtiyacımız var.
2: O mübarek senin uğrun satılmaz.
4: Yarın Hıdır ile Sufiye ablaların bahçesindeyiz.
2: Haftada bir günde oyun gösteririm. Benden bu kadar, tamam mı? Bir sene bedava tıraş benden. Sabahla gidiyoruz, haberim yok deme.
5: Birkaç kuruş para var burada. Belki mi lazım olur?
6: Hep beraber diyelim, maşallah. Haydi Allah canı
2: versin. Ne o, Kara Bilal. Bizim pehlivanımız yamandır.
7: Pehlivan bugün 16.15'te... TV4'te.
8: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
12: Mavi bir zürafa mı?
13: Vay, konuşabiliyor musun?
12: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknoloji.

0: kişiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
3: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
2: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
3: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
4: Hayrola çocuklar?
5: Ati başla.
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
7: Buna tıkladığınızda oluyor.
8: Bu kadar mı?
9: Ya lütfen.
5: Olur. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Tabi. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
10: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
4: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
5: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
11: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
5: Ne diye diyor?
12: Şak diye.
4: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
5: Bu nasıl bir teknoloji ya?
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
12: Ne yapacağız biz şimdi?
4: Hadi gelin benimle.
2: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
4: Turkcell'lerin yanında
1: Türkcell'in çözüm gücü var. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
13: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
15: Ben.
6: Kral Şakir.
16: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
16: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
16: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
17: Botanik.
6: Abaküs.
16: Kasa.
6: Marul.
16: Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara.
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
1: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
1: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
2: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
0: Ben Ömer Necati Albayrak.
1: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
0: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
1: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Canlıyız sorun battal gazi.
6: Kara şövalye, Prens Alfonso, Hristiyan dünyasının en güzel kızıyla evlenmek için gidiyorsunuz oraya.
7: Nişanlınızın abisi kahraman şövalye Igor Yanuş'u size tanıştırmam için izin verin bana.
6: Kimsin sen? Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal. Düşmanınız olduğumu unutmayın.
7: Düşmanlık bizden ne kadar uzak.
6: Oğlum! Merak etme baba.
8: Tanrım sen bu günahkar kulunu affet.
6: Tamam baba.
9: Saul'un Battal Gazi geliyor. Bugün 18'de TV4'te.
10: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
11: Nasıl mı?
12: Zaman kaybetmek yok.
13: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
10: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
14: Halkbank. Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
15: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızın da birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Hayrola çocuklar?
4: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
3: Anlamadım.
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
6: Buna tıkladığınız oluyor.
5: Bu kadar mı? Bir forsumuz, bir şeklimiz vardı.
3: Bilmem mi?
4: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
3: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
4: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
8: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
4: Ne diye diyor? Şak diye.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü.
1: Ne yapacağız biz şimdi?
3: Hadi gelin benimle.
0: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
3: Turkcell'lerin yanında...
9: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
10: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
11: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
10: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
6: Emanet tutuyor.
7: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
6: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
8: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
6: Nasıl, yakışıyor mu bana?
7: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
9: Ne yapıyorsun?
7: Kalan sıcağız bu sıraya daha.
6: Eyvah, yakalandım.
10: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Artık elimden kurtulamayacaksın.
1: Seni de diğer Türkler gibi öldüreceğim.
0: Hain kefere, kurban ettiğin her Türk için vücudunda bir yara açacak.

0: Hasan! Beyzadem gazan mübarek olsun. Kale düştü.
1: Senin de Cafer. Gazan mübarek olsun.
2: Aslanlarım, kul dediğin sizler gibi olmalı. Her birinize sancaklar versem gene hakkınızı ödeyemem. Dileyin benden ne dilersiniz?
1: Sağlığınızı, şan ve şefkatinizi dilerim devletlüm.
0: Sağlığınızı, şan ve şefkatinizi dilerim devletlüm.
2: Hasan kulum, seni serden geçtilerin başı seçtim. Vazifen, Böğürdelen Kalesi'ni fethetmektir. Kurban olmadan Böğürdelen Kalesi'ne Türk sancağını dik.
1: Kulluğumuzu ispat eyleyeceğiz. Hepimiz uğruna baş koyduk. Şehadeti cana minnet biliriz.

gazilerim. Gaziler, milletimiz uğruna kanımızı akıtmaya gidiyoruz. Hedefimiz Bölürden'in kanisi.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, ben Azal Zümran Önal. 10 yaşındayım ve 5. sınıfa gidiyorum. Resim çizmeyi ve yüzmeyi çok seviyorum. Süper Kumbara'ya katılmak için sabırsızlanıyorum. Ve oradaki arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Herkese görüşürüz.
2: Merhaba, ben Defne Çavur. 10 yaşındayım ve 5. sınıfa gidiyorum. Kelime oyunlarını ve bilgi yarışmalarını çok seviyorum. Logo yapmaktan, kitap okumaktan ve doku çözmekten çok keyif alıyorum. Büyüdüğümde uzay bilimleriyle ilgilenen bir bilim insanı olmak istiyorum. Herkese eğlenceler.
3: Merhaba, ben Yetefe Akbaş. 10 yaşındayım. Koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. Yüzmeyi, futbol oynamayı, kitap okumayı çok seviyorum. Bu programı severek izliyordum ve ben de katılmak istiyorum. Tüm yarışmacı arkadaşıma başarılar diliyorum.
4: Merhaba, ben Yusuf Altınal. Yarışma İstanbul Teknoköy'den katılıyorum. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim arasında yemek yapmak, spor yapmak ve resim çizmek vardı. Büyüyünce bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Hayalim dünya turu yapmak. Yarışmacı arkadaşlarım başarılar diliyorum. Yarışmada görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün birinci masada Yiğit Efe'yi misafir ediyoruz. İkinci masada Hazal var. Üçüncü masada Yusuf ve dördüncü masada da Defne. Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl hissediyoruz?
5: İyi.
0: Harika gözüküyorsunuz. Yiğit Efe'cim, seninle başlayalım. Seni tekrar tanıyalım daha yakından.
5: Merhaba, ben Yiğit Efe Akbaş.

0: yaşındayım. Bu yıl ortaokula başlayacağım.
1: Harika.
0: Büyüdüğümde ya makine mühendisi ya da bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Tüm yaşayacağı aşama başarılar diliyorum.
1: Şahanesin Yiğit Efe'cim. Bütün hayallerin gerçek olsun. Hazal'cığım hoş geldin.
2: Merhabalar, ben Hazal Zümran Önem. 5. sınıfa gidiyorum. Yüzmeyi ve resim çizmeyi çok seviyorum. Ve buradaki arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz sana da Hazal'cığım. Yusuf'cığım.
3: Merhaba, ben Yusuf Altınlar. Yarışma İstanbul Çekmeköy'den katılıyorum. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim yakan top oynamak, resim yapmak ve tatlı yapmaktır. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
1: Şahanesin sen de Yusuf'cum. Teşekkür ediyoruz ve Defne'cim hoş geldin.
4: Merhaba, ben Defne Çavur. 10 yaşındayım ve 5. sınıfa gidiyorum. Resim yapmayı, kitap okumayı ve resim sergileri gezmeyi çok seviyorum. Herkese iyi eğlenceler.
1: İyi eğlenceler. O zaman arkadaşlar artık başlayalım mı?
2: Evet.
1: Hadi bakalım Yiğit Efe için gelsin harf tablomuz. Hangisi olsun?
0: Umudun U'su.
1: Umudun U'su 30 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Gerçekleşme olasılığı kalmamak anlamındaki deyimdir. Nokta nokta düşmek. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Bir kutu açalım.
1: Suya düşmek.
0: Suya düşmek mi doğru cevabımız, görelim. Bravo. Güzel başladık arkadaşlar. Hazal'la devam ediyoruz.
2: Türkiye'nin T'si.
0: Türkiye'nin T'si 60 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Bir cihazın kullanılabileceği düzeye göre elektrik akımını ayarlayan alettir. Süremiz başladı.

Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.

0: Var mı arkadaşlar fikrimiz?
1: Yok.
0: O zaman bir kutu daha açalım. Bir cihazın kullanılabileceği düzeye göre elektrik akımını ayarlayan alet. Bir kutu daha
1: adaptör
0: derken Hazal'dan gelen bu cevapla kumbaramıza 30 puan ekler miyiz? Bravo. Düşündük, taşındık, doğru cevabı bulduk ve Yusuf'la devam ediyoruz.
1: Ayşe'nin ağası.
0: Ayşe'nin ağası 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Ayak direyen aksi anlamlarındaki sözcüktür. Süremiz başladı.

0: Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Defne. İnatçı.
0: İnatçı mı doğru cevabımız, görelim.

0: Defne için geliyor Arif tablomuz.
1: Kardeşim İpek'in iyisi.
0: İpek'in iyisi 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Geçmişte anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.

0: Geride.
1: Geride mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Haydi ekip çalışması arkadaşlar.
2: Eskiden.
1: Eskiden mi doğru cevabımız görelim? Bravo. Şimdi arkadaşlar ilk 4 sorumuz geride kaldı sınma turu için. Bir kumbaramıza gidelim istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 130 puanımız var ve 2370 puana ihtiyacımız var. Bu harika ekip bence bunu başarır. Değil mi arkadaşlar?
3: Evet.
1: Evet. Yiğit Efe için geliyor harf tablomuz.
2: Rize'nin R'si.
1: Rize'nin R'si 50 puan değerinde ve animasyondan gelecek sorumuz. Kahramanları köpekler olan bir ekibin maceralarının yer aldığı animasyondur. Pav nokta nokta. Süremiz başladı.
3: Öyle söyle.
1: Sendeyiz. Cevap verebilirsin, sendeyiz.
2: Şey, butona bas.
1: Butona basmaya gerek yok. Sende sıra. Sen cevap verebilirsin Yiğit Efe'cim. Efendim?
2: Pav Petrol.
1: Pav Petrol mü doğru cevabımız? Bravo. Sizde olduğumuzda arkadaşlar butonunuza basmanıza gerek yok. Zaten sıra sizin olduğu için cevabı siz verebilirsiniz. Ve görselimiz de burada arkadaşlar. Görmüş olduğumuz gibi anladığım kadarıyla Yiğit Efe izledi değil mi?
2: Evet.
1: Teşekkür ederiz Yiğit Efe'cim ve Hazal'la devam ediyoruz.
0: Arkadaşım Melike'nin M'si.
1: Melike'nin M'si 50 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bir sıvıyı içindeki katı maddelerden ayırmak için bez veya delikli bir kaptan geçirmektir. Süremiz başladı.
0: Süzme.
2: Yok.
3: Yok.
0: Süzme?
1: Süzme mi? Süzme mi doğru cevabımız görelim? Olmadı.
0: Süzmek.
1: Yusuf'tan süzmek cevabı geldi. Doğru mu görelim? Bravo, Hazal süzme dedi. Yusuf süzmek dedi. Arkadaşlar güçlerinizi birleştirdiniz. İşte ekip çalışması. Harikasınız. Ve Yusuf için geliyor harf tablomuz.
0: Sancaktepe'nin S'si.
1: Sancaktepe'nin S'si 70 puan değerinde ve tarihten geliyor sorumuz. Tarihte Türk devletlerinin kurulduğu ana yurt olarak anılan bölgedir. Süremiz başladı.
0: Doğu Asya.
1: Doğu Asya mı doğru cevabımız? Haydi ekip çalışması. Ne olabilir Yiğit Efe?
2: Orta Asya.
1: Orta Asya mı doğru cevabımız görelim. Bravo. Arkadaşlar hemen size bir bilgi vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Türklerin bilinen ilk ana yurdu Orta Asya'dır. Orta Asya'da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda yazıdan önceki döneme ait önemli kültür merkezleri ortaya çıkarılmıştır. Bu bilgiyi de sizlerle paylaştık ve Defne ile devam ediyoruz.
0: Kuzenim Yağmur'un yeğesi.
1: Yağmur'un yeğesi 40 puan değerinde ve alışverişten geliyor sorumuz. Mağazalarda yalnız bir tür eşya satılan bölümdür. Süremiz başladı.
0: Reyon.
1: Doğru cevabımız reyon mu görelim? Bravo. Arkadaşlar ısınma turu için sadece 4 sorumuz kaldı. Yiğit Efe ile devam ediyoruz.

0: Osman'ın olsa.
1: Osman'ın olsa 30 puan değerinde ve bitkilerden gelecek sorumuz. Yaprakları salatalarda kullanılan, sebze olarak yetiştirilen bir bitkidir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması derken Yusuf'tan Roka. Cevap gelir mi dedim ve geldi. Doğru mu görelim? Arkadaşlar hepinizin kuliste konuştuk sizlerle. Yemekle arası iyiydi. Salata da yapar mıyız? Evde yardımcı olur muyuz annelere mutfakta?
1: Yani.
2: Evet.
0: Harikasınız. Evet. Yiğit Efe yani dedi. Ama destek oluyoruz değil mi? Büyüklerimize. Evet. Teşekkür ediyorum ve Hazal'la devam ediyoruz.
1: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 60 puan değerinde ve canlılardan gelecek sorumuz. Atın en hızlı koşma biçimidir. Süremiz başladı.
1: Atın en hızlı koşma biçimidir. Hızlanma. Yok hızlanma değil, hızlanma değil. Başka.
0: Var mı cevap? Olmadı. Haydi ekip çalışması arkadaşlar. Atın en hızlı koşma biçimi ne olabilir? Bir kutu açalım, öyle düşünelim. Son 60 saniyemiz. Bir kutu daha açalım.
1: Dört nal. Dört nal.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Isınma turu için kaldı sadece iki sorumuz ve iki harfimiz Yusuf için geliyor.
1: Eskişehir'in E'si.
0: Eskişehir'in E'si 30 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Yemek, dinlenme gibi amaçlarla gün ortasında verilen aradır. Nokta nokta tatili. Süremiz başladı.
1: Öğle.
0: Doğruysa eğer Yusuf kumbaramıza 30 puan ekler mi görelim? Bravo. Ve son harfimiz Defne için geliyor.
1: Narın nesi?
0: Narın nesi 60 puan değerinde ve yemekten gelecek sorumuz. Yemek pişirilip satılan yerdir. Süremiz başladı. Olmadı. Haydi ekip çalışması derken.
1: Restorant.
0: Restoran. Restorant mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Hadi ekip. Beraber bulalım. Burası neresi olabilir? Süremiz var arkadaşlar. Düşünelim. Siz düşünürken ben bir kutu açayım. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Yusuf'la Yiğit Efe aynı anda butona bastılar.
1: Lokanta.
0: Katılıyor musun?
2: Ben de onu diyecektim.
0: Yiğit Efe de onu lokanta diyecekmiş. Arkadaşlar siz de katılıyor musunuz? Ekip evet. Arkadaşlarınızla herkes katılıyor. Cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar nasılız? Isınma turu geride kaldı artık. Evet. Bitirdik buradaki soruları. Keyifli miyiz?
1: Evet, evet.
0: O zaman ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Bir de hızlıca tahminleri alalım. Yiğit Efe'cim sence kumbaramızda kaç puan gitti?
1: 350.
0: 350. Hazal?
1: 250.
0: 250 Yusuf?
1: 370.
0: 370 Defne?
1: 380.
0: 380. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 480 puanımız var ve 2020 puana da ihtiyacımız var. Yaparız değil mi bunu biz?
1: Evet. Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman şimdi hızlıca ikinci tura gidiyoruz.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza ve ben inanıyorum ki arkadaşlarım ikinci tur için hazır. Değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Harikasınız. Evet. O zaman Yiğit Efe için geliyor harf tablomuz.
2: Samsun'un S'si.
0: Samsun'un S'si 80 puan değerinde ve eş anlamlı kelimelerden gelecek sorumuz. Otomobil, tren, gemi, uçak gibi taşıtların ortak adı ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Olmadı. Haydi ekip çalışması arkadaşlar. Yaparız bunu. Otomobil, tren, gemi, uçak gibi taşıtların ortak adı ve eş anlamlısı. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir arkadaşlar? Var mı fikrimiz?
1: İkinci kelimesi araç.
0: Yusuf bir ekip evet. Çalışması başlattı şu anda. Hazal da katıldı ona. Bir Bence kutu de. Daha açalım. Yiğit Efe de katılıyor. Hadi beraber düşünelim ne olabilir? Yusuf?
1: Vasıta araç.
0: Bir daha söyle.
1: Vasıta araç.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo! Güzel bir ekip çalışmasıyla başladık. Bir de ekip üzerine birbirini kutluyor arkadaşlar. Çok teşekkürler. Hazal'la devam ediyoruz.
2: Irmağın ısı.
0: Irmağın ısı 100 puan değerinde ve yemeklerden gelecek sorumuz. Türk mutfağında sevilen lezzetler arasında yer alan ana malzemesi buğdaydan elde edilen yemektir. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması derken...
1: Bulgur pilavı.
0: Yusuf'tan gelen bu cevapla kumbaramıza 100 puan ekler miyiz görelim. Yusuf'cum alkış önden geldi ailelerimizden de. Teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki bugün buradasınız. Bulgur pilavı yapar mıyız evde, yer miyiz arkadaşlar? Evet, anneler yapıyor evet. Mu? Çok güzel değil mi?
1: Evet, çok,
0: çok lezzetlidir ve de çok sağlıklı. Yusuf'la devam ediyoruz.
1: Kuzenim Ömer'in ölsü.
0: Ömer'in ölsü 80 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Araçların çalışmasını sağlayan, elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan cihazdır. Süremiz başladı.

Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Düşünmeye devam edelim. Bir kutu daha açalım.

0: Bir kutu daha açalım. Araçların çalışmasını sağlayan, elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan cihaz. Bir kutu daha açalım. Son 60 saniyemiz arkadaşlar. Bir kutu daha açalım. Var mı fikriniz?
1: Yok.
0: Bir kutu daha.

0: Son 30 saniyemize girdik. Bir kutu daha açalım. Yusuf?
1: Akümülatör.
0: Akü?
2: Ben ne diyeceğim?
1: Milatör.
0: Doğru mu cevabımız, görelim? Bravo. Son dakikada cevabı da bulduk arkadaşlar ve Defne ile devam ediyoruz.
3: Anneannem Türkan'ın teyze.
0: Türkan Hanım'ın teyze 80 puan değerinde ve oyunculardan gelecek sorumuz. Eyvah Eyvah, Bursa Bülbülü, Hedefim Sensin adlı filmlerde rol alan oyuncudur. Süremiz başladı. Eyvah Eyvah. Olmadı. Haydi ekip çalışması arkadaşlar. Kim olabilir bu oyuncumuz? İzlediniz mi bu filmleri?
2: Evet.
0: Evet dedi Yiğit Efe.
2: Ama adını unuttum.
0: Defne?
3: Ata Demirer.
0: Yiğit Efe katılıyor musun?
2: Evet.
0: Yiğit Efe de katılıyor Defne'ye. Defne ve Yiğit Efe'nin ortak çalışmasıyla kumbaramıza 80 puan ekler miyiz görelim? Bravo. Arkadaşlar, Ata Demirer'in de çok güzel bir fotoğrafı yanımızda. İzlemiştik değil mi Ata Demirer,
2: evet,
0: filmlerini? Çok keyifli gerçekten izlemesi. Buradan da kendisine...
2: Ben hepsini izledim.
0: Hepsini izlemiş hem de Yiğit Efe. O zaman sevgilerimizi gönderiyoruz sevgili Ata Demirer'e ve Yiğit Efe ile devam ediyoruz.
2: Arkadaşım Emir'in E'si.
0: Emir'in E'si 140 puan değerinde ve özel günlerden gelecek sorumuz. Her yıl Mart ayının son pazartesi günü başlayan okumaya dair etkinliklerin düzenlendiği dönemdir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Hadi arkadaşlar. Çok keyifli olmuyor mu böyle ekip çalıştığında?
1: Evet, evet.
0: Beraber bulmaya çalışıyoruz. O zaman ben sizin için bir kutu açacağım. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım.
2: Kütüphane haftası.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Arkadaşlar, kumbarayı merak ediyor musunuz?
1: Evet.
0: Ben de çok merak ediyorum. O zaman bir kumbaramıza gidelim. Kumbaramızda 830 puanımız var arkadaşlar ve 1670 puana da ihtiyacımız var. Harikasınız. Ve Hazal'la devam ediyoruz.
2: Öğretmenim, Yunus öğretmenim yeğesi.
0: Yunus Bey'in yeğesi 80 puan değerinde ve danslardan geliyor sorumuz. Birçok yöremizde tahtadan yapılan nesnelerle yapılan halk dansıdır. Süremiz başladı. Son anda bir şey geliyordu
2: yok,
0: sanki ama
2: gelmedim.
0: Yusuf.
2: Kaşık oyunu.
0: Azalcığım.
3: Ben kaşık dedim, oyununu yapamadım.
0: Oyununu da Yusuf tamamladı. Peki cevap doğru mu görelim? Bravo. Böyle son dakikada bir cevap geldi. Son saniyede değil mi Hazal'cığım? Teşekkür ederim Yusuf'cum. Sen de çok güzel bir ortak çalışma yaptın ve Yusuf'la devam ediyoruz.
1: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 170 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Bu turdaki en yüksek puanımız arkadaşlar. Görelim sorumuzu. İlgilenmemek, karışmamaktır. Süremiz başladı. Olmadı. Haydi ekip çalışması. İlgilenmemek, karışmamak. Ne olabilir?

Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.

0: Hazal. Kimse seninle uğraşamaz.
1: Kimse seninle mi, senle mi uğraşamaz mı görelim?
0: Yok.
1: Olmadı. Hadi bir kutu daha açalım. Son 57 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Hazal.
0: Kendi haline bırakmak. Ben de onu diyecektim.
1: Herkes katılıyor mu Hazal'a?
0: Evet.
1: Peki cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Çok güzel gidiyoruz. Defne için gelsin Arif ablamız.
2: Babam Hakim ve dedem Hasan'ın H'si.
1: Sevgilerimizi iletiyoruz. H harfi 90 puan değerinde ve hayvanlar aleminden gelecek sorumuz. Genellikle oturulan ve yatılan yerlerde üreyen, kaşınmaya sebep olan bir tür böcektir. Süremiz başladı.

Olmadı, haydi ekip çalışması. Bu böcek ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Arkadaşlar bakın, genelde oturulan ve yatılan yerlerde üreyen, kaşınmaya sebep olan bir tür böcek.

0: Bir kutu daha açalım. Son 60 saniye arkadaşlar. Bir kutu daha açalım. Hazal?
1: Tahta kurusu? Doğru. Belki.
0: Belki dedi ama doğru mu görelim? Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. İkinci turumuzda da sadece 4 sorumuz kaldı. Yiğit Efe için gelsin harf tablomuz.
2: Nil'in N'si.
0: Nil'in N'si 110 puan değerinde ve şehirlerimizden gelecek sorumuz. Dondurması meşhur olan bir ilimizdir. Süremiz başladı. Sendeyiz.
2: Kahramanmaraş.
0: Kahramanmaraş dedi Yiğit Efe. Herkesin de eller bu tonda. Herkes dondurma seviyor herhalde arkadaşlar ekipte. Evet. Doğru mu görelim? Şahanesiniz. Hazal için gelsin harf tablomuz.
1: Demir'in D'si.
0: Demir'in D'si 80 puan değerinde ve tabirlerden geliyor sorumuz. Gelişi güzel bir araya getirilmiş, aralarında uygunluk bulunmayan manasındaki tabirdir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Böyle gelişigüzel bir araya getirilmiş. Aralarında da hiç uygunluk yok. Bir kutu açalım, düşünmeye devam edelim. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Var mı arkadaşlar bir tahmin?
1: Yok.
0: Hiç tahmin yok mu?
1: Yok.
0: O zaman bir kutu daha açalım. 60 saniyemiz var.

0: Haydi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir? Gelişi güzel bir araya getirilmiş böyle. Aralarında da hiç uygunluk bulunmuyor. Ne olabilir? Nasıl olabilir bu? Bir kutu daha açalım. Yusuf?
1: Derme çatma.
0: Doğru mu görelim? Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Kaldı bu tur içinde iki sorumuz ve iki harfimiz. Yusuf için gelsin harf tablomuz.
1: Ütünün üsü.
0: Ütünün üsü 150 puan değerinde ve marşlardan geliyor sorumuz. Dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz akar sözleriyle başlayan marşın devamıdır. Nokta nokta, nokta nokta, nokta nokta doğar. Süremiz başladı.
1: Güneş ışıktan şimdi doğar.
0: Güneş ışıktan şimdi doğar mı doğru cevabımız? Görelim. Olmadı. Yaklaştık. Işıktan değil de nereden olabilir arkadaşlar? Hazal içinden söylemeye bak. İçeriden şimdi söylüyorsunuz arkadaşlar.
1: Güneş.
0: Hadi bir kutu açalım o zaman. Yusuf?
1: Güneş ufuktan şimdi doğar.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Ve son harfimiz Defne için geliyor.
1: Kuzenim Adan'ın ağası.
0: Adan'ın ağası 160 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz. Başaramayacağım bir konuda kesin konuşma anlamındaki atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta ye, nokta nokta nokta nokta söyleme. Süremiz başladı. Olmadı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha açalım. Öyle düşünelim derken.
1: Büyük. Büyük.
0: Var mı cevabın Azal'cığım? Olmadı. Haydi ekip çalışması.
1: Büyük lokmayı küçük laf söyleme.
0: Büyük lokma ye, küçük laf söyleme mi? Doğru cevabımız görelim. Olmadı. Ekip çok güzel çalışıyor ama yaklaştın Azal'cığım. Ne olabilir? Bir kutu daha açalım derken Azal
1: büyük lokmayı küçük söz... Ay, büyük lokmayı büyük söz söyleme.
0: Büyük lokma ye, büyük söz söyleme mi doğru cevabımız? Hazal'cığım. Hazal'cığım seni bu azminden dolayı kutluyorum. Teşekkür ediyorum sana. Nasıldı arkadaşlar bu tur? İkinci tur da bitti.
1: Çok güzeldi.
0: Çok güzeldi. O zaman hemen bir kumbaramıza gidelim bakalım. Kumbaramızda kaç puan birikmiş?
1: Bence 1200.
0: 1200 mü diyorsun? Hadi o zaman. Göreceğiz şimdi bakalım 1470 daha da fazla arkadaşlar ve 1030 puana ihtiyacımız var. Yani finalde kaç soru bilirsek ödül bize? Her soru 200 olduğuna göre 6 soru bilirsek finalde ödül bizim arkadaşlar. O zaman şimdi biz hızlıca finale gidiyoruz.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik artık final turumuza. Arkadaşlar, final turu için hazır mıyız?
1: Evet!
0: Harikasınız. O zaman Yiğit Efe için gelsin kategorilerimiz. Araç gereçler, fen bilgisi, yiyecekler, doğru yazım. Hangisi olsun?
2: Fen bilgisi Rize'nin R'si.
0: Fen bilgisi Rize'nin R'si. Sorumuzu görelim. İnsan vücudunda A, B, AB ve sıfır şeklinde ayrılan sınıflandırmadır. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip çalışması.
1: Defne. Hangi grubu?
0: Defne'den gelen kan grubu cevabıyla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar ilk 200 puanımızı attık final turunda. Şimdi Hazal'la devam ediyoruz.
2: Yiyecekler Faruk'un F'si.
0: Yiyecekler Faruk'un F'si. Sorumuzu görelim. Kaynar suda kabuğuyla pişirilmiş yumurtadır. Süremiz başladı.
2: Rafadan.
0: Cevap doğruysa Hazal kumbaramıza 200 puan ekler mi görelim? Bravo. Yusuf için geliyor kategoriler.
3: Yiyecekler Elif'in E'si.
0: Yiyecekler Elif'in E'si. Sorumuzu görelim. Bakliyat ve kuru yemişlerin şekerle kaynatılmasıyla hazırlanan bir tatlıdır. Süremiz başladı.
3: Aşure.
0: Hızlı. Siz tatlıyı çok seviyordunuz değil mi? Bu ekip evet. Dedi ki bana ben tatlı, biz tatlı çok seviyoruz Elif abla. Peki doğru mu cevabımız görelim? Hadi arkadaşlar bir kumbaramıza gidelim mi?
3: Evet. Evet.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan var? Arkadaşlar kumbaramızda 2070 puanımız var ve sadece 430 puana ihtiyacımız var. Şahanesiniz. Defne ile devam ediyoruz.
4: Doğru yazım kitabın K'si.
0: Doğru yazım kitabın K'si. Sorumuzu görelim. Telefondaki konuşma süresinin birimini ifade eden sözcüğün doğru yazımıdır. Kontör, kontur, kontür. Süremiz başladı.
3: Kontür.
0: Bir mi, iki mi, üç mü?
3: Üç.
0: Kontür cevabımız doğru mu görelim? Olmadı.
3: Kontör. Yitefe.
0: Bir mi, iki mi?
3: Bir.
0: Yiğit Efe bir dedi. Cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Yiğit Efe için gelsin kategorilerimiz.
4: Doğru yazım Duru'nun D'si.
0: Doğru yazım Duru'nun D'si. Sorumuzu görelim. Belge anlamındaki kelimenin doğru yazımıdır. Döküman, doküman, döküman. Süremiz başladı.
4: Üç döküman.
0: Döküman dedin evet. Değil mi? Üç numarayı seçtin. Tamam. Görelim bakalım cevabımız doğru mu? Olmadı. Hangisi olabilir arkadaşlar?
3: Doküman.
0: Bir mi iki mi?
3: Bir.
0: Bir mi doğru cevabımız? Döküman mı görelim? Olmadı. Yiğit Efe.
4: Doküman iki.
0: Bir daha oku bakalım.
4: Evet, doküman.
0: Doğru mu görelim? Hazal'la devam ediyoruz. Gelsin kategoriler.
2: Fen bilgisi ıslağın ısı.
0: Fen bilgisi ıslağın ısı. Sorumuzu görelim. Kolay işlenen yüksek değerli bir elementtir. Süremiz başladı.
2: Altın.
0: Eğer cevap doğruysa ödüle gider miyiz görelim?
5: Canlıyız sorun battal gazi.
6: Kara şövalye. Prens Alfonso, Hristiyan dünyasının en güzel kızıyla evlenmek için gidiyorsunuz oraya.
7: Nişanlınızın abisi kahraman şövalye Igor Yanuş'u size tanıştırmam için izin verin bana.
6: Kimsin sen? Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal. Düşmanınız olduğumu unutmayın.
8: Düşmanlık bizden ne kadar uzak.
6: Oğlum! Merak etme baba. Tanrım sen bu günahkar kulunu affet. Tamam baba.
9: Savulun Battal Gazi geliyor.
10: Savulun Battal Gazi geliyor. Bugün 18'de TV4'te.
11: Vay!
12: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
13: Bu pazartesi 400 gram tarsüt bergama tulum peyniri 215 lira. 1 kilogram tarım kredi harman çay Kop da sadece 219 lira.
14: Ben bilirim obsesor. Silver moon,
15: got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obsesor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
16: Fıstık gibi. O zaman obsesor.
17: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yalıyor.

0: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut fiş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya?
6: Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
10: Kasa.
11: Marul.
4: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
14: Nasıl mı?
13: Çok güzel.
15: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
13: Şipşak, işlem tamam.
16: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
16: Express içelim.
0: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
17: Işıklar söndü, Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
18: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
19: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
20: Masmavi sular, keyifli bir yaz günü. Aniden görülen çaresiz çırpınışlar. Ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırt üstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
16: Express içelim.
0: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin. Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
21: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
22: Ne haber?

0: Ben Tokyos.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
0: Üzüm.
1: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
0: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
1: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
0: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
1: Ceviz de buna çok yakışır bence.
0: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
1: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimizde

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
5: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
4: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
5: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Bakın.
8: Tam da leslik.
0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz.
1: Eğer cevap doğruysa ödüle gider miyiz görelim? Kumaranın bugünkü birincisi Yiğit Efe. Bravo Yiğit Efe. Süper Kumaranın bugünkü birincisi Hazal. Bravo Hazal. Süper Kumaranın bugünkü birincisi Yusuf. Bravo Yusuf. Ve Süper Kumaranın bugünkü birincisi Defne. Bravo Defne. Arkadaşlar nasıldı?
2: Çok güzel.
3: Çok güzeldi. Çok güzel.
1: Herkesin yüzler gülüyor. Şimdi her zaman olduğu gibi ben bir arayışa çıkıyorum. Zaten gözler de bir bu tarafa gitti. Tahmin ediyorum ki Ödül abla bu tarafta değil mi?
2: Evet. Evet.
1: Nerede?
2: Orada.
1: Orada mı? Hadi bakalım Ödül ablamız her zamanki yerinde. Teşekkürler Duygucuğum. Tabletler de elinde.
4: Fazla soru da kaldı.
2: Evet.
1: Evet fazla soru da kaldı değil mi? Bravo size arkadaşlar. Defne'cim iyi ki geldin.
2: Teşekkürler.
1: Yusuf'cum iyi ki geldin. Hazal'cım iyi ki geldin. Ve Yiğit Efe'cim iyi ki geldin. Görüşmek üzere. Hadi arkadaşlar beraber.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle bu güzel İstanbul gününden herkese ama herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neler yapacağız hemen sizlere anlatalım. Sevgili seyirciler, biz şu an Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesindeyiz. Fatih ilçesinde Şehremini Mahallesi'ndeyiz. Mevlana Kapı Caddesi'ndeyiz. Has Odabaşı Behruza Camii'nin hemen yan tarafındayız. Kameraman arkadaşım Recep gösteriyor şu an sizlere. Bugün yıllık, 100 yıllık yerlere gideceğiz ve İstanbul'da çok güzel yerler keşfedeceğiz. Aa, İstanbul'da burası da var mıymış diyeceğiniz 75-80 hatta 100 yıllık dediğim gibi biraz önce de yerleri hep beraber keşfedeceğiz. O zaman Gezmek Olsun başlasın.

Burada yaklaşık 75-80 yıllık bir çiğ börekçi var. Açıkçası biz buraya gelirken bayağı bir aradık o çiğ börekçiyi. Kameraman arkadaşım Recep biliyor, navigasyon açtık. İşte onun dışında esnafa sorduk, bayağı bir sorduk. Ama dediğim gibi bu çiğ börekçiyi bulmak bir mucize. Nasıl diyeceksiniz? Çünkü ne bir tabela var büyük, ne böyle hani şaşalı bir dükkan var. Sade bir dükkan ve 3 masa var içinde. Onu söyleyebilirim size. Birazdan gideceğiz zaten. Çok ama çok meşhur. İstanbul'un neredeyse en ama en eski çiğ börekçisiymiş. Birazdan gideceğimiz çiğ börekçisi. Ve o zaman hep birlikte şimdi o çiğ börekçiye gidelim ve çiğ böreğin nasıl yapıldığını hem oranın tarihini hem de tabii ki tadını merak edenler için ben tadayım. Siz de daha sonra

Buranın özelliği çiğ börek ve ayran. Yaklaşık 75-80 yıllık bir yer burası. Çiğ börek ve ayran yemek istiyorsanız ve en eski nerede yerim ben diyorsanız İstanbul'un en eski ve neredeyse en ama en iyi çiğ börekçisi Şehremini Mahallesi'nde oda başında işte bu çiğ börekçi. Hadi gelin.

Burası haftanın 7 günü açık. Yaz aylarında sadece cuma günleri kapalı. Zaten kapıya da yazmışlar. Görmüş olduğunuz gibi küçücük bir yer. Sabah 8.30'da açılıyor ve hava karardığında burası kapanmış oluyor. Birçok ünlü ismin de buraya gelmiş olduğunu söyleyeyim size. Burası tekrar belirtmek istiyorum. İstanbul'un en iyi ve en ama en eski çiğ börekçisi. Birçok gurme tarafından da onaylanmış bir yer. Onu söyleyebilirim size. Tekrar belirteyim. Buranın özelliği tabii ki meyve suyu içebilirsiniz buraya geldiğinizde tercihe bağlı ama buranın özelliği çiğ börek ve ayran sevgili seyirciler. Çiğ böreğinizi yerken mis gibi doğal ayranınız size eşlik ediyor olacak bu güzel tarihi odabaşı çiğ börekçisinde. Bir de şunu ekleyeyim hemen. Normalde ayranlar biliyorsunuz 15 gün ya da 1 ay falan dayanabiliyor. Ama bu ayran direkt olarak süt geldiğinde yoğurt mayalanıp o yoğurttan yapıldığı için sadece 3 gün dayanabiliyormuş. Ayran doğal, çiğ börek doğal. 71 yıllık yer. O zaman bu kadar anlattık. Çiğ böreğin tadına bakalım. Vallahi anlattıkları kadar var. Sevgili seyirciler, bu arada çiğ böreğin içinden akan hani yağ değil, kıymanın suyu. Bence çok güzel. Üçüncüyü yiyorum bu arada. Çaktırmadan bende. Şimdi yüzyıllık bir yerde kaybolacağız. Kapalı çarşının o şaşasından çıkıp mükemmel bir yerden sizleri karşılayacağım.

çiğ böreğimizi yedikten sonra Kapalı Çarşı'ya geldik. Kapalı Çarşı Nuri Osmaniye kapısından gireceğiz şimdi birazdan. Sonrasında 100 yıllık bir hana götüreceğim size Zincirlihan. Kapalı Çarşı'nın o şarşasından çıkıp sessiz, sakin bir han. O zaman hadi bakalım Zincirlihan'a gidelim.

0: Gel. Gel. Kapalı çarşının ana giriş kapılarından olan Nuri Osmaniye'den girince sağdan ikinci sokağa sapıp yolun sonuna yürüdüğünüzde sağ kol üzerinde de Zincirli Han'ın giriş kapısına ulaşıyorsunuz. Şimdilerde kuyumcuların atölyelerinin yer aldığı Zincirli Han'da ilk gözümüze çarpan tarihi taş zemin üzerindeki çeşme oluyor. Tek avlulu iki katlı Zincirli Han'ı benzerlerinden ayıran en temel özellik bakımlı görünümü. Özgün halini muhafaza eden yapı, koyu yeşile boyalı panjurlu eski odaları, tarihi taş zemini ve moloz taş ve tuğladan kemerleriyle ziyaretçilerini zamana yolculuğa çıkartmaya aday. Han'ın kalbi ise avlunun tam ortasında yer alan, biraz önce de söylediğim gibi çeşme ve gerisindeki sarmaşıklı çatısıyla soluklanma bölümü. Tahmini olarak 18. yüzyıl sonlarında inşa edilen hanın odalarında bir zamanlar ocaklar bulunuyormuş. Halen kuyumcu ustalarının ilk katı satış mağazası, üst katı atölye olarak kullandığı hanın girişindeki çay ocağı da bütün ziyaretçilerine tatlı bir mola veriyor. Zincirli Han bir ticaret hanı özelliği taşır ve kapalı çarşıya yakın olduğundan dolayı ziyaretçi sayısı fazladır. Tarihi mekanlar arasındaki yerini alan Zincirli Han, Tığcılar Sokağı'nda bulunup çok sade bir mimariye sahiptir. Yuvarlak taş kemerli girişinden ilk adımı attığınızda konuşmaya başlar Zincirli Han. Merdivenler üst kattaki dükkanlar olduğu gibi günümüze gelmeyi başarmış ve görenleri sadeliğiyle etkiler hala. Buraya geldiğiniz zaman sevgili seyirciler, gerçekten kapalı çarşının şaşasından çıkıyorsunuz. Sade, şık ve Osmanlı'dan günümüze gelmiş bu güzel hanın görüntüsüne ev sahipliği yapıyorsunuz. Eğer İstanbul'da tarihi mekanları gezmeyi seviyorsanız mutlaka gezi rehberinizin içine Kapalı Çarşı'nın içinde bulunan, Tığcılar Sokak'ta bulunan Zincirli Han'ı da eklemeyi unutmayın. Sadeliği ve şıklığıyla ve günümüze gelmiş güzel bir Osmanlı yapısıyla bizleri karşılıyor Zincirli Han. Yanımızda Han'ın en eskilerinden, Zincirli Han'ın en eskilerinden Nacit Bey var. Nacit Bey o kadar değerli eserler yapıyor ki sevgili seyirciler, sadece ama sadece dünyada bir tek Nacit Bey yapıyor. Onu söyleyebiliriz. Şimdi biraz sözü kendisine bırakalım. 1964 senesinden beri Han'daymış Nacit Bey. Şimdi sözü ben size bırakayım. Neler yapıyorsunuz? Kaç senedir Han'dasınız? Zincirli Han nasıl bir an, sizden dinleyelim.
1: Ben geldiğim zaman Zincirli Han gerçekten çok güzel bir handı. Çünkü saygıdeğer ustalar ve dopdolu bir handı. Herkes birbirine karşı çok saygılıydı. Neden? Şöyle, 84 senesinde vefat etmiş olan bir Narsis ustamız vardı, Sedefçi. Avrupa'dan buna mobilyalar gelirdi tamir için. Bir an Ohannes ustamız vardı. Balkanların tek kalıpçısıydı. O zaman bugünkü gibi teknoloji yoktu. Kuyumcular, muhlayıcısı, sadekarı, birçok sanat erbabı üst kat tamamen atölyeydi. Fakat alt katta Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli antikacılar vardı. Antikacıların birçoğu Zincirli Han'dan çıkmadır. Ve salı perşembe günleri ben onlara yetişemedim. Benden önce son bulmuş. Türkiye'nin en kıymetli halıları gelir, salı ve perşembe günleri burada mezatla satılırmış.
0: Aa.
1: Netice itibariyle zaman içerisinde bu ustalarımızın birçoğu vefat etti. Şu oldu, bu oldu derken bugün öyle bir hale geldi ki hani neredeyse çayını kahvesini içecek kimse kalmadı.
0: Tabii eskiler bir başkadır diyoruz baktığınız zaman da. Şimdi ticarette de aynı şekilde bir dükkan ya da esnaf eski esnaflarla olduğu gibi olamıyor yani. Şimdi siz eski esnaflardaki gibi şimdiki günümüzdekilerle pek hani...
1: O değil.
0: Ne?
1: Sanatkar kalmadı.
0: Ha, sanatkarlardan bahsediyorsunuz.
1: Ve öyle bir dönüşüm oldu ki aklımızın köşesine bile gelmezdi.
0: Peki siz ne yapıyorsunuz Nacit Bey?
1: Ben son 10 senedir ama mesleğe girdiğim günden itibaren oldukça... Çünkü mücevher sanatını 60'lı senelerde azınlıklar kesinlikle yanına çırak almazdı. Almadıkları için tabii ki ben de mücevherci olabilmek için herhangi bir usta bulamadım ki hatırlı insanlar olmasına rağmen. Değişik işlerle, telkariyle başladım. Çok güzel fantezi bilezikler yapardım ama sonra hayır dedim. Madem ki ben bu düşünceyle geldim,

0: mücevheratı yapacağım. Sadakarlığımın gayet güzel şekilde ki Kapalı Çarşı'nın en iyi kuyumcularından rokoko mücevher vardı. Bugün dahi onun emsali bir mağaza yoktur. O da 2000 öncesi Amerika'daydı, vefat etti. Ve sonra her tür mücevheri yapar oldum ama kalfalarımı, çıraklarımı olduğu yetiştirdim. Son 10 senedir artık takıdan uzaklaştım. Bu tip şeyler yapıyorum.
1: Bunlar ne? Ben ilk kez görüyorum.
0: İlk görüyorsunuz ve ilk olduğu gibi emsali de yoktur dünyada. Çünkü bir tek ben yapıyorum.
1: Ne peki? İsimleri ne?
0: Bunu niye yaptığımı söyleyeyim ben size.
1: Peki.
0: İsterseniz. O daha bir ilginç.
1: Tamam.
0: Hep hayalimde Allah'ın lafz-ı celalini en güzel şekliyle bir yere tezyin etmeyi düşünüyordum. Bir türlü karar veremedim. Çerçeve içine Allah yazsanız ne olur. Şu bu derken aklıma böyle bir fikir geldi. Ve bunun üzerinde Türkçe Allah yazıyor. Üçü de simetriktir. Şimdi bakın, satır taşın olduğu yer A. Yanındaki iki çubuk L.
1: Evet.
0: Yine A, yakutun olduğu kırmızı taş.
1: Evet.
0: Sağ kulübün yukarı dönüyor ve sonunda H.
1: Evet.
0: Yukarıda da C, C. Allah Celle Celal.
1: Evet.
0: Şimdi bunu seyrettiğiniz zaman hani güzel bir izah vardır bilim insanlarının. İnsan hangi dilde konuşursa o yazıyı görürse kendi dilindekini beyin okur. İyi de duran bir şey arkasını niye tezyin edeyim diye düşündüm. Sonra bu dedim dönmesi gerekiyor.
1: Nacit Bey, bunların bir ismi var mı?
0: Evet.
1: Ne isimleri?
0: Evde sohbetini yapıyorduk ne isim takalım diye. Kızım aklına gelmiş. Ben bir şey buldum ama dedim. Nedir dedim? Lebris. Tamam dedim. Çünkü eski Türkçe'de maddi manevi doyumun...
1: Lebris.
0: Evet. Lebris.
1: Lebris.
0: Altı harf. Maddi manevi doyuma ulaşmış. E şimdi... Manevi daha yücesi ne olabilir? Böyle bir yüce isim. E maddi deseniz altın ve mücevherden oluşmuş.
1: Peki illa bu Lebris, evet, altın ve mücevherden mi yapılması,
0: hayır,
1: gerekiyor? Yoksa hani mesela bütçesi yetmeyenler ya da işte altına, pırlantaya bütçesi yetmeyecek olanlar...
0: Gümüş ve mücevher görünümünde olan taşlarla yapmak mümkün. Ama o da küçük bir rakam değil. Çünkü en basiti 3-4 ay sürüyor.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Haftanın 5 günü buradasınız. Lebris görmek isteyenler Nacit Usta'nın yanına gelebilir diyelim. Ve sizi sağımda ve solumda bulunan güzel lebrislerle baş başa bırakayım. Lebris manevi demekti değil mi?
0: Maddi manevi
1: doyuma ulaşmış. Yeni bir şey öğrenmiş oldum programda da. Çok teşekkür ediyorum size.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Alo. Tamam.
1: Sayın abi buyur.
0: Ofise 6 tane soğuk su. Ha götüreyim nerede? Tamam. Ofise 6 tane soğuk suymuş. Buyurun. Şimdi hanın hemen hazırlayayım abicim şöyle
1: buyurun,
0: suları.
1: Sıcağını alma.
0: Sıcağını almadın mı? Bir tane suyu döktüm
1: tamam,
0: bu arada.
1: Tamam bir şey de acele etmeyiz.
0: Hemen şöyle. Acele etmeyeyim mi?
1: Getti bir tane daha.
0: Bir tane daha gitti su.
1: Şimdi sonra seninle paralarını alırım.
0: 6 tane bir dakika dur. Şöyle. Ofise 6 tane soğuk su al. 2, 4, 6. Ama şu birazcık sıcak. İdare edivereceksiniz artık. Çok. Şimdi abi hanın, zincirli hanın en eskilerinden. Çay ocağı. Hanın zaten olmazsa olmazlarından. Size o kadarını söyleyeyim. İsim abicim?
1: Sabahattin Çoban.
0: Sabahattin abicim kaç senedir bu handasın?
1: 1969'dan beri.
0: 1969'dan beri bu handasın, bu çay ocağındasın.
1: Aynen.
0: Sabahattin abi gelenleri çayıyla karşılıyor, misafir ediyor. Soğuk soğuk limonatasıyla misafir ediyor. Size o kadarını söyleyeyim. Burada küçük böyle bir çay ocağı var. Telefonlar çalıyor, siparişleri Sabahattin abi götürüyor.
1: Aynen.

0: Zincirli Han'ı birazcık anlatmak istersen, neler söylemek istersin Han'la ilgili bize?
1: Zincirli Han şöyle, eskiden hep imalat yaparlardı.
0: Evet.
1: Kuyumcu imalatı olduğu gibi. Ondan sonra buradan devletimiz yolladılar Kuyumcu kentine. Şimdi burası dev üzerinde oluyor. İnsanlarımdan memnunum. Ben de esnaf memnun.
0: Benden esnaf memnun, ben esnaftan memnunum diyor. Kızlar, burayı mı bekliyorsunuz? Öyle mi? İstiyorsanız ben size limonata vereyim. Şöyle bir göster istersen.
1: Verin, Recep. Buyurun. Buyurun orada.
0: Hemen kızları, Zincirli Han'ın fotoğrafını da çekiyordunuz. Siz Kapalı Çarşı'ya gezmeye geldiniz muhtemelen. Peki Zincirli Han'la nasıl dikkatinizi çekti?
2: Bir han göstermek istiyordum. Burayı görünce direkt girdim.
0: Öyle mi? Kim dışarıdan geldi?
3: Ben.
0: Nereden geldin?
3: Konya'dan geldim.
0: Konya'dan geldin. Zincirli Han 1708'de yapılmış. Osmanlı ticaret hanı ve orijinalliğini bozmadan bugüne gelmiş. Bak gördüğün gibi çeşmesi olsun, avlusu olsun bayağı güzel bir han. Şu anda dövizcilerin fazla olduğu söylense de kuyumcular ve kuyumcu atölyeleri oldukça fazlalıkta. Buraya gelip tabii ki bütçeniz doğrultusunda isterseniz alışveriş yapabilirsiniz ya da isterseniz bu tarihi handa gezebilirsiniz. Aynı bu güzel hanımlar gibi. Hanımlara çay dolduralım bence.
1: Buyurun.
0: Sebahattin abi.
1: Ablam buyurun.
0: Hemen çayı dolduralım hanımlara. İsim kızlar. Gelin böyle yanıma. Havva'yla Alanur.
1: Alanur.
0: Tamam. Bir müsaade edersen artık. Tabii. Sen bir bana bırak artık. Ama burayı ben devraldım. Yakmam, tamam, merak etme.
1: Allah razı olsun. Hayır, sen ellerini öperim. Devraldın sen ya.
0: Ya devraldım ben burayı artık.
1: Tamam, hayırlı
0: Zincirli
1: olsun.
0: Zincirli Han'da Selahattin abinin yerini devraldım. Abla, Selahattin mi, Sebahattin mi?
1: Çoban, koyun
0: çoban. Sebahattin çoban.
1: Koyun çobanı.
0: Selahattin, Sebahattin fark etmiyor artık yani.
1: Selahattin,
0: ne diyeyim?
1: Eyvan.
0: Selahattin demeyeyim değil mi?
1: Yok, Sabahattin.
0: Sebahattin, ha. Sebahattin abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Sipariş de gelmiyor, ne yapacağız?
1: Gelir, şimdi biraz sonra gelir.
0: Şimdi gelir mi? Tamam. Limonatayı da yeni takmışlar sevgili seyirciler. 5-6 dakikası var. Aynen. Limonatanın. 5-6 dakika sonra soyacak. Bu iki çay kızların beyefendi. Ben size hemen iki çay daha vereyim mi?
1: Tabii efendim, hemen.
0: Hemen vereyim. Bardak alayım Sebahattin abi.
1: Çalkalayacaksın.
0: Çalkalayacağım tabii, sıcak suyla çalkalamadan olur mu?
1: Yok.
0: Şöyle. İki çay mı istiyorsun? Açık mı, koyu mu?
1: Normal.
0: Normal. Tamam. Hop, elimizi de yakmayalım.
1: Yok, yanmaz.
0: Şöyle. Yıldız Zincirli Han'a geldi de çay doldurmadı mı dedirteyim ben. Hanlara geldiğiniz zaman mutlaka çaycılara uğruyorsunuz. Sebahattin abi gibi çaycılara. Aynen. Nedeni ise hem onlarda daha çok bilgi oluyor hem de onların çayları aynı tavşan kanı gibi taze oluyor. Hemen çaylarımızı dolduralım. Şöyle.
1: Eline de yakışıyor ya.
0: Elime yakışmaz mı? Elime her iş yakışır. Benim de işime gelmez. Şöyle ver istiyorsan ben götüreyim. Ben taşıyamam zaten, sağ ol. Ben onu deviririm.
1: Gel çevirem.
0: Sevgili seyirciler, kızlar da burada görmüş olduğunuz gibi çaylarını yudumluyorlar. O zaman biz de bir çayımızı yudumlayalım. Sebahattin abiyi o kadar övdük. Sen de bize birer çay ikram et kameraman arkadaşım Recep'le. Biz de oturalım, çayımızı içelim. Siz de bu arada Zincirli Han'a şöyle bir bakın. Hangisi çalıyor?
1: Buradan çalacak şimdi. Dur bakalım.
0: Bakalım hangisi çalıyor.
4: Erman.
1: Efendim.
4: Kalem kere bir tane çay lütfen acil.
0: Tamam.
4: Kalem kere bir çay acil.
0: Tamam. Tamam.

0: Pehlivanın hakkı. Pehlivan, gücünü Allah'a arttırsın.
1: Senin çırak 40 pınara katılacak.
2: Boş ver el öpmeyi. Hadi hayırlısı.
3: Senden bir ricaya geldim. Ne olsa hısımız. Bizim pehlivana yardım edeceksin. Kasabanın şanı için 40 pınara hazırlanacak.
4: Şu koçu satsak. Biraz paraya ihtiyacımız var.
3: O mübarek senin uğrun satılmaz.
5: Yarın Hıdır ile Sufya ablaların bahçesindeyiz.
2: Haftada bir günde oyun gösteririm. Benden bu kadar, tamam mı?
3: Bir sene bedava tıraş benden. Sabahla gidiyoruz, haberim yok deme.
6: Birkaç kuruş para var burada. Belki mi lazım olur?
7: Hep beraber diyelim, maşallah. Haydi Allah canı
3: versin. Ne o? Kara Bilal, bizim pehlivanımız, yaman.

0: Pehlivan bugün 16.15'te TV4'te.
1: Bu pazartesi 400 gram Tarsüt Bergama Tulum Peyniri 215 lira. 1 kilogram Tarım Kredi Harman Çay KOP'ta sadece 219 lira. Ben bilirim.
2: Flo. Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
3: Vay!
4: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
5: Haydi! Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
8: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
10: Üzüm.
11: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
12: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
13: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Dondurma,
5: dondurma gibi değil, dondurma. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: düşünceleri.
1: Bugün kullanılan midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun var. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Bakın. Tam da leslik.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun var. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
0: Süper Kumbara başlıyor.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben.
14: Botanik.
13: Abacus.
10: Kasa.
13: Marul.
10: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
3: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun var. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Emanet tutuyor.
8: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
7: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
9: Bitti deyince şu, nasıl hani daha neyi bitti ya?
7: Nasıl yakışıyor mu bana?
8: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
10: Ulan ne yapıyorsun?
8: Hava asacağız bu sırada.
7: Eyvah yakalandım.
0: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
6: Flo. Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
7: Canlıyız sorun battal gazi.
8: Kara şövalye. Prens Alfonso, Hristiyan dünyasının en güzel kızıyla evlenmek için gidiyorsunuz oraya.
9: Nişanlınızın abisi kahraman şövalye, Igor Yanuş'u size tanıştırmam için izin verin bana.
10: Kimsin

0: Sen Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal. Düşmanınız olduğumu unutmayın.
1: Düşmanlık bizden ne kadar uzak.
2: Oğlum.
0: Merak etme baba.
3: Tanrım sen bu günahkar kulunu affet.
0: Tamam baba.
2: Savulun Battal Gazi geliyor.
4: Savulun Battal Gazi geliyor. Bugün 18'de TV4'te.
5: Zincirli Han'a geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken bir dükkan burası. Şişko Osman'ın dükkanı. Bir kere onu söyleyeyim size. Şişko Osman kim diyeceksiniz? Dördüncü kuşak. Han'ın en eskilerinden. Beşinci kuşak yanımdaki beyefendi isim.
6: Nurullah.
5: Nurullah Bey. Şimdi Nurullah Bey ile konuşacağız. İçeriye girdiğimiz zaman eski halı kokusu vardır ya, belki ekran karşısında birçoğunuz bilir, bilmiyorum. Eski halı kokuyor burası. El yapımı antika halıları buraya geldiğiniz zaman satın alabilirsiniz. Ya da bakabilirsiniz ya da Nurullah Bey'le sohbet edebilirsiniz. Doğru. Benim birazdan yapacağım gibi. Şimdi Han'ın en eskilerindensiniz, beşinci kuşaksınız. Evet. Dükkanın beşinci kuşağısınız. Neler söyleyeceksiniz? Han'ı anlatırsanız, dükkanı anlatırsanız neler anlatırsınız?
6: Şimdi Han 16. yüzyılın sonu zaten. Eskiden, bugün de olduğu gibi eskiden de alışveriş merkezlerinden bir tanesi. Biliyorsunuz üst katları dinlenme için, alt kat alışveriş için. Arkada da bir yer var. Orada da işte hayvanlarını barındırmak için yapılmış bir han.
5: Bize Osmanlı ticaret hanı.
6: Osmanlı ticaret hanlarından bir tanesi. İstanbul ayaklarından bir tanesi. Bize gelince şöyle söyleyeyim. 1890'lı yıllarda esas memleketimiz olan Erzincan'da başlayan serüven. 90'lı yılların sonunda, 1890'lı yılların sonunda İstanbul'a geliyor. Tesbihçilik, kuyumculuk ve halıcılıkla devam ediyor. Bugün halıcılıkla devam ettiriyoruz. Bizdeki parçaların şöyle bir özelliği var. Hepsi el yapımı bir kere. Ve Anadolu'da biliyorsunuz çeyiz geleneği var bizde. Yani evlenmeden önce genç kızların veya hanımların yapmış olduğu parçaları buluyoruz biz. Onları topluyoruz. Sebep gayet basit. Natürel olmaları. Yani kullanılmış olan kök boyalar veya kullanılmış olan malzeme, yünler, pamuklar, ipekler hepsi natürel.
5: Bu arada ben yine Gezmek Olsun programında öğrenmiştim. Bu halılar kök boyalardan yapılıyor dediği gibi Nurullah Bey'in ve bu halılar kesinlikle halı yıkama makinelerinde yıkanmıyor. Bunlar özel olarak yıkanıyor. Yoksa boyalar akar.
6: Doğru söylüyorsunuz. Şurada da resimde zaten gördüğünüz gibi birkaç örnek var. Yünlerin içine koyulan kök boya dediğimiz bir kök var. İşte diğer böceklerden veya işte meyve kabuklarından, diğer ağaç köklerinden veya meyvelerin kendisinden, çiçeklerin ortasından hazırlanan boyalar var. Tabii şimdi boyaların hepsi yöresel. Bugün doğuya gittiğinizde mesela Kars'a renkler daha koyu. Ama Ege'ye doğru, batıya doğru geldiğinizde renkler daha aydınlık, daha açık. Sebep Türkiye'deki bu mevsimler ve oralardaki işte bazı hava olaylarının farklılık göstermesi. Yünlerde de mesela öyle. Doğuya gittiğiniz zaman doğudaki hayvanların yünleri, kılları daha serttir. Batıya geldiğiniz zaman daha yumuşaktır. Çünkü iklimsel.
5: Vallahi o kadar güzel anlattınız ki buradan halı alıp çıkasım geldi. Ne yalan söyleyeyim. Ciddi anlamda.
6: Ne zaman isterseniz.
5: Buradan halı alıp çıkasım geldi. O kadar güzel bir yer ki gerçekten sevgili seyirciler. Halının nasıl yapılışından tutun da şöyle bakın. Halıların işlenişine, o kök boyaların nasıl halılara yansıdığını en güzel görüyoruz. Bakın bu şekilde, yani bu malzemelerle halılar yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Kameraman arkadaşım Recep gösteriyor. Keşke halı yaparken de görebilseydik ama tabii ki atölyeniz burada değil galiba.
6: Yok, burada
5: mı?
6: Değil. Genelde Anadolu'da atölyeler.
5: Anadolu'dan yaptırıp getiriyorsunuz. Ne kadar güzel. Bu arada buraya birçok ünlü isim de gelmiş. Hemen şöyle bakalım. Sevgili seyirciler, Prenses ve Prince gelmiş buraya.
6: Hollanda, yani kraliçesi.
5: Hollanda kraliçesi ve prensesi gelmiş. Dünyaya duyulmuş, tabii, dünyaca ünlü bir han aslında burası. Ama biz belki de bazılarımız İstanbul içindeyiz. Bu hanı keşfetmekte geç kalıyoruz. İlla almak zorunda değilsiniz. Nurullah Bey'e gelip tecrübelerinden faydalanabilirsiniz. Tabii. Buranın kokusunu soluyabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Biz sohbete devam ederken siz de şöyle buradaki halılara ve tabii ki fotoğraflara bir göz atın.

Şimdi Kapalı Çarşı'dan, Zincirli Han'dan çıktık ve sevgili seyirciler, muhteşem bir yere götüreceğim sizi. Hemen şöyle dönelim. Tarihi Kapalı Çarşı Dayday Pastanesi burası sevgili seyirciler. 1969 yılından beri bu pastane burada. Zaten pastaneye gelmeden önce sokağın başından öyle bir kokuyu duyuyorsunuz ki size anlatamam. Recep Bey diyorum ki kokuyu duyuyor musun Recep diyorum. Evet diyor. Yani kokuyu takip ederek pastaneyi çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Bu pastane fazlasıyla meşhur bir pastane ve buraya geldiğiniz zaman mutlaka elmalı kurabiye yemeniz gerekiyormuş. O zaman içeriye girelim ve mutlaka bir elmalı kurabiye yiyelim. Bu pastane çok meşhur bir pastane. 1969 yılından beri Kapalı Çarşı'da ve bu pastaneyi ülkemize gelen yabancı turistler dahi Kapalı Çarşı'yı ziyaret ettiğinde mutlaka ziyaret ediyorlar. Sabahları burada kahvaltı çıkıyor, börekler çıkıyor sevgili seyirciler. Öğleden sonra da hemen şöyle kurabiyeler çıkıyor. Tahinlisinden tutun da çikolatalısına, çikolatalısından simitine, çekirdeklisine, kekine ve tabii ki en meşhuru elmalısına. Bu elmalı kurabiyenin kokusunu biraz önce dediğim gibi sokağın başından duyabilirsiniz sevgili seyirciler. Şimdi hemen bir tane elmalı alayım ben de bu pastaneye geldiğimde elmalı kurabiye yemedim demeyeyim. Kameraman arkadaşım Recep şu an size elmalı kurabiyeyi gösteriyor sevgili seyirciler. Bu pastaneye geldiğinde insanlar kutuyla kurabiye alıp gidiyorlar. İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Kapalı Çarşı tarafında burası. Onu söyleyebilirim. 1969'dan beri bu pastane burada. İçeride de muhteşem bir koku var. Sokakta da muhteşem bir koku var. Ve elmalı kurabiyemiz geldi. Şöyle çok teşekkür ediyorum size. Hemen şöyle koyalım. 5 lira bu kurabiye. Şöyle bütünken şöyle. Sıcacık bu arada kurabiye. Şöyle göstereyim hemen. Kameraman arkadaşım Recep gördü. Ve hemen şöyle elmalı kurabiyemizden yemeye başlayalım. Çok teşekkürler. Bu da bizim ikramımız olsun dedi. İkram da geri çevrilmez. Vallahi iyi geldi. Sıcak havada soğuk soğuk limonata.

막 그냥 좀 넣어. böyle güzel bir elmalı kurabiye yemedim. Ağızda dağılıyor ve o kadar taze ki anlatamam. Recep yiyecek misin? Recep yemeyeceğim dedi ama ben şöyle Recep'e veriyorum. Hemen tadına baksın diye. Ben de kalan elmalı kurabiyeme devam ediyorum. Bu elmalı kurabiye günlük ve taze bir kurabiye. Marmelatla falan yapılmıyormuş içindeki elma sosu. Glikoz şurubu falan da içermiyormuş. Onu söyleyeyim size. Bu pastane haftanın 6 günü açık. Sabah 7'de açılıp akşam 7'de kapanıyormuş. Eğer kapalı çarşı tarafına yolunuz düşerse mutlaka bu pastaneye uğramanızı tavsiye ediyorum. Sokağın adı neydi abi? İskender Boğazı Sokağı, Kapalı Çarşı'nın çarşı kapısından çıkınca yine burayı bulabilirsiniz diyelim. Ve hemen sol tarafta gösterelim. Efendim, ben parayı gösterelim demiştim ama elmalı kurabiyeler geldi. Sıcak sıcak, yok dokunmam, yanarım. Çok güzel.

İşte böyle sürekli çıkıyor. 15 dakikaya bir elmalı kurabiye çıkıyor. 100 yıllık, yıllık yerlerini ziyaret ettik bugün. Sizler de benim bugün yaptıklarımı yapabilirsiniz. Ya o zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Her zaman hayatınızda tatlı yiyin, tatlı konuşun ve bugün uğradığım yerlere mutlaka ama mutlaka gidin. Öptüm. Hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya çalışıyorum. Artık yapabildiğim kadarıyla. Bugün ne işe başladım dersiniz? Tahminleri alalım.
1: Çöpleri toplayacaksın Tuğba.
0: Evet, turuncuları giydim. Bugün Esenler Belediyesi çöp toplama ekipleriyle yola çıkacağım. Hep gündüz çekimlerine alıştınız. Artık karanlıktayız. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Birazdan çöp kamyonunun arkasına takılıp gideceğim. Peki ben kimle çıkacağım işe? Kadir Akkuş'la. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Zor bir işiniz var. Ben bugün sizi anlamak için çalışmaya karar verdim. Elimden geldiğince size yardım edeceğim. Ama benim neden bundan yok? Yetkililere sesleniyorum. Benim neden kartım yok? Arkada koca bir ekip var. Görseniz herkes bizi seyrediyor. Çok heyecanlıyız hep birlikte. Efendim kaç saat sürüyor bu çöp toplama olayı?
2: Çalışma saatimiz 8 saat alıyor.
0: Evet.
2: Akşam 8 saat, sabah 4'e kadar. Varacağımız bölgede güvenli bir şekilde araçtan inip aracımızı kontrol ederek çöplerimizi toplamaya başlıyoruz.
0: Hiçbir şey kolay değil işte, öyle oturduğun yerden konuşmakla olmuyor.
1: Tuğba abinin de işim zor. Düşünsene, sana laf yetiştiriyorum.
0: Yani evet, herkesin işi kendine göre zor. Senin de zor tarafları var. Başlayalım mı, ne dersin?
2: Başlayalım.
0: Evet, çok heyecanlıyım ben de. O zaman buyurun gidelim.
1: Ve Tuğba yola çıktı. Olacakları heyecanla bekliyoruz.
0: Evet. Çöp kamyonunun arkasına bindik. Maskelerimizi taktık. Başlıyor muyuz?
2: Şimdi işe başlıyoruz.
0: O zaman
2: maskemizi
0: başlayalım.
2: Elde.
0: Komut veriyorum ben falan yani.
2: Şimdi öncelikle araç durmadan inmeyin.
0: Tamam.
2: Tuba Hanım. Araç durduktan sonra kenarda olan çöpleri poşete alıp araca atacağız ama araca fazla yaklaşmadan.
0: Tamam.
2: Bak orada çöpler var.
1: Tuğba, beni şaşırtıyorsun. Başlangıç için gayet iyi bir enerji. Hayran kaldım doğrusu.
0: Tamam, koştu. Sokağı da temiz bırakmamız lazım.
2: Ay abinin.
0: Koştum. Aa, burada da var.
2: Devam et.
0: Boş geçmiyorum tabii ki, görmüyor musun?
1: Evet Tuğba, farkındayım, boş geçmiyorsun.
2: Devam et.
0: Burada var.
2: Hop. Biraz daha dikkatli olursanız, bazen cam kırıkları oluyor.
0: Aa.
2: Jiletler oluyor poşetlerde.
0: Tabii camlar da olabilir.

0: Alo, alo, alo, alo. Başka? Burada da var.
1: Beklediğim gibi bu işi de dansla bütünleştirdin Tuğba. Bravo.
0: Hiçbir şey bırakmıyorum sokakta gördüğünüz gibi.
2: Burada evet. Sağ tarafta da çöpler var.
0: Sağ tarafta, her tarafta.
2: Her tarafta.
0: Ya bir sokak oldu ama daha bayağı yordu beni yani. Havada soğuk. Ne yapalım? Olduğu kadar.
1: Koş Tuğba, koş yetiş. Kamyon gidiyor.
0: Olabildiğince çabuk olmamız gerekiyor. Hem de trafiği de aksatmamak için, değil mi? Kadir Bey.
2: Aynen, trafiği aksatmamak. Genelde millette vatandaşla tartışmadan, rahatsızlık vermeden.
0: Sıram çok dolu.
2: Valla. Tuğba Hanım, kepçe hazinesi dolduktan sonra yeni başladınız ya. Şu tarafta yeşil bir düğme var sağ tarafta. Sağ taraftaki kepçenin arasında durmamak şartıyla yeşil düğmeye basıyorsunuz. Kepçe çalışmaya başlıyor. Ama kepçe çalıştığı zaman kesinlikle arkada durmuyorsunuz. Çünkü onun içindeki pis atık sular üstünüze, yüzünüze, gözünüzün içinize gelebilir.
0: Geliyor.
2: O yüzden kenarda duruyoruz. Elinizden geldiği kadar kenarda duruyorsunuz. Yeşile basıyorsunuz. Olur ya, bir aksi bir durumda. Bir malzemenin içine düştü, küreğin düştü. Ya da bir olumsuz bir şey olduğu zaman, çalıştığı zaman buradaki kırmızıya basıyorsunuz. Otomatik olarak kepçe duruyor. Kepçe hazinesi dolduğu zaman yeşile basıyorsunuz.
0: Tamam.
2: Bir daha kepçe hazinesini boşaltıyor.
0: Tamam.
2: Ama kepçe çalıştığı zaman kesinlikle arka tarafta durmuyorsunuz.
0: Tamam, anladım. Herhalde anladım.
2: Yani zarar gelmesin. Üstünüze su gelmesin.
0: Ne kadar estetik bir haldeyim, görüyorsunuz.
2: Olur ya Tuğba, çöpleri aldığımız zaman, poşetlerden dökülen atıklar olduğu zaman kesinlikle süpürgeyle paraşımızı alıp orayı temiz bırakıyor. O şekilde bırak gitmiyor.
0: Anladım.
2: Devam et.
0: Nasıl gidiyor?
1: Hakkını teslim etmem gerekti Tuğba. Şaşırtıyorsun beni. Gayet iyisin.
0: Herhalde iyi olacak. Koşturuyorum, görmüyor musun?
1: Koşturmanı hayretle izliyorum Tuğba.
2: Bir de büyük ağır torbalar olduğu zaman yanınızdaki arkadaşınızdan yardım istiyorsunuz. Onlar mı olur? Bunları almıyor.
0: Bunları almıyor muyuz?
2: Hayır. Bunlar moloz. Molozları biz almıyoruz.
0: Oley.
2: Bunların ekibi ayrı.
0: Yuhu. Ya bir an korktum ben molozları temizleyeceğim diye.
2: Devam et.
1: Aman Tuğba, iyi gidiyorsun. Pes etme.
0: Kadir abi, şey yapıyorlar mı hiç? Yukarıdan çöp atıyorlar mı?
2: Bazen oluyor, yukarıdan çöp atmaları oluyor.
0: Abi yukarıdan
2: yetkililerimiz
0: çöp atılır mı ya?
2: Önüne geçemiyor. Yetkililerimiz elinden geldiği kadar uyarıyor. Anons geçiyor ama vatandaşları bir türlü ya önüne geçemiyor.
0: Herkes yapmıyor. Yukarıdan çöp atıyorlarmış. İnşallah denk gelmez bize yani.
1: Bu noktada hepimiz topyekün toplum bilincine dikkat etmeliyiz Tuğba. Çöplerimizi bize ayrılan yerlere bırakmalıyız.
2: Devam et. Bir de aracın arkasında araç durmadan araçtan inmiyorsun. Sen binmeden de aracın hareket etmemesi lazım.
0: Ne kadar estetik hareket ediyorum, görüyor musunuz?
1: Görmemek ne mümkün Tuğba.
0: Kadir abi, bu çöpleri vaktinde toplamazsak ne olur?
2: Vaktinde toplamadığımız zaman Tuğba, poşetlerde olduğu için, yerde olduğu için zamanla poşetten sular akıyor yere.
0: Tamam.
2: O ertesi gün güneşli bir havada çok kötü koku oluyor. Vatandaş bundan rahatsız oluyor. O yüzden elimizden geldiği kadar zamanında sırf çöpleri uygun bir şekilde almamız gerekiyor. Her mesleğin kendi tarafında, kendi dalında bir zorluğu vardır.
0: Bir kere güç istiyor. Ben sürekli böyle poşetleri alıp alıp atıyorum. Bir süre sonra kollarım ağrıyacak. Ki bunu Kadir abi her gece yapıyor yani.
2: Baba bak, yine çöp hazinesi doldu. İsterseniz...
0: Doldu mu?
2: Siz yeni olduğunuz için öğrenmeniz amaçlı siz düğmeye basın.
0: Evet, çok önemli bir şey yapacağım şimdi sevgili seyirciler.
2: Yeşil düğmeye basıyorsunuz.
0: Tamam, basıyorum.
2: Basıyorsunuz, çalışıyor kepçe. Kesinlikle arka tarafa girmiyorsunuz. Yeşil düğmeye bastıktan sonra çalışma sesi belli zaten.
0: Aa.
2: Durmayana kadar arkada durmuyorsunuz. Üzerinize su atar.
0: Doğru.
2: Zarar görebilirsiniz o çöpün suyundan.
0: Hiç başına geldi mi böyle çöp suyu? Diye.
2: Geldi haliyle. Şimdi... Şu anda kepçe durdu. Boşaldı çöp haznesi. Şu anda
0: tamam
2: çöpümüzü
0: atar.
2: Tamam mı şu anda?
0: Tamam.
2: Şu anda kepçe durdu. Biz yine çöpümüzü atmaya devam ediyoruz.
1: Tuğba azmetti ve kepçeyi boşaltmayı tek seferde başardı.
0: Kadir abi, şimdi dökülenleri süpürgeyle mi almamız gerekiyor?
2: Süpürgeyle, farajla alıyoruz bu şekilde. Hiçbir şey bırakıp gitmiyoruz.
0: Ha. Anladım.
2: Bu şekilde alıyoruz. Bunları da çöp haznesine atıyoruz. Tekrar süpürgemizi ve farajımızı yerine bırakıp devam ediyoruz.
0: Devam ediyoruz.
2: Devam et.
1: Kadir Bey tüm mesleklerde olduğu gibi bu meslekte de ekip ruhuna vurgu yapıyor.
0: Hop.
2: Ağırsa kendinizi zorlamayın.
0: İkimiz tutalım o zaman.
2: Beraber, ağır çöpleri beraber tut.
1: Tuğba çöpleri toplamak için yola çıktığın ilk andan beri özellikle dikkat ediyorum. Bugün gayet neşeli, pozitif, iş enerjisi yüksek ve keyif alarak çalışıyorsun.
0: Bayağı kol kaslarım gelişti benim. Kadir abi şimdi bir destek versene. O kadar ezbere konuşuyorum ki. Şimdi binelim mi abi arkasına? Var mı çöp o tarafta?
2: İleride var, azlerde var. Var, sokakta boydan boya.
0: Ha, var mı?
2: Ha, devam et.
0: Hiç şunun arkasına binemedim ya.

0: Yetiştim araca. Abi çok zor, gerçekten çok zor ya. Yani koku bir kere rahatsız ediyor. Ve aracın arkasında bu şekilde durmaya çalışıyorsunuz. Yani bayağı zor. Kadir abi geldik mi?
1: Geldik.
0: Oo! Bunu alıyor muyuz abi?
1: Onu da alıyorum.
0: Tut o zaman, ikimiz kaldıralım.
1: İkimiz beraber kaldırıyoruz ağır olduğu için.
2: Ekip ruhu Doruklar'da, İstanbul sokakları pırıl pırıl.
1: Ulan çöp haznesi dolduğu zaman genellikle işaretli. Şoföre bağla diyor.
0: Böyle yapıyorum.
1: Bağla diyorsun. Şu anda bağlı.

0: Abi orada bıçak bak, var.
1: Baba anlatmak istediğim buydu sana. Aa. Çöpün içinde, altında bıçak olur, cam olur. Eline dikkat edeceksin.
0: Eyvah. O ne yapacaksın? Onu da atıyorsun.
1: Onu da atıyorum.
0: Tamam devam edelim hadi. Kadir abi bu sokakta konteyner var mı?
1: Evet. 10 metre ileride bir konteyner var sağ tarafta.
0: Tamam. Hop.
1: Hop. Şimdi Tuğla. Hop. Yanaştığı zaman öncelikle ayakları atacağız.
0: Tamam. Hop. Bayağı ağırmış bu ya.
1: Fazla ileri değil.
0: Ha bu şekilde yeterli mi? Şöyle. Tamam.
1: Konteyner kolu bu Tuğba. Yavaş yavaş, çok uygun bir şekilde, elimizi kaptırmayacak şekilde.
0: Ne yapacağım ben şimdi?
1: Siz biraz isterseniz bu tarafa gelin. Kenarda durun. Konteynere fazla yakın durmayın. Olur mu? Tamam. Koldan çıkar konteyner. Tamam. Zarar verebilir.
0: Hop gidiyor.
2: Ve finalde konteynerin de nasıl boşaltıldığını böylece hep birlikte izledik.
0: Bunlar
1: şu anda
0: konteyneri
1: kapattık, asık kalmıyor. Ayaklarımızı kapatıyoruz.
0: Tamam.
1: Bir daha

0: kontener kadar kapalı kalıyor.
1: Sen sağ, ben selamet artık abi. Teşekkür çok yoruldum.
0: Ellerinize sağlık.
1: Yaklaşık 4 sokağın çöpünü topladık beraber. Şöyle eldivenlerimizi çıkartalım.
0: Size. Teşekkür ederiz.
1: İnşallah İşimiz yardımcı bitti. Olmuşumdur.
0: Yeterince yardımcı oldunuz. Teşekkür ederiz.
1: İnşallah.
0: İşe yeni başladığınıza dair.
1: Bayağı yani yeni bir şeyler yaptım yani hani.
0: Tuğba arkadaşımız işe ilk başladığı gün olduğu halde bize bayağı bir yardımcı oldu. Sadece dikkat etmesi gereken poşetleri aldığı zaman poşetlere dikkat etmesi lazım.
1: Övülmek gibi olmasın ama gerçekten güç isteyen, büyük sabır isteyen ve bayağı da emek isteyen bir iş. Bunu da burada belirtmekte fayda var. Sabır çok önemli. Bir de sürekli yenilediğimiz gibi lütfen sokağa çöpümüzü bırakırken böyle kalın poşetlere ve ağzı kapalı olarak bırakırsak abilerimiz de rahat bir şekilde çalışırlar. Efendim ben bugün Esenler Belediyesi'ne bağlı çöp toplama ekipleriyle birlikte yola çıktım saat 20'de. Şu an saat kaç bilmiyorum. Bayağıdır çalışıyoruz çünkü. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Elinize evet, sağlık her şey için.
0: Teşekkür ederiz yardımlarınızdan dolayı.
1: Utandım. Efendim bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Takip etmeye devam edin. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.

0: Yumurta da pişireyim mi?
1: İstemem, pek isteğim yok. Komisyoncu Kemal Libya'ya işçi gönderir diyorlar. Tevfik Usta'ya bir sorayım, onun ahbabı olur.
0: Buralarda bir iş bulsan olmaz mı?

0: Gene aynı fiyattan aldı. Her şey pahalanıyor. Yumurtaya hiçbir şey yok. Sen bugün işe gitmedin mi?
1: Çıkardılar.
0: Kim bilir ne yaptın? Çalışmazsınız ki. Hep avanta kollarsınız. Ben senin yaşında köpek gibi çalışırdım. Hem güreşe giderdim, hem oraya giderdim. Hem de sizi büyütmeye çalıştım. Boyun kadar çocuklarım var maşallah. Daha bir iş tutamadın. Adam akıllı. Hala avare avare dolaşırsın. Aymana aymana gezersin. Çalışana iş mi yok? Hayda be! Adam gibi çalışmazlar ki. Carcır carcır konuşurlar. Yazıklar olsun. Hasan!
2: Kolay gene.
3: Oh Bilal, hoş geldin. Ne o, küs müyüz yoksa?
2: Yok be usta, canım sıkkın biraz.
3: Hadi in çayıra, az güreşelim bir şeyin kalmaz.
2: Komisyoncu Kemal, senin ahbabın olur. Libya işçi yazar diyorlar. Bir konuşsan.
3: İyi konuşuruz. Kimin için?
2: Benim için usta, gideceğim.
3: Hadi lan, dalgaya alma ustanı.
2: Vallahi gideceğim.
3: Tamam. Akşama konuşurum hemen.
2: Sağ ol usta.
4: Bu hacı ya dayı, azıcık sürsek bütün kızlar kaçar.
5: Gelsene sen, kus koku sararsın. Bak bu sümbül, gel.
4: Güzel değil dayı, şu nasıl?
5: Ona demeyecek, bu nasıl? Ya. Senin bir şey alacağın yok.
4: Peki benim o nasıl?
5: Hadi eyvallah.
6: Oo Bilal, nasılsın? Ne haber?
2: Sağ ol Yüksel. Ben de sana vuracaktım.
6: Acelesi yok, uğrarsın.
5: Sıpalar eğlenirler benimle. Kurt

0: Kocarsa ne olacak?
1: Buyur dayı. Çay içer misin?
0: İçerim.
2: Bir çay yap.
0: Abi pehlivan, bu sene güreş olmayacak mı? Her yıl olurdu eskiden. 2 yıldır kimse uğraşamaz oldu. Ben senin babanı da iyi tanırım. Esaslı pehlivandı. Gözü nasıl oldu? Hiç görmez mi?
1: Görmez.
0: Allah'ın iş, ne yaparsın?
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Sabah beri seni ararım ben.
1: Hayır mıdır?
2: Dağlıların düğünü var. Büyük bir güreş yaparlarmış. Seni de çağırırlar be.
1: Gideriz be dayı.

Pehlivanın hakkı. Pehlivan, gücünü Allah'a arttırsın.

0: tam tamına 14.400 lira. Fena para değil. On dört bin dört yüz be.
1: Bu senin hakkın. Bir kispet parası bile değil.
0: Allah bereket versin. Şuncacık bir köy. Koç da var. Sen bilir misin be, namlı bir pehlivan ne kazanır? Bir isim bir nam yap, sonra çık dolaş bakalım. İn Balıkesir tarafına, Manisa'ya, Aydın'a. Milyon ne kelime be! Ben derim pehlivanın iyisi darphane gibidir. Makine gibi para basar. Ne muhtaç olacağım ona buna, ne koşacağım şunun bunun işine. Alemin ağız kokusunu dinleyeceğim. Yürü be mübarek hayvan, az kaldı be! Yürü be, hadi yürü! İnat etme be, yürü be!

0: Sen de pelvan kanı var. Yedi göbek küreşçisin sen be. Ta Cihan pelvanı koca Yusuflara dayanır bir yanın. Dağlılar bah dediler. Böylesini görmedik.
1: Bir pelvan milyon kazanır mı?

0: Merhaba ağalar. Ooo Mestan, kalkmışsın koçu. İnsan haber verir be. Hastasız güneşin, bilirsin.
1: Bir daha sefere.
0: Bizimkiler almışlar maçı. Tam 3 tane çekmişler esaslı.
2: Hadi.

0: Sen misin Bilal? Sesin soluğun çıkmıyor. Yanıldın mı yoksa?
1: Buldun yanılacak adamı. Pervano be, sana çekmemiş.
0: Hayda be! Sen nasıl cazgırsan, o da öyle pelvan. Pelvanmış. Pelvan. Pelvanlık mı kaldı şimdi? Ayağına kıspeti çeken pelvan olsaydı pe pe pe pe.
1: Ne yaptı öyle? Kaldırıp kurdun yiğitleri. Ağızları açık kaldı. Onlar kolay vermez adama koçu.
2: Mesdan dayı, elini yüzünü yıka.
0: Get oradan yalan.
1: Sağ ol, evde yıkarım. Aa Senem, koça iyi bak. Tavukların yeminden mi verirsin artık? Ne yaparsın bilmem. Hadi bana eyvallah.
0: Bu ne anlar güreşten be? Cazgır, cazgır. Pelvan, pelvan! Hasan! Getir şu koçu görelim be! Ne zamandır şuralarıma bir ağrı giriyor Bilal. Nefesim daralıyor. Süleyman amcan doktora götürsün dediydi ya.
3: Götürürüz baba.
0: Anan rahmetli de hep şuram ağrır der dururdu. Nereye Ahmet? Karpuz yesene.
2: Pilav yer misin baba?
0: Duydum. Kessene şu karpuzu. Ahmet!
4: Nereye? Nereye dedim akşam akşam?
5: Sinemaya.
4: Ulan ne var sinemada her akşam?
5: Yeni film gelmiş.
2: Ses etme gitsin.
4: Geç karpuzunu ye öyle git. Ahmet!
2: Abim Alaman'a giderken Ahmet bu kadardı. Belki 15 sene oldu.
3: Ne oluyor bu sıpaya? Bize düşman kesildi.
2: Yorgun işte, sinirli.
3: Dökerim sinirin önüne. Babaya sinir olmaz.
2: Parasını istiyor. Bisiklet alacakmış.
6: Falkomün Türk, Türk gibi kuvvetli. Böyle dedirtti gavura koca Yusuf. Yusuf gibi pelvan mı var şimdi? İnanmam.
1: Yusuf başka, pelvanların piro. Adı üstünde, koca Yusuf.
6: Gavur güreşi öldürdü. Baktı ki Türk'le baş edemeyecek. Yağı kaldırdı, minderi çıkardı. Öldürdü güreşi.
1: Recep efendi, sen şimdi var mısın bu işe?
6: Elle gelen düğün bayram. Hele bir kasabalı yürüsün, ardından biz de geliriz. Pelvanı da getir, bir çayımızı içersiniz.
1: Senden bir ricaya geldim, ne olsa hısımız. Bizim pelvana yardım edeceksin. Kasabanın şanı için Kırpınar'a hazırlanacak.
7: Kasabanın şanı bize mi kaldı dayı, ne kazanıyoruz ki zaten?
1: Rahmetlinin hatırası için be, sevaptır.
7: Ben pelvan besleyecek kadar zengin değilim.
1: Nam için be, ismin söylenir.
7: Memleketin zengini mi bitti dayı?
1: Ayıp be! Şunun şurası bir ricaya geldi, bin dereden su getirirsin.
7: Mestan dayı, büyüğümüzsün.
1: Hadi be, büyük tanıyacak haliniz mi kalmış sizin?
7: Nereye hemşerim?
8: Kaymakam beyle görüşecektim.
7: Geç şöyle sıraya, bekle. Adın ne?
8: Mestan Ak Yıldız.
7: Ne hakkında görüşeceksin?
8: Mühim bir mesele hakkında.

0: Yorma kendini be! Hırsını bir günde eritme! Bu Çarıkçı Cevat'tan, yaman adam, çorbada tuzumuz olsun diyor. Kaymakama kadar çıktım. Bir force! Dedi stat! Nereyi ne isterseniz hepsi emrinizde!
1: Şu koçu satsak... biraz paraya ihtiyacımız var.
0: O mübarek senin uğrun satılmaz. Pelvan adam bakacak kendine. Bir güzel kavurma yap, günde 1-2 kilo ye.

0: Merhaba ağalar.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Merhaba Mestan.
3: Merhaba. Hoca efendi yaman adam. Güreş hastasıdır. Bir pehlivan hikayeleri bilir. Ağzını açık dinlersin.
1: Bize 3 çay yap bakalım.
3: Geçenlerde bana bir tane...
1: Merhaba.
3: Aha aleyküm selam.
1: Merhaba. Görünmüyorsun be dayı. Kulübe mulübe uğradın da yok. Sen de Bilal. Bütün arkadaşlar kulüpte. Takım şampiyonluğa oynuyor. Bomba. Olmuyor pehlivan, ayıp oluyor.
3: Ne varmış kulübende uğrayacak?
1: Öyle bir takım yarattık ki dayı. Geçen gün yöneticiler toplandık. Başkan bu kulübe bir amigo lazım dedi. Maaş da verilecek hani. Ben dedim bizim Cazgır dayı tam bu işin adamı. Kasabalı da sever hani. Bağırmayı çağırmayı da bilir. Güzel iş hani.
3: Ne işiymiş bu be? Anlamadım.
1: Bizim takımın maçlarında bağıracaksın. Seyirciyi coşturacaksın dayı. Topçulara cazgırlık edeceksin hani.
3: Hadi be, utanmadan bağırtacaksın beni bir topun ardında. Ben mestanım be mestan. Bir gavur icadının peşinde koşmam. Günahtır be günah. Sen öyle işi bu bana bul, bu bana.

0: Abi tahtacı Tevfik mi diyeceğiz, pehlivan Tevfik mi?
1: Vay Cazgır dayı, sen de uğrar mıydın buralara? Selam Bilal, hoş geldin. Hadi geçin oturun.
0: Er meydanında gezinir bir keklik! Bre pehlivanlar! Karşınızda Vizeli Sarı Tevfik! Bileydim küseceksin güreşe, bir kelime yazmazdım senin için. 3 gün düşündüm be! Bir mani bulamam. Ertesi günü güreş var, na o çayırda. Sabahleyin buldum. Keklik! Ama vallahi yalan değil, aynı keklik meydanda öyle fiyakalı gezinir namussuz.
1: Neyi ettiniz de geldiniz? Bir çay demleseler de istek.
0: Daha müjdeyi vermedik. Senin çırak 40 pınara katılacak.
1: Boş ver el öpmeyi. Hadi hayırlısı.
0: Abi bu kızan senin eline bakar. Çalıştıracaksın, oyun göstereceksin.
1: Ben bir daha güreşmem dayı. Bilirsin.
0: Abi yapılmış bir haksızlık. Pelvan hemen pes edip küsecek mi?
1: Pes etmedik dayı.
0: Ne anladım, güreşmedin?
1: Para girdi işin içine, oyun girdi. Başka türlü oldu. Güreş bozuldu.
0: Güreş bozuldu. Yazık, bir pelvan söyler bunu.
2: Yanlış konuştu.
0: İnatsız o be, ben sana dedim, Tevfik'ten bize hayır gelmez. Ha. İrfan Hoca senin için yazmış bu muskayı, nefesi kuvvetlidir çok.

0: 20 saniyede koştu, çok. Bir de uzun mesafe deneyelim. Buradan şu direk kaç metredir?
1: 800.
0: 500. Hadi pehlivan, bir de oradan deneyelim.

0: Düdük sesiyle! Dikkat! Düdükle! Düdükle! Düdük!
1: Kaç kilo kaldırıyor?
0: Epey kaldırır, 100, 200.
1: Var mısın demez.

0: Bir de 1500 metre denesek. Güneş de hızlandı artık. Koşu gibi oldu. Saniyeler konuşuyor.
1: Pervan yorgun bugün. Başka zaman denesek hoca efendi.
0: Nasıl isterseniz. Yardım dediniz geldik.
1: Sağ olasın. Hoca efendi. Pelvan'ın durumu nasıl?
0: Çalışması gerek. Böyle olmaz. Çalışması.
2: Bir daha böyle adam istemem.
1: Ayıp ettik. Okumuş adam bir şey bilir ki yapar. Ben Hüseyin Bey'e gidiyorum.
2: Tevfik usta yok mu?
3: İçeride abi.
2: Bunları ustaya veriver, Libya işi için dersin.
1: Pervan! Hadi çıkar bakalım ceketi. Korktun mu? Güreşmeyecek misin yoksa? He? Haydi be!

0: be cazgır! Yağ fazlasını satacak mısın? Yapıştırdın bizi birbirimize! Dök bakalım!
1: Yağ sürmezsin, içersin sankim! 2 kilo yağ oldu, ben de şaştım!

0: Tevfik Pervan, kolay gele!
1: Eyvallah, hoş gelmişsiniz. Buyurun. Haftada bir güreşiriz. Haftada bir günde oyun gösteririm. Benden bu kadar, tamam mı? Haydi bre pehlivan!
2: Er meydanında gezinir bir keklik! Bre pehlivanlar, karşınızda vizeli sarı Tevfik! Ana sütü emmiş bir yiğit, helal! Er meydanında korkusuz pehlivan Bilal!

0: Merhaba.
1: Buyurun bir çay için.
0: Sağ ol.
2: Merhaba.
0: Merhaba. Merhaba.
2: Merhaba. Devrik Beyler merhaba.
0: Merhaba.
3: Güreş mi var be, nerede?
4: Olacak, olacak. Hadi be, hiç pehlivan görmediniz mi? Hadi, hadi.
0: Merhaba pehlivanlar. Hadi çocuklar biraz acele edin, kımıldayın biraz, hadi, hadi, hadi. Hadi.
5: Bu işte sen haksızsın pehlivan, 3 ay olmuş.
6: Karım evde hasta, vallahi doktora götürecek param yok abi.
5: Tamam, yarın öderim.
6: Kusura bakma Bilal.
2: Merhaba pehlivan.

0: Geçe kaldın.
1: Nesi var?
0: Parasını istiyor. Ağlayıp durdu. Bisiklet diyor ille. Kaldırayım mı?
1: Öbür odada yatarım, dokunma.

0: Nesi var Ahmet'in? Hasta mı?
1: Ne bileyim, ustasıyla çekişmiş herhalde.
0: Ustayla çekişmek olmaz. Usta süverde düverde.
2: Dede!
0: Ayıp etmiş.
2: Dede! Sarı tavuk yumurtlamamış.
0: Niye yumurtlamamış be? Baktın mı samanların altına?
2: Baktım, yumurtlamamış.
0: Bakmışsın. Tut getir bana bakayım.

0: Ha, bu yumurtadan kesin uç be oğlum. Kesin gitsin.
1: İki taze yap bakalım. Yazacaksın ama, sonra öderiz.
0: Ayıpsın Mesten dayı, yazalım ya! Çayın kutusu 200, 200 de şekere de... kirası dükkanın, çırağın haftalığı... eve ekmeği nasıl götürüyoruz, sor bakalım.
1: Aman be, ağlama, vereceğiz paranı. Al, bakarsın kaçarız görmeden.
2: Güreş yok mu dayı?
1: Hıdrellez'e başlar her yanda.
2: Hıdrellez'e ne kaldı?
1: Haftaya pazar Hıdrellez'dir be.
2: Kırkpınar'a?
1: Una da bir şey kalmadı koçum. Bir ay ya var ya yok.
2: Mestan dayı... biraz para... borç morç, biraz para... az kalmış, öderiz yakında.

0: Bilal, sarı tavuk kesildi yumurtadan. Makine yemi yaramadı. 5-10 yumurtada ne olur? Bari kuluçkaya yatırayım. Ahmet mi? Ustaya kızılmaz. Usta babadan ileridir. Ahmet!
1: Yağ bitti. Babamdan para...
2: Vermez şimdi. Hasan'a söyle yazdırsın. Yemeği beklesene. Annene bisiklet demişsin. Alacağım. Şu güreşler başlasın. Az kaldı. Annen şahit. Vallahi diyorum.

0: Vay Cevdet abi. Pelvan. Hoş gelmişsin.
1: Merhaba.
0: Mestan dayı.
1: Merhaba. 12 sene olmuş gurbet. Memleket kokusunu özlemişim.
2: Alaman da bizim sayılır artık.
1: 68. vilayet diyoruz. 2 milyona yakınız.
3: Episi Türk mü ve 2 milyon?
2: Türk ya.
3: Ver bakalım bir gavur.
4: Baba, boksözi.
1: Boksör onlar diyor. Yok kızım, pervan onlar.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun.

0: Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldur.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te. Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Çetmen, eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
3: İşte Çetmen, işte hayat.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Çetmen yatak odanızı 30 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express
0: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Ne kadar emanet tutuyor.
8: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
7: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
9: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
7: Masa yakışıyor mu bana?
8: Sünger çok büyük olan yasınız.
10: Ne yapıyorsun?
8: Hava asacağız bu sıraya daha.
7: Eyvah, yakalandım.
0: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express
0: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
13: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte.
12: Neydi ya?
13: Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
16: Botanik.
15: Abacus.
17: Kasa.
18: Marul.
19: Kumbara.
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
20: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun var. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
21: Bakın.
22: Hamdala İslik.
23: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunu aç. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Garanti
8: bedeli aaa! Oğlum!
7: Oğlum bırak şu telefonu.
9: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
10: Okullar açılıyor.
9: Evet.
10: Okul masrafları da gelecek.
11: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
9: Tabii ya.
12: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya

0: canlı sorun battal gazi.
1: Kara şövalye. Prens Alfonso, Hristiyan dünyasının en güzel kızıyla evlenmek için gidiyorsunuz oraya.
2: Nişanlınızın abisi kahraman şövalye Igor Yanuş'u size tanıştırmam için izin verin bana.
1: Kimsin sen? Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal. Düşmanınız olduğumu unutmayın.
2: Düşmanlık bizden ne kadar uzak.
1: Oğlum, merak etme baba.
3: Tanrım, sen bu günahkar kulunu affet.
1: Tamam baba.
4: Tamam, Battal Gazi geliyor!
5: Saul'un Battal Gazi geliyor. Bugün 18'de TV4'te.
6: Orada her şey hazır, naylonun içinde. Al istediğin kadar.
7: Teybi ucuzundan almışsın Cevdet abi.
8: Vallahi 300 mark saydım. Çekanteli Amerika'yı dinle.
9: Bu gavurası yaramadı. İlaçlı mıdır nedir? Tadı da acı. Allah Allah!
10: Baba şov, es ist warm, es ist warm!
11: Düşeceksin, yavaş!
10: Es ist warm, es ist warm! Baba, ben de bakayım! Dede, sarı tavuk yumurtladı!
11: Bilal! Şu tavuğu kessene!
9: Ya, yumurtlayan tavuk kesilmez, horozu kesin!
11: Dayısı bak, Ahmet geldi.
6: Ah. Maşallah büyümüş, kocaman olmuş ayol.
8: Sen de bir pervan olmuşsun yeğenim. Bizi geçmişsin vallahi.
11: Ahmet oğlum, çiçeğe hoş geldin desene.
8: Fazla içmem bu Meret'i, Cemile bilir. İçmesen olmaz, gurbet işte. Kurarım sofrayı düşünürüm. Maşallah çocukları büyüttük. Borças da yok çok şükür.
9: Peki söyle bakalım. İslam'ın şartı kaçtır?
8: Söylesene kızım, kaçtı?
10: 5.
8: Bilir.
9: İyi, say bakalım.
10: Oruç tutmak, zekat vermek, namaz kılmak, hacca gitmek 4, 5.
9: Kelime-i şehadet getirmek 5. Aferin kızım!
8: Bu çiçek, bir Almanca konuşur halası, şaşarsın, su gibi!
6: Sokakta görsen aynı Alman sanırsın.
7: Bu minibüs kaça Cevdet abi? Milyon var mı?
8: 3000 mark. Ucuz aldım ama pahalıya geldi.
10: Biliyorum. Şimdi minibüsü aldı. Gece her tarafına yazdılar, boyadılar. Lastiğini patlattılar.
6: Almanlar yaptı.
8: Yok, bizimkiler yaptı. Çekemediler.
10: Naziler yaptı. Raus yazdılar. Türken Raus.
8: Ulan, yaparlarsa yapsınlar be. Raus'muş.
6: Yani defolun gidin diyor.
8: Raus da Raus. Ben mi geldim? Kendi çağırdı. İşi bitti tabii. Raus'muş. Sanki korkacağım. Ben de ona bağırırım. Raus'muş! Alman, sen Raus derim!
7: Cevdet abiden bize hayır yok.
11: Tadı kaçtı Alman'ın diyor Cemile. Huzurumuz yok diyor.
7: Gene de iyidir buradan.
11: Senin gideceğin yer nasıl? Libya mı ne?
7: Bilmem. Bir ben değilim ki.

0: Yaramıyor işte. İçmesen olmaz.
1: Geçer şimdi be!
0: Hanım kazandığı parayı doktoruna yedirdi alamanın.
1: Erkencisin pehlivan. Uyandırsan ben de koşardım seninle.
2: İnce çayıra kadar koşup geldim.
3: Anne, Alaaddin'i ıslatmış. Guten Morgen.

0: Mermer mi olacak abi?
1: En iyisi hangisi?
0: Mermer abi. Neden dersen en sağlamı o.
1: Mermer olsun. Rahmetli bir günümüzü göremeden gitti. Ona yanıyorum.
2: Dileğin dilek olsun.
3: Dileğin dilek olsun.
4: Dileğin dilek olsun. Hadi gidelim Senem ablaya.
2: Daha gidecek çok yer var. Senem abla! Senem abla!
5: Buyurun, hoş geldiniz.
2: Küpemaneyi bastık, sen de at.
4: Ben de. Yarın Hıdrelle Sufi ablaların bahçesindeyiz.
2: Dileğin dilek olsun.
4: Dileğin dilek olsun.
2: Sağ ol. Durun anam, ben de atayım. Bismillah! Dileğin dilek olsun! Sağ olun!
4: Sufi ablanın bahçesinde, unutma!
6: Olur, olur!
5: Ne diyor bu?
2: Ben de atsaydım diyor, kızıyor.
5: İyi, hadi gel götüreyim, sen de at.
2: Atarken dilek dilemeyi unutma!
7: Selvan geldi! Arkadaşlar Mandıra köyünden, Rıfat ağa göndermiş.
8: Bilal Pehlivan, Rıfat ağa selam söyler. Hıdır Ellez güreşimiz var, yarın seni de bekleriz.
7: Ne varmış ortada? Besili bir inek derler be, parsası da cama.
9: Mandıralı mısınız siz?
8: Öyle, Karahüsenler'deniz.
9: Bizim fabrikada sizden bir işçi var. Alaman'da, Selim Koçak.
10: Bildim, kendi söyleyeyim.
8: Hangisi be?
10: Süleyman'ın oğlu.
11: Rıfat ağaya selam hürmet. Davet başımız üzere. Buyurun, bir çay içelim.
12: Seninki kız, seninki.
13: Keten gömlek bedensiz, ömrüm karardı sensiz. Yılan yatsın koynunda, nasıl yaşarsın bensiz? Mavi yelekli yârim, beyaz bilekli yârim. Nasıl sensiz durursun demir yürekli ya? İp attım ucu kaldı, tarakta saçı kaldı. Ben sevdim eller aldı, acısı bana kaldı. Kış olunca yağar kar, yamaçlardan sel akar. Evliler uzak dursun, sevdiğim olsun bekar. Su içtim. Kaldı. Gönlüme koku saldı. Bir yar sevdim dal endam.

0: Eline bileğine sağlık Selma. Helal.
1: Ne o? Seninkiler kapatmış kulübeyi.
0: Yenildi takım be. Şampiyon.

0: de şöyle görsünler seni.
1: Mandıra güreşlerini Hilal Pehlivan baş pehlivanlık dalında kazanarak Kırkpınar'a gitmeye layık olduğunu göstermiştir. Hayırlı olsun.

ve daldı alttan. Kaptı ya, sıyırıp kurtardı Tevfik. Abi ne yaparlar be? Yine elensiye geçtiler. Abi sert vururlar be. Senin Tevfik kızdı.

sefer kurtulmaz. Tiyefik altta, takati kalmadı. Vallahi domuz gibi solur. Sıyrılıp kurtardı be. Be! Az değil bu Tevfik. Kolay vermez paçayı.

yedim ben senin olan Yaman. Kaldırdı paçasından, vurdu vuracak.

0: Ne oldu be? Ustanı küstürdün.
1: Yabansın.
2: Babam nerede?
1: Bilmem.

0: basmışlar. Gazeteye çıkmışsın.
1: Hadi bakayım.
0: Resmini derim be. Gazeteye basmışlar. Benim için de menajer diyor.
1: Lafı bizden alır, başkasının ismini yazar.
2: Pelvanın benim işime gelmez. Biz ustaya saygı gösteririz. Kazık attın, iğne yaptın. Tevfik Yaman pelvandır. Senin gibi bir acemiye post vermez.
3: Hırsımı yiyemedim baba. Ayıp ettim.
2: Sen ne olursun ustana hırslanacak. Bir pelvana yaramaz hırs. Pelvan olacaksan evvela bunu belli etsin.
3: Usta. Affet usta. Yiyemedim hırsımı. Şurada az kaldı usta. Ele güne karşı bir yanlış yaptık. Seni kırıp gidemem. İçimde ikilik olur. Sabah eğlentiye gideceğiz. Babam der Tevfik gelmezse ben de gitmem.
4: Şuradan iki çay doldur içelim.

0: Yakışıklı adam. Daha bekarmış o, hiç evlenmemiş. Bir kusuru mu varmış kız? Baba yiğit adam.
1: Hay yaşasınız be! Pehlivanlara bakın, ne marifetleri varmış! Hadi bakalım, buyurun.
2: Anne, karnım çok acıktı.
0: Kavurma vereyim sana.

0: Gördün mü? Senin öyle taksi sürmene benzemez!
1: Hülal'i hafif bastırttım, öyle kispetli Neli. Diyorum, kasabaya asalım da dost düşman görüp tanısın.
0: Ben diyemedim vallahi. Eski köye yeni adet. Ne olacak, Almanca aklı.

0: Üf anam, ter içinde kaldım. Erkekler olmasa girerdim vallahi. Denize mi?
1: Bizim maister gavurun Allah'ı tat vermiyor. Konuştuk arkadaşlarla. Bunu bir sıkıştırdık helada. Sebella gibi namussuz ama korkak.
2: Onlar korkak olur karı gibi.
1: Yunanlı'dan İtalyan'dan korkmaz ama Türk dedim mi? Bunların bir pervanı var, Petrov diye, gavur Petrov.
2: Abi Bulgar'dır o, biz çok duyduk namını Bulgarya'da.
1: Namı da bir b**sa. Ben pervan deyince Yusuf'u bilirim.
3: Yusuf'u bilirmiş, o kadar bilirsin sen. Babam derdi, her gelecek gibisi yok. Yusuf boy, bas, gösteriş. Hergeleci ufak ama tuttu mu cin çarpar gibi süratli.
1: Hergeleci şuncacık sanırsın çingene.
3: Hepsi çingene be! Hasan!
1: Kalsaydın be İhmet dayı. Hergeleci gibisi yok ama.
2: Abi Cevdet aç bir Almancı olduğunu anlayalım.
1: İçeceğin be. Tevfik abi. Ayıp ettin.

bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kaldır zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben annemin peşini

0: marschieren, öffnen die Mädels die Fenster und die Türen.
1: Hiç bakalım pehlivan dualıdır. Alacaksın kemeri. Bir sene bedava tıraş benden.
2: Sabahla gidiyoruz. Haberim yok deme.
1: Pehlivan varken bana ne gerek be? Dükkanı kime bırakayım? Yakın bir yer olsa neyse. Ekmek parası vallahi.

0: Neyin var baba?
1: Bir şeyim yok. Soğukladım herhalde.
0: Doktora götüreyim mi seni?
1: Bir şeyim yok benim. Bir şerbet yapsın tatlı tatlı.
2: Bu almanın en kuvvetli ilacı. Her derde deva.

0: Nasıl oldu baba?
1: İnlemesi kesildi. Rahatladı biraz. Sen yatsaydın sabah erken...
0: Uykum yok. Sen yat. Bir ihtiyacınız olursa Tevfik Usta'ya deyin. Gelince hesaplaşırız.
1: Abim biraz verdiydi. Bize yeter.

0: babama iyi bak.
1: Bir şey olmaz be. Eski toprak o, demir gibi. Bismillah.
2: Bayrağı unuttuk Cemile. Bayrağı.

0: Baba ne kalktın, hastasın.
1: İyiyim ben, hiçbir şeyim yok.
0: Öpeyim baba. Hakkını helal et.
1: Helal olsun. Bilal. Birkaç kuruş para var burada. Belki mi lazım olur?

0: Çıkar. Çelenk konulacak. Çelenkler.
1: Bir dakika, yol verin kardeşim. Direkler yazın. Evet. Arkadan ben gireyim.
0: Aşağı indirin.
1: Evet, aşağı indirin böyle gireyim. Bir dakika, yavaş yavaş kardeşim.
2: Şu anda kabirleri başında bulunduğumuz Adalı Halil, Kara Emin ve çevresinde yatan bütün cihan pehlivanlarının ruhlarını şad eyle ya Rabbi.
3: Amin.
2: Kabirlerini razatun min riyazıl cinan eyle ya Rabbi. Ufratun min hufarın niran olmaktan mahfuz eyle ya Rabbi.
3: Amin.
2: Kendilerini, memleket ve milletimizi, milletimizin kuvvet ve kudretini günlerin zamanlarında dünyaya tanıttıkları gibi ebedi alemde kendilerini Habib-i Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Liva-ül Hem sancağı altında haşr-ı cemeyle ya Rabbi. 600 küsur seneden bugüne devam edip gelen milli sporumuz olan güreşlerde din-i celil-i İslam'a, millet ve memlekete hizmet aşkı ve arzusu içerisinde olup taşan pehlivanlarımızdan geçmiş olanların ruhunu şad eyle ya Rabbi. Bundan böyle memleket ve milletimizin kuvvet ve kudretini bütün aleme duyurmak üzere güreşecek olanlara sıhhat, afiyet.

0: kahraman. Bunlara kahraman derler. Eleyse çeker. Eleyseyi bırakır. Çapraz toplar. Hep beraber. Genç, dinç pervanları. Alkışlarlar. Hep beraber diyelim maşallah. Haydi Allah.
1: Kara Bilal, bizim pehlivanımız yamandır.

0: ulan Cevdet, bari mübarek yerde içme sen şu mereti!
1: Bugün içmeyeceğiz, ne zaman içeceğiz be?
0: Nasıl bağırır ama? Tek Kara Bilal pelvan! Ben demez miydim hep, Kara Bilal desin diye?
2: Ben yatayım dayı, geç oldu artık.
0: Balın orada, süt, yumurta hepsi!
2: Tamam dayı, ben içerim.
0: Senin niyetini bilirim ben! Alamana götüreceksin pelvanı, sırtından para kazanacaksın! Bensiz bir şeycikler yapamaz o, onu da bilir misin?

0: Bilal? Ayrola ne var?
1: Uyuyamıyorum dayı, uyku tutmuyor.
0: Abi niye sıkarsın canını, ne var?
1: Ne vakitte Hasan babamı görüyorum. Gelip duruyor karşıma. Korkuyorum, hasta hasta bıraktık.
0: Bre tasana bak! Pelvandro daha kaçımızı gömer.
2: Hayırdır, ne var?
0: Hiç be, uyuyamamış.
2: Normaldir, şampiyonluğa oynuyor adam. Hadi Pelvan, şunu iç hemen uyursun.
3: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
4: Bugün anneme onu gösterdim.
3: Şaka.
4: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
5: Frulao. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız Frulao.
6: Beğendim.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring.

0: ki neon kalem seti 155 lira, Fatih beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Bosch'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: ışıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
6: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
7: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
5: Ben Ömer Necati Albayrak.
6: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
5: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
6: Gün ilk dakikada başlar.
7: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
8: Önce Flo'ya sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
9: Kara şövalye, Prens Alfonso, Hristiyan dünyasının en güzel kızıyla evlenmek için gidiyorsunuz oraya.
10: Nişanlınızın abisi kahraman şövalye, Igor Yanuş'u size tanıştırmam için izin verin bana.
9: Kimsin sen? Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal. Düşmanınız olduğumu unutmayın.
10: Düşmanlık bizden ne kadar uzak.
9: Oğlum, merak etme baba.
11: Harun, sen bu günahkar kulunu affet.
9: Tamam baba.
12: Savulun, Battal Gazi geliyor!
13: Savulun, Battal Gazi geliyor. Birazdan TV4'te.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Ben Hüseyin Bolt.

0: dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım. Sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.

0: Benim gibi kocamışlara artık bir köşeye çekilip Tanrı'ya ibadet etmek yaraşır. Eğer izin verirseniz yıllar boyunca taşıdığım şu kılıç gibi Malatya serdarlığını da oğluma vermek isterim.
1: Törelerimize göre bir oğul babasının yerine geçerken diğer namzetlerle yarışarak ok atmakta, kılıç kullanmakta, at binmekteki ustalığını ispatlaması gerek.
0: Layık olan kılıcımı ve serdarlığı alacaktır. Yiğitler, er meydanına!

0: Serdarlık senin bileğinin hakkıdır Battal. Babanın yüzünü kara çıkartmadın.
1: Sağ olun beyim.

Al oğul. Hak'tan başka hiçbir şey uğruna kınından çıkmamış olan bu kılıca ve halkımıza layık olmaya çalış. Ak sakallı babanın yüzünü kara çıkartma hiçbir zaman. Tanrı adına yemin ederim, asla!

0: Battal Gazi serdarlığı oğluna bırakarak ibadete çekildi Azize Maria. Artık Malatya ve Anadolu'nun kaderi genç ve tecrübesiz bir delikanlının elinde. Fırsat bu fırsattır. Derhal Hristiyanlığın en güçlü şövalyelerini kutsal bayrağın altında toplamak için bana yardım etmelisiniz.
1: Sana bir şartla yardım ederim Kara Şövalye.
0: Nedir şartın?
1: Kardeşin Isabella, kuzenim Alfonso ile evlenecek. Ve kurulacak olan Anadolu Krallığı da kendilerine düğün hediyesi olarak verilecek.
0: Yüzünü bile görmediğin uzak bir kuzen için fazla cömert davranmıyor musun? Böyle birisi ne kız kardeşine koca, ne de Anadolu'ya kral olabilir.
1: Krallığı Alfonso'nun arkasında idare edecek olan benim Kara Şövalye.
2: Ah!

0: şövalye Alexi. Hadi şu öpmek için sana emir mi vereyim istiyorsun?
1: Emret azizem. Şövalye Gunnar uğrunda ölmeye hazır.
2: Şimdi hangimizin daha nişancı olduğunu göreceğiz Dimitros.

0: Çok güzel bir atış Şövalye Petro.
1: Şimdi sıra sende Dimitros.
0: Hançerlerim yeter bana.
1: Sen de iyisin ha.
2: Gençler size fazla, kalkın masadan!
3: Şövalye Markos, seni affetmesi için Tanrı'ya çok yalvarman gerekecek.

0: abim hala dönmedi baba.
1: Koskoca Malatya serdarlığı kolay mı? Bey bir vazife vermiştir. Bugünlerde döner, merak etme kızım. Allahu Ekber.
0: Thank you.

Unutmayın canlıyız sorun battal gazi.

Geçtiğimiz gibi bütün Müslüman kızlarının da hırzına geçeceğiz Battal Gazi. Yazık ki oğlun burada değil. Hevesinizi aldınızsa kızı öldürmeyin, çarmıha çivileyin. Biz babasını köy köy dolaştırıp kutsal ağacı öptürürken abisine Kızıl Kale'de beklediğimizi söylesin. Toparlanın!

0: Senem! Kardeşim ne oldu sana?
1: Kara şövalyeler hepsi birden! Öldür beni abi! Bu utançla yaşayamam!
0: Ya babam?
1: Atın arkasına bağlayıp götürdüler. Kızıl Kale'de bekliyorlar seni.
0: Senem!
1: Vücuduma sürülen lekeyi kendi ellerimle temizlediğimi babama söyle.
0: Yattığın yerde rahat uyu. Öyle bir intikam alacağım ki Senem, dünya durdukça dilden dile dolaşacak.
2: Çekil! Defol! Arkadaş Bey, geri durun!

0: kavgasının da bana isyan edenlerin de halini görüyorsunuz. Şimdi size tekrar soruyorum. Hristiyanlığı kabul edecek misiniz?
1: Hayır!
0: Buyruğuna girmesini kutluyoruz bugün. Herkese...
2: Hey! İçmeden mi gidiyorsun?
3: Hayır, midem bulanıyor biraz.
0: Bugünü kutlamak işine mi gelmiyor yoksa? Ne biçim Hristiyansın sen?
3: Gerçek bir Hristiyanım ben. Masum insanların katilleriyle içki içmem.
0: Oğullar, bu dolaya nasıl içilir gösterelim. Sonra da karnından işitiriz köpeği.
4: Bırakın adamı!
2: Kimdi konuşan?
4: Ben!
2: Kimsin sen?
4: Ben Hüseyin Gazi'nin torunu, Battal Gazi'nin oğlu, Malatya Serdarı Seyit Battal'ım.
2: Biz de seni bekliyorduk. Ben Şövalye Gunnar, bu da Alexi. Babanı köpek gibi zincire vurduk.
0: Kız kardeşin de karnında bizim taşıyor.

0: işte gerçekten kutlanacak bir olay. Ver bana!
1: Battal Gazi denilen köpeğin sesini adam akıllı kestik. Bir de oğlu varmış itin. Eğer elime geçirirsem kemiklerini teker teker kıracağım.

0: Bunlar kim yaptı bunu sana?
1: Battal Gazi'nin oğlu.
0: Nerede o köpek, çabuk söyle.
1: Burada.
0: Bağırın! Bulun o köpeği! Bulmadan gelirseniz hepinizi kebertirim!

0: Aptal köpeği neredesin? Erkeksen çık karşıma dövüşelim. Çık diyorum kalleş köpek. Neredesin? Çık meydana.
1: Buradayım.
2: Şimdi yalnız kaldık Petro.

0: Senden başka kim vardı orada?
1: Kara Şövalye, Boğa Anton, Hançer Dimitro, Markos, Ayıtara, Çinli Çenyu. Ben isteyerek yapmadım. Kara Şövalye zorladı beni.
0: Babam nerede şimdi?
1: Zincire vurdular. Köy köy gezdiriyorlar. Canımı bağışlayın. Yardım ederim.
0: Bu kız kardeşim için.
2: Artık karşımızda direnecek en küçük bir güç bile kalmadı. Hristiyanların da, Müslümanların da üzerindeki vergileri arttırmalıyız.
3: Elbette. Bu toprak üzerinde yaşayan herkes, bize olan şükran borcunu ya malı ile, ya canı ile ödeyecektir.
1: Kardeşine tecavüz edenlerin hepsini teker teker adım edip öldüreceğini söyledi.
3: Kim? Kim söyledi?
1: Battal Gazi'nin oğlu.
2: Battal Gazi'yi köy köy dolaştıramayız artık. Sarnıçlarda çalışan esirlerin yanına atalım.
3: Gel! Yeter derecede tedbiri aldınız mı kumandan?
4: Merak etmeyin, bu kapıdan haberimiz olmadan bir karınca bile geçemez.
3: En ufak bir tehlike anında kolu çekerek mahzenin ağzındaki demir parmaklığı indirirsiniz. Yana da mani olamazsan, ikinci kolu çekip sarnıcı su bastırıp hepsini gebertirsin.
4: Emredersiniz efendim.

Ah!

0: battalın oğlu içeride!
1: Yakalayın! Kimse sağ çıkmayacak bu kapıdan! Nerede o bize meydan okuyan battalın oğlu? Erkekten çık meydana! Battalı derhal teslim etmezseniz hepinizi fareler gibi öldürürüm! Size söylüyorum! İçinizden hanginiz battalın oğlu?
2: Buradayım kara köpek! Battalın oğlu benim! Benim

0: Göster oğlu bana! Hangisi oğlun? Konuş diyorum sana! Cevap ver! Hangisi oğlun?
1: Hiçbiri değil. Benim oğlum yok burada. Olsaydı bana yaptıklarınıza göz yumar mıydı sanıyorsunuz?
2: İstesen hepsini öldürebilirim. Mahzende de öldürebilirdim ama... içinde oğlun da beraber ölürdü. Bana onun ölüsü değil, dirisi lazım. Şimdi ortaya nasıl kuzu gibi çıkacak görürsün. Çarmıha gelin!

0: İlsizler.
1: Başkasına engel olamadığını söyledi. Geberdi öyleyse. Bütün subaylarını tarayın. Öldüyse bile

0: Çabuk İstavros çıkar, öleceksin!
1: İstavros çıkarmasını bilmem, Müslümanım ben!
0: Yalan söylemediğin ne malum! Kara Şövalye'nin adamıysan, bil ki kurtulamazsın elimden!
1: Kara Şövalye'yi sevmiyor musun sen?
0: Şeytan!

0: anlar sevsin o canavarı. Verebilenden malını, veremeyenden vergi diye canını alıyor köpek.
1: Sana rastladığıma sevindim ahbap.
0: Ben sevinmedim.
1: Sana kanım ısındı doğrusu. Ama rahat durmazsan bil ki canını yakarım.
2: Hey! Bırak onu!
3: Battalın ta

Seni buzundandan artık oğlum değil, Tanrı bile kurtaramaz. Yedi kilidi olan yedi demir kapı yaptırdım. Yedi anahtarın her birini yedi kutsal şövalye taşıyacak boynunda.

0: Bu anahtar sizin azizem. Taro. Anton. Marcos. Dimitros. Chenyu.
1: Yedi değil, 77 kapının arkasına kilitlemiş olsalar bile yine de kurtaracağım babamı ellerinden. Boyunlarındaki anahtarların benzerlerini yaptırabilir misin bana?
2: Yaptırırım ama ne işe yarar ki?
1: Hele sen anahtarları yaptır, o zaman görürsün.
3: Madem göle girmek istemiyorsunuz, niçin buralara kadar geldik? Korkuyorum Angela. O Marcos domuzu bizi korumak bahanesiyle buralara kadar geldi. Şimdi bizi gözetlemediği ne malum? Merak etmeyin prenses. Marcos yolun arkasındaki adamlarının başında. Hem ben göz kulak olurum.

0: Al şu keseyi. Dilini tutarsan daha çok veririm sana. Ben çağırana kadar askerleri oyalamaya çalış.
1: Peki.
0: Ne kadar güzelsin Isabella.
1: Küstah, ne arıyorsun burada?
0: Sizi yakından daha iyi koruyabileceğimi düşündüm.
1: Çabuk defol, yoksa bağırırım.
0: Bağırın istediğiniz kadar. Askerler bizi duyamayacak kadar uzakta. O erkek bozuntusu Alfonso züppesine kaptırmayacağım seni.
2: Uzaklaş yanından.
0: Sersem, canına mı susadın sen? Çeke git başımdan!
2: Tam dediğin gibi.
0: Ödeteceğim bunu sana!

0: Ey askerler, yetişin! Yetişin diyorum size! Doymuyor musunuz? Yetişin! Yetişin!
1: Bu babam isin.
0: Askerler! Yetişin!
1: Bu da kız kardeşim için.

0: Her tarafa doğru kaçtı.
1: Beni kurtarmak için neden yalan söylediniz onlara?
0: Şerefime borçluydum size.
1: Sebep sadece bu mu?
0: Belki bu, belki de başka bir şey. Sormayın bana lütfen. İmkan olsa beni de götürmenizi isterdim. Alıp kaçırmanızı isterdim.
1: Kim bilir, belki yine de kaçırırım seni.
0: Bu kolyeyi benden bir hatıra diye saklamanızı istiyorum.
1: Ömrüm oldukça saklayacağım bunu. Kim olduğunu bilmiyorum. Belki bir prenses, belki de basit bir oduncunun kızısın. Ama kim olursan ol, unutmayacağım seni.

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
1: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın.
5: Sadece durulan.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece durula.
10: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
11: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
13: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
14: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
13: Üzerim.
14: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
13: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
14: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
13: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
14: Ceviz de buna çok yakışır bence.
13: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
14: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
12: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
4: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
5: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
4: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
4: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
4: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
6: Hayrola çocuklar?
7: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
8: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
6: Turkcell çözüm gücü.
9: Bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
10: Ne yapacağız biz şimdi?
11: Hadi gelin benimle.
12: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
6: Turkcell'lerin yanında
13: Turkcell'in çözüm gücü var.
14: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
15: Sadece duruladım, sen de durular.
14: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
3: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
17: Bakırköy, Kadıköy,
18: Anadolu yakasındayız.
3: Her adımda yeni bir mekan.
18: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
3: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
18: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
3: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
18: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
3: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
19: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: yolda leştik.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
4: Neydi bu?
5: Evet, bu ne?
4: Nedir bu?
5: Kukla mı? Kuşları... Cadı. Canavar.
4: Cadı mı?
6: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
3: Eğlenceli cevaplar.
7: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
3: Kahkaha attıran görüntüler.
8: Var mı daha şey?
4: Bitti.
5: Bitti. Bay bay.
8: Tamam ben artık anladım. Üç gün sık.
3: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
11: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
12: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
10: Ben Ömer Necati Albayrak.
11: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
10: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
11: Gün ilk dakikada başlar.
12: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
13: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
14: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
3: Süper Kumbara başlıyor.
15: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
16: Ben.
17: Kral Şakir.
18: Armut piş ağzıma düş.
19: Dört arkadaşımızla birlikte.
18: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
19: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
20: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
19: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
21: Ben.
22: Botanik.
21: Abaküs.
22: Kasa.
21: Marul.
18: Kumbara.
19: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
23: Süper Kumbara.
3: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
24: Ah aziz peder, Kara Şövalye'nin şatosunda kim bilir neler bekliyor beni.
25: Korkmanız için hiçbir sebep yok Prens Alfonso. Hristiyan dünyasının en güzel kızıyla evlenmek için gidiyorsunuz oraya.
24: Asıl mesele burada ya. Ben hiçbir kadın ömrümde.
25: Üzülmeyiniz, bu meseleyi halletmek kolay.
24: Nasıl?
25: Rastladığınız ilk kadın üzerinde... Bakın Prens Alfonso, şansınız varmış.
24: Dur!
26: Jean, gelenler var.

Sen eve gir.

0: Hakaret etti bana. Erkekliğimle alay etti.
1: Üzülmeyiniz Prens Alfonso Hazretleri, bir başkasıyla denersiniz. Ne duruyorsunuz? Hadi atlara!

0: karnında çocuğumu taşıyordu.
1: Kim yaptı bunu?
2: Prens Alfonso diye çağırıyordu askerleri.
1: Peki ama neden? Hristiyan değil misiniz siz?
3: Keşke olmaz olaydık. Hristiyanlık arkasına saklanmış bir sürü canavar bunlar. Bu haçı boynumda taşımaktan utanıyorum artık. Benim gibi bir papazı hak dinine kabul eder misin battal?
4: Beni de.
0: Beni de.
5: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.

0: Can, ayı boğan yerini aldı mı?
1: Evet.
0: Hadi öyleyse.
1: Verin!
2: Saldırıyorlar.
3: Çabuk!
4: Hey!

0: Yaklaşıyorlar.
1: Daha hızlı, daha hızlı.
0: Geldiler.

0: Tam zamanında yetiştiniz şövalye. Battal neredeyse cennete gönderiyordu bizi. Ama sizi görmesiyle kaçması bir oldu.
1: Takip edip hemen yakalayalım iblisi.
2: Tabii, hemen yakalayın alçağı.
0: Size Prens Alfonso Hazretlerini takdim etmekle şeref duyarım şövalye.
3: Hoş geldiniz efendimiz. Kuzeniniz Azize Maria ve nişanlınız Prenses Isabella sizi bekliyorlar.
2: Demek beni bekliyorlar. Öyleyse gidelim.

0: getirdik ama gene de bu kılıktan kurtulamadık.
1: Hoş geldiniz sevgili prens.
2: Hoş bulduk sevgili nişanlım.
1: Beni nişanlını sandınız demek.
2: Yani diyecektim ki
1: beni tanımamakta haklısınız. Birbirimizi hiç görmemiştik şimdiye kadar. Ben kuzenin Azize Maria.
2: İşte buna çok sevindim. Öyle ya, birbirimizi hiç görmemiştik.
1: Her ne kadar akraba sayılırsak da böyle bir keşişin önünde saygılı davranmalısınız bana. Kutsal bir Azize'yim ben. Nişanlınızın abisi kahraman şövalye Igor Yanuş'u size tanıştırmam için izin verin bana.
2: Namınızı duymuştum. Battal bize hücum ettiği zaman yanımızda bulunup kahramanlığınızı göstermenizi ne kadar isterdim.
3: Orada olsaydım kedi yavrusu gibi ensesinden yakalardım iblisi.
2: Elbette yakalardınız. Ama yokluğunuzdan istifade edip küstah herif arkanızdan olmadık laflar söyledi.
3: Ne dedi?
2: İnsanlığın yüz karası, kan içici pis bir köpek olduğunuzu.
3: Ne?
2: Dahası var. Şatonuzu başınıza yıkıp önce sizi hadım edecek, sonra da zevkini çıkara çıkara öldürüp babasını pis ellerinizden kurtaracakmış. Ya kızmayın bana, bunlar benim değil, battalın sözleri.
3: Babasını arkasına kilitlediğim kapıların anahtarını boynumuzda taşıyoruz. Cesetlerimizi çiğnemeden kimse yaklaşamaz yanına.

0: babasını kurtarmak istiyorsa hepinizi öldürmesi lazım.
1: İşte bu imkansız Prens Alfonso.
0: Evet, imkansız gibi gözüküyor. Ama yerinizde olsam bu anahtarları boynumda taşımaya korkardım.
2: Bunu tahmin etmek zor değil Prens Hazretleri. Korkaklığınız biliniyor.
0: Tanışmamız için daha uygun bir durum olamazdı.
2: Yorgun olmalısınız sevgili prens. Isabella odanızı göstersin size.
3: Söylediklerinden de beter. Ödleyin teki bu herif.
0: Çok sıkıldım şatoda. Çıkıp biraz gezinmek istiyorum ama battal yolumu keser diye korkuyorum.
3: Battal da kim oluyormuş? Bu korkaklıkla Anadolu'ya nasıl kral olacaksın merak ediyorum.
0: Sen korkmuyor musun yani Battal Gazi'nin oğlundan?
3: Azrail'den bile korkmayan bir adam var senin karşında. Battal'ın oğlu da kim oluyormuş?
0: Aa, buna çok sevindim işte. O halde koruyucu olarak sizi seçebilirim. Sevgili Azizem, küçük bir gezinti için izin verir misiniz bize?
2: Elbette. Ama gene de tedbirli olun. Yanınıza bir miktar asker alın.
3: Asker falan istemez, ben tek başıma Battal'ın hakkından gelirim. Yeter ki karşıma çıksın.
0: Epey uzaklaştık şatodan. Battal şimdi şıp diye karşımıza çıksa ne yapardınız Şevalye Anton?
3: Ne yapacağım, yatırıp kulaklarını keserdim.
0: Ne bekliyorsun, Battal karşında. Hadi kes bakalım.
3: Bana bak Züppe, ben öyle saray şakalarına gelmem. Senin kulaklarını da keserim, haberin olsun.
0: Kes dedim.

0: ben senin kulaklarını koparayım da gör.
1: Yapma, yapma!
0: O da kız kardeşim için!
2: Bereket anahtarların farkında değil. Battal şimdiye kadar en güvendiğim 5 adamımı öldürdü. Hani nerede sizin dillere destan kahramanlıklarınız? Burnumuzun dibinde dolaşıyor herif.
3: Doğru, çok doğru. Herif burnunuzun dibinde dolaşıyor ama siz hiçbir şey yapamıyorsunuz.
2: Sen?
3: Siz.
2: Maskaralığı bırakın! Nasıl oluyor, battal ikidir yanınızdakileri öldürüyor... ...siz burnunuz bile kanamadan kurtuluyorsunuz anlamıyorum.
3: Anlayamazsınız tabii. Benden alıp veremediği bir şey yok ki. Adamın babasını zincire vurduran da... ...kız kardeşinin ırzına geçen de sizlersiniz.
2: Benimle böyle konuşmaktan sizi ben ederim!
4: Kavganın sırası değil. Bence en kısa zamanda Alfonso ile Isabella'yı evlendirip... ...Battal Gazi'nin de kellesini tören sırasında uçurmalıyız.
3: Kısa zamanda evlenemem.
2: Düğün töreninde başına Anadolu Krallığı'nın tacını giyerken... ...Battal Gazi'nin kellesini hediye edeceğim sana. Daha ne istiyorsun?
4: Renginiz sapsarı oldu birden kuzenim. Yoksa hasta mısınız?
5: Efendim böyle kanlı sözlerden hoşlanmazlar da... ...izin verirseniz düğün tarihini biraz daha erteleyelim.
3: Elbette, nişanlıma alışmam için zamana ihtiyacım var.
2: Size üskün mühlet, Sayın Alfonso Hazretleri.
0: Kimsin sen?
3: Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal.
6: Kaleye girmek çok zor. Bütün olaylar Alfonso geldikten sonra başladı.
2: Yoksa Alfonso'dan mı şüpheleniyorsun?
6: Neden olmasın?
2: Alfonso kılıç değil, bir çakı bile tutmaktan korkan biri.
6: Çin'de bir atasözü vardır. Isıracak köpek dişini göstermez derler.
2: Alfonso uyuz bir köpek bile sayılmaz.
6: Bir tecrübeye ne dersiniz ekselans?
2: Nasıl?
6: İyi bir silahşör, kendine atılan bir kılıcı tıpkı sizin gibi tutmaya çalışır. Eğer eline hiç kılıcı almamış birisi ise korkarak kaçar. Bu yoldan Alfonso'nun silahşör olup olmadığını kolayca anlayabiliriz.
3: Kim yapmış bunu?
2: Battal!
3: Battal mı? Nasıl girmiş buraya? Bu kadar muhafız ve korkunç cengaverleriniz engel olamamışlar mı saraya girmesini? Ne oluyor ekselans?

0: Olup biteni bana da anlatır mısınız? Abiniz durup dururken neden kılıcını bana fırlattı?
1: Sizin battal olabileceğinizden şüphelendiler.
0: Aa, işte buna sevindim. Bari biraz olsun ona benziyor muyum?
1: Hayır. Siz onun tırnağı bile olamazsınız. Battal son derece mert ve cesur bir erkek.
0: Halbuki ben korkak ve pısırığın tekiyim, öyle mi?
1: Evet. Çok şükür ne olduğunuzu kendiniz de biliyorsunuz. Onu tanıdıktan sonra sizinle evlenmeye mecbur olmak deli ediyor beni.
0: Duyan da battala sırılsıklam aşık olduğunuzu sanacak.
1: Bilhassa bunu sizin duymanızı istiyorum Alfonso. Deli gibi seviyorum battalı. Ömrümün sonuna kadar da sadece onu seveceğim.
0: Ama o bir Türk, din düşmanımız bizim.
1: Umurumda bile değil. İsterse dinimi bile değiştiririm onun için. Nereden buldunuz bunu?

0: Bir orman perisi vermişti bana.
1: Siz battalsınız. Ah, söylediklerim için affedin beni. Böyle kılık değiştirdiğinizi nereden bilebilirdim? Çok şükür Tanrı'ya kavuşturdu bizi.
0: Kavuşmamız belki de felaketimiz olacak. Düşmanınız olduğumu unutmayın.
1: Düşmanlık bizden ne kadar uzak. Köleniz, cariyeniz olmaya hazır.
0: Kurtarmak için 3 anahtar daha kaldı. Zavallı kim bilir neler çekiyor zindanda. Bu gece gidip göreceğim.
2: Delirdin mi sen? Yüzlerce muhafız var.
0: Ne olursa olsun gideceğim. Uzaktan da olsa görürsem dayanma gücü bulur kendinde.
2: Ben de geleyim seninle.
0: Olmaz.

0: istiyorsun Alfonso?
1: Seni?
0: Güldürme beni, erkek bile sayılmazsın sen.
1: Ben mi erkek sayılmam?
0: Saklamana lüzum yok. Hakkında söylenenleri biliyorum.
1: Peki, ya söylenenlerin aksini ispat edersen?
0: O zaman istediğin her şeyi verirdim sana.

0: Baba.
1: Oğlum.
0: Merak etme baba. Seni mutlaka kurtaracağım.
1: Oğlum. Neden benim için hayatını tehlikeye attın?
2: Demek battal sendin ha? Sonun geldi. Şimdi seni gebertip leşini Şövalye Igor'a götüreceğim.

0: Allah'a ısmarladık baba. Gene geleceğim.
1: Tanrı yardımcın olsun oğlum.
0: Senin de baba.

0: Göğsünden yaraladım battalı. Göğsünden...
1: Kim? Kim? Kim? Her tarafı, bütün odaları arayın! Göğsünden yaralı olan herkesi toplayın!
2: Ben Isabella! Açın kapıyı! Çabuk kaç buradan! Yaralı olduğunu biliyorlar.
3: Al bu hançeri yarama sapla. Hadi!
1: Alsam bir Alfonso! Alfonso aç diyorum! Yoksa kırarım kapıyı!
2: Yapamam, böyle bir şeyi nasıl istersin benden?
3: Beni seviyorsan acele etmelisin. Neredeyse girerler. Hadi vur Isabella! Vur diyorum! Daha ne bekliyorsun? Vur Isabella!
1: Ne oluyor burada Isabella?
2: Evlenmeden önce sahip olmaya kalktı bana. Beceremeyince öldürmek istedi. Bir saattir canımı korumaya uğraşıyorum burada. Belki de daha fazla.
1: Ne duruyorsunuz? Battalın burada olmadığını görmediniz mi? Bütün odaları arayın!
4: Lan yedinci anahtarı almaya kalkışmak çılgınlık olur. Yüzlerce asker bekliyor kapısında.
3: Yedinci anahtarı alacağımı kim söyledi sana? Kara Şövalye ile hesabımı başka bir zamana saklıyorum. Yarın verilen mühlet bitiyor. Babam gün doğmadan o delikten çıkmalı. Yedinci kapıyı kıracağız.

0: Kim o?
1: Günahlarını çıkarmaya geldim evlat, diz çök önümde. Tanrım, sen bu günahkar kulunu affet.
2: Sen adamlara haber ver. Atları hendiğin başına getirsinler.
1: Hiç içime sinmiyor seni burada yalnız bırakmak.

0: Aman baba.
1: Oyun bitti battal. Boynumdaki anahtarı çıkardığın zaman anlamıştım battal olduğunu.

0: bu kövbeni istemiyorum. Gözlerinin kör olması yeter bana.
1: Dinsiz köpekler! Alçaklar! Bunun hesabını soracağım sizden!

0: Baba, hiçbir şey göremiyorum. Kör oldum, kör. Bir şey yap baba, bir çare bul. Öldür beni, öldür! Oğlum, böyle yaşayamam baba. Öldür beni baba.
1: Ölmeyeceksin. Ölmeyeceğiz. Öcümüzü almak için yaşamamız lazım. Tanrı'dan ümit kesilmez oğlum.

Şu anda etrafında tam 4 tane zehirli yılan var Battal. 4 tane okla bir yay veriyorum sana. Yaşamak istiyorsan hünerini göster. Bırakın yılanları!

Eğer sen benim oğlumsan kör gözlerinle bile öldürürsün bu yılanları. Hadi aslan oğlum. Ne yaparsan yap, ne beni ne oğlumu yıldıramazsın.

Getirin. Şimdi de karşında kanına sızmış kutsal bir şövalye var. Bakalım ok atmakta olduğun kadar kılıç kullanmakta da usta mısın?

0: Baba. Baba neredesin? Baba.
1: Oğlum.
0: Baba sen misin? Baba. Yaraladım seni. Kılıç tutan ellerim kırılsaydı.
2: Yarın sabah tören meydanı halkın gözleri önünde öldürmeliyiz onları. Götürün. İkisini de burçlardan aşağı ayaklarından asın.
3: Hey, Kara Şövalye'nin kız kardeşi geliyor.
2: Battalı ve babasını yakalayıp Kızıl Kule'ye astılar. Yardımınıza ihtiyaçları var. Yarın sizi burçların altında bekliyorum.
4: Oğul! Nasılsın oğul?
0: Ne bana verdiğin kılıca, ne de Malatya serdarlığına layık olamadım baba.
4: Oğlum, gayret edip buradan kurtulmalıyız.
0: Nasıl baba?
4: Sallanarak birbirimize yaklaşıp ellerimizi çözebiliriz. Hadi oğul!

0: Kaçırın oğlumu! Ben onları oyalarım!
1: Hayır! Bırakın! Babamı kurtarmadan gitmem! Bırakın!
2: Evet,

0: Kaç gün içinde iyileşir dersin?
1: Bilinmez ki. Belki üç gün. Belki üç ay.
2: Üç kişi daha getirin. Bundan böyle her gün üç yeni esirin başı kesilecek. 10 gün içinde bana battalı getirmezseniz hepiniz öleceksiniz.
3: Görüyor musun?
0: Görüyorum ama her şey karmakarışık.
4: O kadarı bile bir mucize. Yakında pırıl pırıl göreceksin.
5: Seni istiyorlar Can.
2: Ne istiyorsunuz?
1: Yarın 10. gün. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Hepimizin öldürülmesini mi istiyorsunuz?
2: Yaralı! Ayakta duracak hali yok. Üstelik gözleri de görmüyor. Ne yapmamı istiyorsunuz?
1: Teslim et onu!
6: Evet, teslim et onu!
1: Oğullarımızın, kocalarımızın canı daha mı önemli?
2: Öyle bir şeyi istemeyin benden. Düşmanım bile olsa kimseyi ele vermem ben.
1: O zaman zorla alır biz teslim ederiz. Yarın sabaha kadar iyice düşün.

0: İkiniz de mert adamlarsınız. Şimdiye kadar benim için yaptıklarınıza teşekkür ederim. Konuşulanların hepsini duydum. Artık daha fazla yük olmak istemiyorum. Kılıcımı verin, bana gidiyorum.
1: Çıldırdın mı sen? Yaraların iyileşmedi daha. Hey, dur battal! Bu halde bir yere gidemezsin!
0: Kusura bakmayayım, böyle olmasını istemezdim. Tanrım! Tanrıların en büyük! Kılıçtan keskin rahmetini esirgeme benden. Bu yarı sakat halimle dostuma, düşmanıma rezil olmaktan koru. Babamı kurtarmama yardım et ya Rabbi!

0: Çatal bizim için kendini feda etti arkadaşlar. Namuslu olana ya onunla birlikte ölmek... ...ya da ülkemizi Kara Şövalye'nin zulmünden kurtarmak düşer. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Yürüyün arkadaşlar!
1: Bugün 10. gün. Az sonra hepiniz öleceksiniz.

0: hastaneye bakalım.
1: Hayır şövalye, burada askerlerinin yanında kalacaksın.
0: Budala, onları kimse durduramaz artık.

0: Dede ne yapıyorsun?
1: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum ki kendimi.
2: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
1: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
2: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
3: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'ten kampanyalara katılın.
4: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
5: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glassiskin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glassiskin. L'Oréal Paris'ten.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır.

0: bitirdi. Önce yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Sadece durulardım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece Durula.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki... Tam güç hijyen.

0: 9 dili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Adriana duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım, sen de durular.
0: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
3: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
11: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
12: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
10: Rivayetleri.
11: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
10: Söylenceleri.
11: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
10: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
11: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
10: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
13: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
15: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Day diyor. Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.

0: Neyse, sevgi ve bilgi kumbaramızda topluyor.
1: Ben.
2: Botanik.
1: Abacus.
3: Kasa.
1: Marul.
3: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
6: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
2: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
3: Okullar açılıyor.
2: Evet. Okul masrafları da gelecek.
4: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
5: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 ay avans.

0: Pehlivanın hakkı. Pehlivan, gücünü Allah'a arttırsın.
1: Senin çırak Kırkpınar'a katılacak.
2: Boş ver el öpmeyi. Hadi hayırlısı.
3: Senden bir ricaya geldim, ne olsa hısımız. Bizim pehlivana yardım edeceksin. Kasabanın şanı için Kırkpınar'a hazırlanacak.
4: Şu koçu satsak... biraz paraya ihtiyacımız var.
3: O mübarek senin uğrun satılmaz.
5: Yarın Hıdrelle Sufiye ablaların bahçesindeyiz.
3: Haftada bir günde oyun gösteririm. Benden bu kadar, tamam mı? Bir sene bedava tıraş benden. Sabahından gidiyoruz, haberim yok deme.
6: Birkaç kuruş para var burada. Belki mi lazım olur?
7: Hep beraber diyelim, maşallah. Haydi Allah canı versin.
3: Ne o, Kara Bilal. Bizim pehlivanımız yamandır.
8: Pehlivan birazdan TV4'te.
9: İyi, bana bırak oğlum.
10: Peki baba.
11: Bu kızım için... o da halkım için... seninle iftihar ediyorum oğlum. Allah her kula senin gibi evlat nasip etsin.

0: Yumurta da pişireyim mi?
1: İstemem, pek isteğim yok. Komisyoncu Kemal Libya'ya işçi gönderir diyorlar. Tevfik Usta'ya bir sorayım, onun ahbabı olur.
0: Buralarda bir iş bulsan olmaz mı?

0: Gene aynı fiyattan aldı. Her şey pahalanıyor. Yumurtaya hiçbir şey yok. Sen bugün işe gitmedin mi?
1: Çıkardılar.
0: Kim bilir ne yaptın? Çalışmazsınız ki. Hep avanta kollarsınız. Ben senin yaşında köpek gibi çalışırdım. Hem güreşe giderdim, hem oraya giderdim. Hem de sizi büyütmeye çalıştım. Boyun kadar çocuklarım var maşallah. Daha bir iş tutamadın. Adam akıllı. Hala avare avare dolaşırsın. Aymana aymana gezersin. Çalışana iş mi yok? Hayda be! Adam gibi çalışmazlar ki. Carcır carcır konuşurlar. Yazıklar olsun. Hasan!
2: Kolay gele.
3: Oh Bilal, hoş geldin. Ne o, küs müyüz yoksa?
2: Yok be usta, canım sıkkın biraz.
3: Hadi in çayırar, az güreşelim bir şeyin kalmaz.
2: Komisyoncu Kemal, senin ahbabın olur. Libya işçi yazar diyorlar. Bir konuşsan.
3: İyi konuşuruz. Kimin için?
2: Benim için usta, gideceğim.
3: Hadi lan, dalgaya alma ustanı.
2: Vallahi gideceğim.
3: Tamam. Akşama konuşurum hemen.
2: Sağ ol usta.
4: Bu hacı ya dayı, azıcık sürsek bütün kızlar kaçar.
5: Gelsene sen, kus koku sararsın. Bak bu sümbül genç.
4: Güzel değil dayı, şu nasıl?
5: Ona demeyecek kalsın nasıl ya, senin bir şey alacağın yok.
4: Peki benim o nasıl?
5: Hadi eyvallah.
6: Oo Bilal, nasılsın? Ne haber?
2: Sağ ol Yüksel. Ben de sana vuracaktım.
6: Acelesi yok, uğrarsın.
5: Şupalar eğlenirler benimle. Kurt kocarsa ne olacak? Oh,
2: buyur dayı. Çay içer misin?
5: İçerim.
7: Bir çay yap.
5: Abi pehlivan, bu sene güreş olmayacak mı? Her yıl olurdu eskiden. İki yıldır kimse uğraşamaz oldu. Ben senin babanı da iyi tanırım. Esaslı pehlivandı. Gözü nasıl oldu? Hiç görmez mi?
2: Görmez.
5: Allah'ın iş, ne yaparsın?
7: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
7: Sabah beri seni ararım ben.
2: Hayır mıdır?
7: Dağlıların düğünü var. Büyük bir güreş yaparlarmış. Seni de çağırırlar be.
2: Gideriz be dayı.

Pehlivanın hakkı. Pehlivan, gücünü Allah'a arttır.

Tam tamına 14.400 lira. Fena para değil. On dört bin dört yüz be.

Orası bile değil. Allah bereket versin. Şuncacık bir köy. Koç da var. Sen bilir misin be namlı bir pehlivan ne kazanır? Bir isim bir nam yap sonra çık dolaş bakalım. İn Balıkesir tarafına, Manisa'ya, Aydın'a. Milyon ne kelime be! Ben derim pehlivanın iyisi darphane gibidir. Makine gibi para basar. Ne muhtaç olacağım ona buna, ne koşacağım şunun bunun işine. Alemin ağız kokusunu dinleyeceğim. Yürü be mübarek hayvan, az kaldı be! Yürü be, hadi yürü! İnat etme be, yürü be!

0: Sen de pelvan kanı var. Yedi göbek küreşçisin sen be. Ta Cihan pelvanı koca Yusuf'lara dayanır bir yanın. Dağlılar peh dediler. Böylesini görmedik.
1: Bir pelvan milyon kazanır mı?
0: Belki milyon, belki fazla kazanır.

0: Merhaba ağalar. Ooo Mestan, kalkmışsın koçu. İnsan haber verir be. Aslında siz güreşin, bilirsin.
1: Bir daha sefere.
0: Bizimkiler almışlar maçı. Tam 3 tane çekmişler esaslı.

0: Sen misin Bilal? Sesin soluğun çıkmıyor. Yanıldın mı yoksa?
1: Buldun yanılacak adamı. Pervano be, sana çekmemiş.
0: Hayda be! Sen nasıl cazgırsan, o da öyle pelvan. Pelvanmış. Pelvan. Pelvanlık mı kaldı şimdi? Ayağına kıspeti çeken pelvan olsaydı pe.
1: Ne böyle kaldırıp vurdun yiğitleri. Ağızları açık kaldı. Onlar kolay vermez adama koçu.
2: Mesten dayı, elini yüzünü yıka.
0: Get oradan yalan.
1: Sağ ol, evde yıkarım. Aa Senem, koça iyi bak. Tavukların yeminden mi verirsin artık? Ne yaparsın bilmem. Hadi bana eyvallah.
0: Bu ne anlar güreşten be? Cazgır, cazgır. Pelvan, pelvan! Hasan! Getir şu koçu görelim be!

0: Ne zamandır şuralarıma bir ağrı giriyor Bilal. Nefesim daralıyor. Süleyman amcan doktora götürsün dediydi ya.
1: Götürürüz baba.
0: Anan rahmetli de hep şuram ağrır der durur dedi. Nereye Ahmet? Karpuz yesene.
2: Pilav yer misin baba?
0: Duydum. Kessene şu karpuzu. Ahmet!
3: Nereye? Nereye dedim akşam akşam?
4: Sinemaya.
3: Ulan ne var sinemada her akşam?
4: Yeni film.

0: gelmiş.
1: Ses etme, gitsin.
2: Geç karpuzunu ye, öyle git. Ahmet!
1: Abim Alaman'a giderken Ahmet bu kadardı. Belki 15 sene oldu.
2: Ne oluyor bu sıpaya? Bize düşman kesildi.
1: Yorgun işte, sinirli.
2: Dökerim sinirin önüne! Babaya sinir olmaz!
1: Parasını istiyor. Bisiklet alacakmış.
3: Forkomün Türk! Türk gibi kuvvetli! Böyle dedirtti gavura koca Yusuf. Yusuf gibi pehlivan mı var şimdi? İnanmam.
4: Yusuf başka, pehlivanların piri o. Adı üstünde, koca Yusuf.
3: Gavur güreşi öldürdü. Baktı ki Türk'le baş edemeyecek. Yağı kaldırdı, minderi çıkardı. Öldürdü güreşi.
4: Recep efendi, sen şimdi var mısın bu işe?
3: Elle gelen düğün bayram. Hele bir kasabalı yürüsün, ardından biz de geliriz. Helvanı da getir, bir çayımızı içersiniz.
4: Senden bir ricaya geldim, ne olsa hısımız. Bizim pehlivana yardım edeceksin. Kasabanın şanı için Kırkpınar'a hazırlanacak.
5: Kasabanın şanı bize mi kaldı dayı, ne kazanıyoruz ki zaten?
4: Rahmetlinin hatırası için be, sevaptır.
5: Ben pehlivan besleyecek kadar zengin değilim.
4: Nam için be, ismin söylenir.
5: Memleketin zengini mi bitti dayı?
4: Ayıp be! Şunun şurası bir ricaya geldi, 1000 dereden su getirirsin.
5: Mestan dayı, büyüğümüz.
4: Hadi be, büyük tanıyacak haliniz mi kalmış sizin?
6: Nereye hemşerim?
7: Kaymakam bey ile görüşecektim.
6: Geç şöyle sıraya, bekle. Adın ne?
7: Mestan Ak Yıldız.
6: Ne hakkında görüşeceksin?
7: Mühim bir mesele hakkında.

0: Yorma kendini be. Hırsını bir günde eritme. Bu Çarıkçı Cevat'tan, yaman adam. Çorbada tuzumuz olsun diyor. Kaymakama kadar çıktım. Bir force, bir force. Dedi stat. Nereyi, ne isterseniz hepsi emrinizde.
1: Şu koçu, şu koçu satsak. Biraz paraya ihtiyacımız var.
0: O mübarek senin uğrun satılmaz. Pelvan adam bakacak kendine. Bir güzel kavurma yap, günde bir iki kilo ye.

0: Merhaba ağalar.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Merhaba Mestan.
3: Merhaba. Hoca efendi yaman adam. Güreş hastasıdır. Bir pehlivan hikayeleri bilir. Ağzını açık dinlersin.
0: Bize 3 çay yap bakalım.
3: Geçenlerde bana bir tane...
0: Merhaba.
3: Aha, aleyküm selam. Merhaba.
0: Görünmüyorsun be dayı. Kulübe mulübe uğradın da yok. Sen de Bilal. Bütün arkadaşlar kulüpte. Takım şampiyonluğa oynuyor. Bomba! Olmuyor pehlivan, ayıp oluyor.
3: Ne varmış kulübende uğrayacak?
0: Öyle bir takım yarattık ki dayı. Geçen gün yöneticiler toplandık. Başkan bu kulübe bir amigo lazım dedi. Maaş da verilecek hani. Ben dedim bizim Cazgır dayı tam bu işin adamı. Kasabalı da sever hani. Bağırmayı çağırmayı da bilir. Güzel iş hani.
3: Ne işiymiş bu be? Anlamadım.
0: Bizim takımın maçlarında bağıracaksın. Seyirciyi coşturacaksın dayı. Topçulara cazgırlık edeceksin hani.
3: Hadi be, utanmadan bağırtacaksın beni bir topun ardında. Ben mestanım be, mestan. Bir gavur icadının peşinde koşmam. Günahtır be, günah. Sen öyle işi bu bana bul, bu bana.

0: Abi tahtacı Tevfik mi diyeceğiz, pehlivan Tevfik mi?
1: Vay Cazgır dayı, sen de uğrar mıydın buralara? Selam Bilal, hoş geldin. Hadi geçin oturun.
0: Er meydanında gezinir bir keklik! Bre pehlivanlar! Karşınızda Rizeli Sarı Tevfik! Bileydim küseceksin güreşe, bir kelime yazmazdım senin için. 3 gün düşündüm be! Bir mani bulamam. Ertesi günü güreş var na o çayırda. Sabahleyin buldum. Keklik! Ama vallahi yalan değil, aynı keklik meydanda öyle fiyakalı gezinir namussuz.
1: Neyi ettiniz de geldiniz? Bir çay demleseler de istek.
0: Daha müjdeyi vermedik. Senin çırak 40 Pınar'a katılacak.
1: Boş ver el öpmeyi. Hadi hayırlısı.
0: Abi bu kızan senin eline bakar. Çalıştıracaksın, oyun göstereceksin.
1: Ben bir daha güreşmem dayı. Bilirsin.
0: Abi yapılmış bir haksızlık. Pelvan hemen pes edip küsecek mi?
1: Pes etmedik dayı.
0: Ne anladım, güreşmedin?
1: Para girdi işin içine, oyun girdi. Başka türlü oldu. Güreş bozuldu.
0: Güreş bozuldu. Yazık, bir pelvan söyler bunu.
2: Yanlış konuştu.
0: İnansız o be, ben sana dedim, Tevfik'ten bize hayır gelmez. Ha. İrfan Hoca senin için yazmış bu muskayı, nefesi kuvvetlidir çok.

0: 20 saniyede koştu, çok. Bir de uzun mesafe deneyelim. Buradan şu direk kaç metredir?
1: 800.
0: 500. Hadi pehlivan, bir de oradan deneyelim.

0: Bir de 1500 metre denesek. Güreşler hızlandı artık. Koşu gibi oldu. Saniyeler konuşuyor.
1: Pervan yorgun bugün. Başka zaman denesek hoca efendi.
0: Nasıl isterseniz. Yardım dediniz, geldik.
1: Sağ olasın. Hoca efendi, Pelvan'ın durumu nasıl?
0: Çalışması gerek. Böyle olmaz, çalışması.
2: Bir daha böyle adam istemem.
1: Ayıp ettik. Okumuş adam bir şey bilir ki yapar. Ben Hüseyin Bey'e gidiyorum.
2: Tevfik Usta yok mu?
3: İçeride abi.
2: Bunları ustaya veriver, Libya işi için dersin.
1: Pervan!
4: Hadi çıkar bakalım ceketi. Korktun mu? Güreşmeyecek misin yoksa? He?
1: Haydi beni!

0: be cazgır? Yağ fazlasını satacak mısın? Yapıştırdın bizi birbirimize. Dök bakalım.
1: Yağ sürmezsin, içersin sankim. 2 kilo yağ oldu. Ben de şaştım.

0: Tevfik Pervan, kolay gele!
1: Eyvallah, hoş gelmişsiniz. Buyurun. Haftada bir güreşiriz. Haftada bir günde oyun gösteririm. Benden bu kadar, tamam mı? Haydi bre pehlivan!
2: Er meydanında gezinir bir keklik! Bre pehlivanlar, karşınızda vizeli sarı Tevfik! Ana sütü emmiş bir yiğit, helal! Er meydanında korkusuz pehlivan Bilal!

0: Merhaba.
1: Buyurun bir çay için.
0: Sağ ol. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Merhaba. Merhaba.
3: Devik beyler merhaba.
2: Merhaba.
4: Güreş mi var be, nerede?
5: Olacak, olacak. Hadi be, hiç pehlivan görmediniz mi? Hadi, hadi.
0: Merhaba pehlivanlar. Hadi çocuklar biraz acele edin, kımıldayın biraz, hadi, hadi, hadi. Hadi.
6: Bu işte sen haksızsın pehlivan, 3 ay olmuş.
7: Karım evde hasta, vallahi doktora götürecek param yok abi.
8: Tamam, yarın öderim.
7: Kusura bakma Bilal.
0: Merhaba pehlivan.

0: Geçe kaldın.
1: Nesi var?
0: Parasını istiyor. Ağlayıp durdu. Bisiklet diyor ille. Kaldırayım mı?
1: Öbür odada yatarım, dokunma.

0: Nesi var Ahmet'in? Hasta mı?
1: Ne bileyim, ustasıyla çekişmiş herhal.
0: Ustayla çekişmek olmaz. Usta süverde düverde.
2: Dede!
0: Ayıp etmiş.
2: Dede! Sarı tavuk yumurtlamamış.
0: Niye yumurtlamamış be? Baktın mı samanların altına?
2: Baktım, yumurtlamamış.
0: Bakmışsın. Tut getir bana bakayım.

0: Ha, bu yumurtadan kesin uç be oğlum. Kesin gitsin.
1: İki taze yap bakalım. Yazacaksın ama, sonra öderiz.
0: Ayıpsın Mesten dayı, yazalım ya! Çayın kutusu 200, 200 de şekere de... kirası dükkanın, çırağın haftalığı... eve ekmeği nasıl götürüyoruz, sor bakalım.
1: Aman be, ağlama, vereceğiz paranı. Al, bakarsın kaçarız görmeden.
2: Güreş yok mu dayı?
1: Hıdrellez'e başlar her yanda.
2: Hıdrellez'e ne kaldı?
1: Haftaya pazar Hıdrellez'dir be.
2: Kırkpınar'a?
1: Una da bir şey kalmadı koçum. Bir ay ya var ya yok.
2: Mestan dayı, biraz para... borç morç, biraz para... az kalmış, öderiz yakında.

0: Bilal, sarı tavuk kesildi yumurtadan. Makine yemi yaramadı. 5-10 yumurtada ne olur? Bari kuluçkaya yatırayım. Ahmet mi? Ustaya kızılmaz. Usta babadan ileridir. Ahmet!
1: Yağ bitti. Babamdan para...
2: Vermez şimdi. Hasan'a söyle yazdırsın. Yemeği beklesene. Annene bisiklet demişsin. Alacağım. Şu güreşler başlasın. Az kaldı. Annen şahit. Vallahi diyorum.

0: Yoruldum. Dinlenelim biraz.
1: Abi ne olmuş sana? Az kaldın sırtını

0: Vay Cevdet abi. Pervan. Hoş gelmişsin.
1: Merhaba.
0: Mestan dayı.
1: Merhaba. 12 sene olmuş gurbet. Memleket kokusunu özlemişim.
2: Alaman da bizim sayılır artık.
1: 68. vilayet diyoruz. 2 milyona yakınız.
3: Episi Türk mü ve 2 milyon?
2: Türk ya.
3: Ver bakalım bir gavur.
4: Baba, boksözi.
1: Boksör mü onlar diyor? Yok kızım, pervan onlar.
5: Sana sevdalanmışım. Kaderimi kaderine bağlamışım.
6: Ya gizli sevdamızı baban öğrenince bizi ayırırsın?
5: Korkma Ömer.
7: Ananla sana senelerdir ekmek yedirdim. Hadi durma karşımda çalış.
5: Tanımadığı, huyunu suyunu bilmediği biriyle kızımızı evlendirdim.
7: Yeter! Hepimizin gözleri yollarda kaldı.
8: Sağ olun efendim.
5: Evimize hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk efendim.
7: Ömer, misafirimizin bavulunu al.
8: Bugüne kadar karşıma Zeynep gibi güzel ve temiz bir kız çıkmadı hiç.
7: Anlıyorum. Seni çok iyi anlıyorum.
5: Parayla sevgi olur mu baba? Biz canımızı birbirimize adamışız. Gitme şu gariplerin üstüne. Gençliklerini haram etme.
8: Ben seven bir yüreği hançerlemem. Bu tertemiz aşkınızın arasına bir Karaçalı gibi giremem.
9: Dilek Taşı yarın 16.15'te TV4'te.
10: Çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
11: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
12: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda

0: yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
4: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
5: Sadece duruladım, sen de durula.
4: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo

0: Express Fresh Sensitive. Cildini hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
2: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
1: Her adımda yeni bir mekan.
2: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
1: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
2: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
1: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
1: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Süper Kumbara başlıyor.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte...
7: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdı, sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben!
8: Botanik!
6: Abaküs!
7: Kasa!
6: Marul!
7: Kumbara!
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara!
3: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
10: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pulse Cute okul çantası 999 lira.
11: Sadece durulan.
12: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo valla.
15: Sen de sadece Duru'la.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Boji.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
8: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
3: Gerçekten onlara gülerdim.
4: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
5: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
0: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
5: Haklarla çalışıyorum.
6: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
7: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
0: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
8: Naylonun içinde. Al istediğin kadar.
9: Hey, bir ucuzundan almışsın Cevdet abi.
10: Vallahi 300 mark saydım. Çekanteni Amerika'yı dinle.
11: Bu gavurcu yaramadı. İlaçlı mıdır nedir? Tadı da acı. Allah Allah.
12: Baba show, es ist warm, es ist warm.
13: Düşeceksin yavaş.
12: Es ist warm, es ist warm. Baba ben de bakayım. Dede, sarı tavuk yumurtladı.
13: Bilal, şu tavuğu kessene.
11: Ya, yumurtlayan tavuk kesilmez, horozu kesin.
13: Dayısı bak, Ahmet geldi. Ah. Maşallah büyümüş, kocaman olmuş ayol.
10: Sen de bir pervan olmuşsun yeğenim. Bizi geçmişsin vallahi.
13: Ahmet oğlum, çiçeğe hoş geldin desene.
10: Fazla içmem bu Meret'i, Cemile bilir. İçmesen olmaz, gurbet işte. Kurarım sofrayı düşünürüm. Maşallah çocukları büyüttük. Borçaş da yok çok şükür.
11: Peki söyle bakalım. İslam'ın şartı kaçtır?
10: Söylesene kızım, kaçtı?
12: 5.
10: Bilir.
11: İyi, say bakalım.
12: Oruç tutmak, zekat vermek, namaz kılmak, hacca gitmek 4, 5.
11: Kelime-i şehadet getirmek 5. Aferin kızım.
10: Bu çiçek bir Almanca konuşur halası, şaşarsın, su gibi.
8: Sokakta görsen aynı Alman sanırsın.
14: Bu minibüs kaça Cevdet abi? Milyon var mı?
10: 3000 mark. Ucuz aldım ama pahalıya geldi.
12: Biliyorum. Şimdi minibüsü aldı. Gece her tarafına yazdılar, boyadılar. Lastiğini patlattılar.
8: Almanlar yaptı.
10: Yok, bizimkiler yaptı. Çekemediler.
12: Naziler yaptı. Raus yazdılar. Türken Raus.
10: Ulan yaparlarsa yapsınlar be. Raus'muş.
8: Yani defolun gidin diyor.
10: Raus da Raus. Ben mi geldim? Kendi çağırdı. İşi bitti tabii. Raus'muş. Sanki korkacağım. Ben de ona bağırırım. Raus'muş! Alman, sen Raus derim!
14: Cevdet abiden bize hayır yok.
13: Tadı

0: Açtı almanın diyor Cemile. Huzurumuz yok diyor.
1: Gene de iyidir buradan.
0: Senin gideceğin yer nasıl? Libya mı ne?
1: Bilmem. Bir ben değilim ki.

0: Yaramıyor işte. İçmesen olmaz.
1: Geçer şimdi be!
0: Hanım kazandığı parayı doktoruna yedirdi Alaman'ın.
1: Erkencisin pehlivan! Uyandırsan ben de koşardım seninle.
2: İnce çayıra kadar koşup geldim.
3: Anne, Alaaddin'i ıslatmış. Guten Morgen.

0: Mermer mi olacak abi?
1: En iyisi hangisi?
0: Mermer abi. Neden dersen en sağlamı o.
1: Mermer olsun. Rahmetli bir günümüzü göremeden gitti. Ona yanıyorum.
2: Dileğin dilek olsun.
3: Dileğin dilek olsun.
4: Dileğin dilek olsun. Hadi gidelim Senem ablaya.
2: Daha gidecek çok yer var. Senem abla! Senem abla!
5: Buyurun, hoş geldiniz.
2: Küpemaneyi bastık, sen de at.
4: Ben de. Yarın Hıdır ile Sufiye ablaların bahçesindeyiz.
2: Dileğin dilek olsun.
4: Dileğin dilek olsun.
2: Sağ ol. Durun anam, ben de atayım. Bismillah! Dileğin dilek olsun. Sağ olun.
4: Sufiye ablanın bahçesinde, unutma!
6: Olur, olur!
5: Ne diyor bu?
2: Ben de atsaydım diyor, kızıyor.
5: İyi, hadi gel götüreyim, sen de at.
2: Atarken dilek dilemeyi unutma!
7: Selvan geldi! Arkadaşlar Mandıra köyünden, Rıfat ağa göndermiş!
8: Bilal Pehlivan, Rıfat ağa selam söyler. Hıdır Ellez güreşimiz var. Yarın seni de bekleriz.
9: Ne varmış ortada? Besili bir inek derler be. Parsası da cama.
10: Mandıralı mısınız siz?
8: Öyle, Kara Hüseyinler'deniz.
10: Bizim fabrikada sizden bir işçi var. Alaman'da, Selim Koçak.
11: Bildim, gel Selim.
8: Hangisi be?
11: Süleyman'ın oğlu.
9: Rıfat ağa'ya selam hürmet. Davet başımız üzere. Buyurun, bir çay içelim.
2: Seninki kız, seninki!
4: Keten gömlek bedensiz, ömrüm karardı sensiz. Yılan yatsın koynunda, nasıl yaşarsın bensiz? Mavi yelekli yârim, beyaz bilekli yârim, nasıl bensiz durursun demir yürekli yârim? İp attım, ucu kaldı. Tarakta saçı kaldı. Ben sevdim, eller aldım, acısı bana kaldı. Kış olunca yağar kar, yamaçlardan sel akar. Evliler uzak dursun, sevdiğim olsun bekar. Su içtim, kaldı. Gönlüm

kaldı. Bir yar sevdim dal endam.

0: Abi ne adamsın, güreş oldu mu haber vermezsin. Kırtılara. Eline bileğine sağlık Selva. Helal.
1: Ne o? Seninkiler kapatmış kulübeyi.
0: Yenildi takım be, şampiyon.

0: zaman gel, gel de şöyle bir görsünler seni.
1: Mandıra güreşlerini Hilal Pehlivan, baş pehlivanlık dalında kazanarak Kırkpınar'a gitmeye layık olduğunu göstermiştir. Hayırlı olsun.

tepe daldan alttan. Kaptı ya, sıyırıp kurtardı Tevfik. Abi ne yaparlar be? Yine elensiye geçtiler. Abi sert vururlar be. Senin Tevfik kızdı.

sefer kurtulmaz. Tiyefik altta, takati kalmadı. Vallahi domuz gibi solur. Sıyrılıp kurtardı be. Be! Az değil bu Tevfik. Kolay vermez paçayı.

0: Ne oldu be? Ustanı küstürdün.
1: Yabansın.
2: Babam nerede?
1: Bilmem.

0: Resmini basmışlar. Gazeteye çıkmışsın.
1: Hadi bakayım.
0: Resmini derim be. Gazeteye basmışlar. Benim için de menajer diyor.
1: Lafı bizden alır, başkasının ismini yazar.
2: Pelvanın benim işime gelmez. Biz ustaya saygı gösteririz. Kazık attın, iğne yaptın. Tevfik Yaman pelvandır. Senin gibi bir acemiye post vermez.
3: Hırsımı yiyemedim baba. Ayıp ettim.
2: Sen ne olursun ustana hırslanacak. Bir pelvana yaramaz hırs. Pelvan olacaksan evvela bunu belli etsin.
3: Usta. Affet usta. Yiyemedim hırsımı. Şurada az kaldı usta. Ele güne karşı bir yanlış yaptık. Seni kırıp gidemem. İçimde ikilik olur. Sabah eğlentiye gideceğiz. Babam der Tevfik gelmezse ben de gitmem.
4: Şuradan iki çay doldur içelim.

0: Bilal'in karşısında oynayan kim?
1: Tevfik abi, Bilal'in ustası.
0: Yakışıklı adam.
1: Daha bekarmış o, hiç evlenmemiş.
0: Bir kusuru mu varmış kız? Baba yiğit adam.
2: Hay yaşasınız be! Pehlivanlara bakın, ne marifetleri varmış! Hadi bakalım, buyurun.
3: Anne, karnım çok acıktı.
1: Kavurma vereyim sana.

0: Gördün mü? Senin öyle taksi sürmene benzemez!
1: Hülal'i hafif bastırttım, böyle kispetli Neli. Diyorum, kasabaya asalım da dost düşman görüp tanısın.
0: Ben diyemedim vallahi. Eski köye yeni adet. Ne olacak, Almanca aklı.

0: Üf anam, ter içinde kaldım. Erkekler olmasa girerdim vallahi.
1: Denize mi?
2: Bizim maister gavurun Allah'ı lab vermiyor. Konuştuk arkadaşlarla. Bunu bir sıkıştırdık helada. Zebella gibi namussuz ama korkak.
3: Onlar korkak olur karı gibi.
2: Yunanlı'dan İtalyan'dan korkmaz ama Türk dedim mi?
4: Bunların bir pehlivanı var Petrov diye, gavur Petrov.
3: Abi Bulgar'dır o, biz çok duyduk namını Bulgarya'da.
4: Namı da bir b**sa. Ben pehlivan deyince Yusuf'u bilirim.
5: Yusuf'u bilirmiş, o kadar bilirsin sen. Babam derdi, her gelece gibisi yok. Yusuf boy, bas, gösteriş. Her gelece ufak ama tuttu mu cin çarpar gibi süratli.
4: Her gelece şuncacık, sanırsın çingene.
5: Et çingene be! Hasan!
4: Kalsaydın be İhmet dayı. Her gelece gibisi yok ama.
3: Abi Cevdet, aç bir Almancı olduğunu anlayalım.
4: İçeceğin be! Tevfik abi! Ayıp ettin!

0: bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kaldır zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben annemin peşini tıngır mıngır.
1: Memleket her gün düğün bayram. Oynamaktan geçilmez. Buldun oynayacak adamları. Hepsi cavcı oldu herkes. Hadi be, alacaksın 40 liraları işte. Hadi.
2: Hadi Pelivan.

0: İç bakalım pehlivan, dualıdır. Alacaksın kemeri. Bir sene bedava tıraş benden.
1: Sabahla gidiyoruz, haberim yok deme.
0: Pehlivan varken bana ne gerek be? Dükkanı kime bırakayım? Yakın bir yer olsa neyse, ekmek parası vallahi.

0: Neyin var baba?
1: Bir şeyim yok. Soğukladım herhalde.
0: Doktora götüreyim mi seni?
1: Bir şeyim yok benim. Bir şerbet yapsın tatlı tatlı.
2: Bu almanın en kuvvetli ilacı. Her derde deva.

0: Nasıl oldu baba?
1: İnlemesi kesildi. Rahatladı biraz. Sen yatsaydın sabah erken...
0: Uykum yok. Sen yat. Bir ihtiyacınız olursa Tevfik Usta'ya deyin. Gelince hesaplaşırız.
1: Abim biraz verdiydi. Bize yeter.

0: Babama iyi bak.
1: Bir şey olmaz be. Eski toprak o, demir gibi. Bismillah.
2: Bayrağı unuttuk Cemile. Bayrağı.

0: Baba ne kalktın, hastasın.
1: İyiyim ben, hiçbir şeyim yok.
0: Öpeyim baba. Hakkını helal et.
1: Helal olsun. Bilal. Birkaç kuruş para var burada. Belki mi lazım olur?

0: Kaç sene kısmetimde taşıdım. Beni mahcup etmedi. Sana uğur olsun. Hadi, güle güle.
1: Eyvallah.

0: Fakat çelenk konulacak. Çelenkler.
1: Bir dakika, yol verin kardeşim. Çelenkler gelsin.
0: Aşağı indirin.
1: Hemen aşağı indirin böyle gelin. Bir dakika, yavaş verin kardeşim.
2: Şu anda kabirleri başında bulunduğumuz Adalı Halil, Kara Emin ve çevresinde yatan bütün cihan pehlivanlarının ruhlarını şad eyle ya Rabbi.
3: Amin.
2: Kabirlerini Ravzatun min Riyazul Cinan eyle ya Rabbi. Ufratun min Hufarin Niran olmaktan mahfuz eyle ya Rabbi.
3: Amin.
2: Kendilerini, memleket ve milletimizi, milletimizin kuvvet ve kudretini günlerin zamanlarında dünyaya tanıttıkları gibi ebedi alemde kendilerini Habib-i Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Liva-ül Hamsancağı altında haşr-ı cemmeyle ya Rabbi. 600 küsur seneden bugüne devam edip gelen milli sporumuz olan güreşlerde din-i celil-i İslam'a, millet ve memlekete hizmet aşkı ve arzusu içerisinde olup taşan pehlivanlarımızdan geçmiş olanların ruhunu şad eyle ya Rabbi. Bundan böyle memleket ve milletimizin kuvvet ve kudretini bütün aleme duyurmak üzere güreşecek olanlara sıhhat, afiyet.

0: pahlavan. Bunlara pahlavan derler, eleyse çeker, eleyseyi bırakır, çapraz toplar. Hep beraber genç, dinç pehlivanları alkışlarla hep beraber diyelim maşallah. Haydi Allah'ın
1: Kara Bilal, bizim pehlivanımız yamandır.

0: Ulan Cevdet, bari mübarek yerde içmesen şu mereti!
1: Bugün içmeyeceğiz, ne zaman içeceğiz be?
0: Nasıl bağırır ama? Tek Kara Bilal pelvan! Ben demez miydim hep, Kara Bilal desin diye?
2: Ben yatayım dayı, geç oldu artık.
0: Balın orada, süt, yumurta hepsi!
2: Tamam dayı, ben içerim.

0: Senin niyetini bilirim ben. Alamana götüreceksin pelvanı. Sırtından para kazanacaksın. Bensiz bir şeycikler yapamaz o. Onu da bilir misin?
1: Baba...

0: Bilal? Ayrola ne var?
1: Uyuyamıyorum dayı, uyku tutmuyor.
0: Abi niye sıkarsın canını, ne var?
1: Ne vakitte Hasan babamı görüyorum. Gelip duruyor karşıma. Korkuyorum, hasta hasta bıraktık.
0: Bre tasana bak! Pelvandro daha kaçımızı gömer.
2: Hayırdır, ne var?
0: Hiç be, uyuyamamış.
2: Normaldir, şampiyonluğa oynuyor adam. Hadi Pelvan, şunu iç hemen uyursun.

0: Dede ne yapıyorsun?
1: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabilirim ki kendimi.
0: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
1: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
0: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
2: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
3: Flo. Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
4: Vay!
5: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
6: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: sadece dururladım.
1: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market. Carrefour.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
1: Üzerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
4: Ucuz, hep ucuz. Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh.

0: Hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
7: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
8: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
6: Rivayetleri.
7: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
6: Söylenceleri.
7: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
6: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
7: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
6: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
9: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
10: Bakın.
11: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
10: Tam da leslik.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti.
15: Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz.
14: Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimizde

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
2: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
1: Her adımda yeni bir mekan.
2: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
1: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
2: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
1: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
1: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Lush'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Gerçekten onlara gülerdim.
6: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
7: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
8: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
7: Atlarla çalışıyorum.
9: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
10: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
11: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
12: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
13: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
4: Sadece duruladım, sen de durula.
3: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.

0: silver moon coming glowing every drop got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Önce Flo'ya sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
8: Kasa.
9: Marul.
8: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Benim gibi kocamışlara artık bir köşeye çekilip Tanrı'ya ibadet etmek yaraşır. Eğer izin verirseniz yıllar boyunca taşıdığım şu kılıç gibi Malatya serdarlığını da oğluma vermek isterim.
1: Törelerimize göre bir oğul babasının yerine geçerken diğer namzetlerle yarışarak ok atmakta, kılıç kullanmakta, at binmekteki ustalığını ispatlaması gerek.
0: Layık olan kılıcımı ve serdarlığı alacaktır. Yiğitler, her meydanına!

Al oğul. Hak'tan başka hiçbir şey uğruna kınından çıkmamış olan bu kılıca ve halkımıza layık olmaya çalış. Ak sakallı babanın yüzünü kara çıkartma hiçbir zaman. Tanrı adına yemin ederim, asla!

0: Battal Gazi Serdarlığı oğluna bırakarak ibadete çekildi Azize Maria. Artık Malatya ve Anadolu'nun kaderi genç ve tecrübesiz bir delikanlının elinde. Fırsat bu fırsattır. Derhal Hristiyanlığın en güçlü şövalyelerini kutsal bayrağın altında toplamak için bana yardım etmelisiniz.
1: Sana bir şartla yardım ederim Kara Şövalye.
0: Nedir şartın?
1: Kardeşim Isabella, kuzenim Alfonso ile evlenecek. Ve kurulacak olan Anadolu Krallığı da kendilerine düğün hediyesi olarak verilecek.
0: Yüzünü bile görmediğin uzak bir kuzen için fazla cömert davranmıyor musun? Böyle birisi ne kız kardeşine koca, ne de Anadolu'ya kral olabilir.
1: Krallığı Alfonso'nun arkasında idare edecek olan benim Kara Şövalye.
2: Hayda hayda.

şövalye Alexi. Haç'ı öpmek için sana emir mi vereyim istiyorsun?

0: Evet azizem. Şövalye Gunnar uğrunda ölmeye hazır.
1: Şimdi hangimizin daha nişancı olduğunu göreceğiz Dimitros.

0: Çok güzel bir atış Şövalye Petro.
1: Şimdi sıra sende Dimitros.
0: Hançerlerim yeter bana.
1: Sen de iyisin ha.

0: Bu işler size fazla, kalkın masadan!
1: Şövalye Markos, seni affetmesi için Tanrı'ya çok yalvarman gerekecek.

0: abim hala dönmedi baba.
1: Koskoca Malatya serdarlığı kolay mı? Bey bir vazife vermiştir. Bugünlerde döner, merak etme kızım. Allahu ekber.
2: Bırakın kızımı!

Unutmayın canlıyız, sorun battal gazi.

Thank you.

0: benim kızım.
1: Baba! Bırakın beni! Bırakın!
0: İlk önce ben! Kızının hırzına geçtiğimiz gibi bütün Müslüman kızlarının da hırzına geçeceğiz Battal Gazi. Yazık ki oğlun burada değil. Hevesinizi aldınızsa kızı öldürmeyin, çarmıha çivileyin. Biz babasını köy köy dolaştırıp kutsal ağacı öptürürken abisine Kızıl Kale'de beklediğimizi söylesin. Toparlanın! Yürüyün!

0: Senem! Kardeşim ne oldu sana?
1: Kara şövalyeler hepsi birden! Öldür beni abi! Bu utançla yaşayamam!
0: Ya babam?
1: Atın arkasına bağlayıp götürdüler. Kızılkale'de bekliyorlar seni.
0: Senem!
1: Vücuduma sürülen lekeyi kendi ellerimle temizlediğimi babama söyle.
0: Yattığın yerde rahat uyu. Öyle bir intikam alacağım ki Senem, dünya durdukça dilden dile dolaşacak.
2: Çekil! Defol! Yaklaşmayın, geri durun!

0: kazinin de bana isyan edenlerin de halini görüyorsunuz. Şimdi size tekrar soruyorum. Hristiyanlığı kabul edecek misiniz?
1: Hayır!
0: Buyruğuna girmesini kutluyoruz bugün. Herkese
2: hayır! Hey! İçmeden mi gidiyorsun?
3: Hayır, midem bulanıyor biraz.
0: Bugünü kutlamak işine mi gelmiyor yoksa? Ne biçim Hristiyansın sen?
3: Gerçek bir Hristiyanım ben. Masum insanların katilleriyle içki içmem.
0: Oğullar!

0: budalaya nasıl içilir gösterelim. Sonra da karnından işitiriz köpeği.
1: Bırakın adamı!
2: Kimdi konuşan?
1: Ben!
2: Kimsin sen?
1: Ben Hüseyin Gazi'nin torunu, Battal Gazi'nin oğlu, Malatya Serdarı Seyit Battal'ım.
2: Biz de seni bekliyorduk. Ben Şövalye Gunnar, bu da Alexi. Babanı köpek gibi zincire vurduk. Kız kardeşin de karnında bizim taşıyor.

0: işte gerçekten kutlanacak bir olay. Ver bana!
1: Battal Gazi denilen köpeğin sesini adam akıllı kestik. Bir de oğlu varmış itin. Eğer elime geçirirsem kemiklerini teker teker kıracağım.

0: Bunlar kim yaptı bunu sana?
1: Battal Gazi'nin oğlu.
0: Nerede o köpek, çabuk söyle.
1: Burada.
0: Bağırın! Bulun o köpeği! Bulmadan gelirseniz hepinizi gebertirim!

0: Aptal köpeği neredesin? Erkeksen çık karşıma dövüşelim. Çık diyorum kalleş köpek. Neredesin? Çık meydana.
1: Buradayım.
2: Şimdi yalnız kaldık Petro.

0: Senden başka kim vardı orada?
1: Kara Şövalye, Boğa Anton, Hançer Dimitro, Markos, Ayıtara, Çinli Çenyu. Ben isteyerek yapmadım. Kara Şövalye zorladı beni.
0: Babam nerede şimdi?
1: Zincire vurdular. Köy köy gezdiriyorlar. Canımı bağışlayın. Yardım ederim.
0: Bu kız kardeşim için.
2: Artık karşımızda direnecek en küçük bir güç bile kalmadı. Hristiyanların da, Müslümanların da üzerindeki vergileri arttırmalıyız.
3: Elbette. Bu toprak üzerinde yaşayan herkes, bize olan şükran borcunu ya malı ile, ya canı ile ödeyecektir.
1: Kardeşine tecavüz edenlerin hepsini teker teker adım edip öldüreceğini söyledi.
3: Kim? Kim söyledi?
1: Battal Gazi'nin oğlu.
2: Battal Gazi'yi köy köy dolaştıramayız artık. Sarnıçlarda çalışan esirlerin yanına atalım.
3: Gel! Yeter derecede tedbiri aldınız mı kumandan?
4: Merak etmeyin, bu kapıdan haberimiz olmadan bir karınca bile geçemez.
3: En ufak bir tehlike anında kolu çekerek mahzenin ağzındaki demir parmaklığı indirirsin. Yana da mani olamazsan, ikinci kolu çekip sarnıcı su bastırıp hepsini gebertirsin.
4: Emredersiniz efendim.

Voilà.

0: battalın oğlu içeride.
1: Yakalayın! Kimse sağ çıkmayacak bu kapıdan! Nerede o bize meydan okuyan battalın oğlu? Erkekten çık meydana! Battalı derhal teslim etmezseniz hepinizi fareler gibi öldürürüm! Size söylüyorum! İçinizden hanginiz battalın oğlu?
2: Buradayım kara köpek! Battalın oğlu benim!
3: Benim de adım battal!
4: Benim de adım battal!

0: Göster oğlu bana! Hangisi oğlun? Konuş diyorum sana! Cevap ver! Hangisi oğlun?
1: Hiçbiri değil. Benim oğlum yok burada. Olsaydı bana yaptıklarınıza göz yumar mıydı sanıyorsunuz?
2: İstesen hepsini öldürebilirim. Mahzende de öldürebilirdim ama... içinde oğlun da beraber ölürdü. Bana onun ölüsü değil, dirisi lazım. Şimdi ortaya nasıl kuzu gibi çıkacak görürsün. Çarmıha gelin!

0: Sayın sizler.
1: Açmasına engel olamadınız, öyle mi? Geber öyleyse. Bütün su borunu tarayın. Öldüyse bile cesedi.

0: Çabuk İstavros çıkar, öleceksin!
1: İstavros çıkarmasını bilmem, Müslümanım ben!
0: Yalan söylemediğin ne malum! Kara Şövalye'nin adamıysan, bil ki kurtulamazsın elimden!
1: Kara Şövalye'yi sevmiyor musun sen?
0: Şeytanlar sevsin o canavarı! Verebilenden malını, veremeyenden vergi diye canını alıyor köpek!
1: Sana rastladığıma sevindim ahbap!
0: Ben sevinmedim!
1: Sana kanım ısındı doğrusu, ama rahat durmazsan bil ki canını yakarım!
2: Hey! Bırak onu!
3: Battalın ta kendisi bu! İşte hayatımı bu adama borçluyum! Biz Kara Şövalye'den bu dünyayı temizlemeye yeminli Hristiyanlarız, aramıza hoş geldin!
4: Seni bu zindandan artık oğlun değil, Tanrı bile kurtaramaz! Yedi kilidi olan yedi demir kapı yaptırdım! Yedi anahtarın her birini yedi kutsal şövalye taşıyacak boynunda!

0: Bu anahtar sizin azizem. Taro. Anton. Marcos. Dimitros. Chenyu.
1: 7 değil, 77 kapının arkasına kilitlemiş olsalar bile yine de kurtaracağım babama ellerinden. Boyunlarındaki anahtarların benzerlerini yaptırabilir misin bana?
2: Yaptırırım ama ne işe yarar ki?
1: Hele sen anahtarları yaptır, o zaman görürsün.
3: Madem göle girmek istemiyorsunuz, niçin buralara kadar geldik? Korkuyorum Angela. O Marcos domuzu bizi korumak bahanesiyle buralara kadar geldi. Şimdi bizi gözetlemediği ne malum? Merak etmeyin prenses. Marcos yolun arkasındaki adamlarının başında. Hem ben göz kulak olurum.

0: Al şu keseyi. Dilini tutarsan daha çok veririm sana. Ben çağırana kadar askerleri oyalamaya çalış.
1: Peki.
0: Ne kadar güzelsin Isabella.
1: Küstah, ne arıyorsun burada?
0: Sizi yakından daha iyi koruyabileceğimi düşündüm.
1: Çabuk defol, yoksa bağırırım.
0: Bağırın istediğiniz kadar. Askerler bizi duyamayacak kadar uzakta. O erkek bozuntusu Alfonso züppesine kaptırmayacağım seni.
2: Uzaklaş yanından.
0: Sersem, canına mı susadın sen? Çeke git başımdan.
2: Tam dediğin gibi.
0: Ödeteceğim bunu sana!

0: askerler, yetişin! Yetişin diyorum size! Duymuyor musunuz? Yetişin! Yetişin!
1: Bu babam için.
0: Askerler, yetişin!
1: Bu da kız kardeşim için.

0: doğru?
1: Her tarafa doğru kaçtı.
2: Beni kurtarmak için neden yalan söylediniz onlara?
1: Şerefime borçluydum size.
2: Sebep sadece bu mu?
1: Belki bu, belki de başka bir şey. Sormayın bana lütfen. İmkan olsa beni de götürmenizi isterdim. Alıp kaçırmanızı isterdim.
2: Kim bilir, belki yine de kaçırırım seni.
1: Bu kolyeyi benden bir hatıra diye saklamanızı istiyorum.
2: Ömrüm oldukça saklayacağım bunu. Kim olduğunu bilmiyorum. Belki bir prenses, belki de basit bir oduncunun kızısın. Ama kim olursan ol, unutmayacağım seni.
0: Ah aziz peder! Kara Şövalye'nin şatosunda kim bilir neler bekliyor beni.
3: Korkmanız için hiçbir sebep yok Prens Alfonso. Hristiyan dünyasının en güzel kızıyla evlenmek için gidiyorsunuz oraya.
0: Asıl mesele burada ya. Ben hiçbir kadın ömrümde.
3: Üzülmeyiniz, bu meseleyi halletmek kolay.
0: Nasıl?
3: Rastladığınız ilk kadın üzerinde... Bakın Prens Alfonso, şansınız varmış.
0: Dur!
1: Jean, gelenler var.
2: Sen eve gir.
1: Bırakın! Bırakın beni! Bırakın!
0: Tekniğini ispat edeceğim.

0: etti bana. Erkekliğimle alay etti.
1: Üzülmeyiniz Prens Alfonso Hazretleri, bir başkasıyla denersiniz. Ne duruyorsunuz? Hadi atlara!

0: karnında çocuğumu taşıyordu.
1: Kim yaptı bunu? Prens Alfonso diye çağırıyordu askerleri. Peki ama neden? Hristiyan değil misiniz siz?
2: Keşke olmaz olaydık. Hristiyanlık arkasına saklanmış bir sürü canavar bunlar. Bu hacı boynumda taşımaktan utanıyorum artık. Benim gibi bir papazı hak dinine kabul eder misin battal?
3: Beni de.
0: Beni de.
1: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.

0: Can, ayı boğan yerini aldı mı?
1: Evet.
0: Hadi öyleyse.
2: Saldırıyorlar.
3: Çabuk,

0: Yaklaşıyorlar.
1: Daha hızlı, daha hızlı.
0: Geldiler.

0: Tam zamanında yetiştiniz şövalye. Battal neredeyse cennete gönderiyordu bizi. Ama sizi görmesiyle kaçması bir oldu.
1: Takip edip hemen yakalayalım iblisi.
2: Tabii, hemen yakalayın alçağı.
0: Size Prens Alfonso Hazretlerini takdim etmekle şeref duyarım şövalye.
1: Hoş geldiniz efendimiz. Kuzeniniz Azize Maria ve nişanlınız Prenses Isabella sizi bekliyorlar.
2: Demek beni bekliyorlar. Öyleyse gidelim.

0: Dinimizi değiştirdik ama gene de bu kılıktan kurtulamadık.
1: Hoş geldiniz sevgili prens.
2: Hoş bulduk sevgili nişanlım.
1: Beni nişanlını sandınız demek.
2: Şey... Yani diyecektim ki... Şey...
1: Beni tanımamakta haklısınız. Birbirimizi hiç görmemiştik şimdiye kadar. Ben kuzenin Azize Maria.
2: İşte buna çok sevindim. Öyle ya, birbirimizi hiç görmemiştik.
1: Her ne kadar akraba sayılırsak da... ...böyle bir keşişin önünde saygılı davran...

0: Almalısınız bana. Kutsal bir azizeyim ben.
1: Öyle bir gez dolaş, güzelce bir eylem solukla. Sonra anlatırız derdimizi.
2: Senin müşilin varken ben eğlenemem ki ağa.
3: Bana borcunuz falan yok. Dünya malı dünyada kalır.
4: Erkek gibi bir tetiği çekemedin lan!
3: Fakire fukaraya yardımını görünce kıyamadım.
4: Maslı çatın!
2: Hepsini dem koydum kardeş.
4: Beğendinse kendin iç!
3: Yeter be! Yeter be!
5: Bizim Erdoğan Fazlı Çetin'in kızını bulmuş.
2: Kendimi tanıtması uzun sürer. Babanıza can borcu olan biriyim.
3: Özür dilerim, hatırlayamadım.
6: Sen hayatımıza girince bana da babama da güven geldi.
1: Fazlı Çetin belası gene çıktı karşımıza.
6: O adamla buluşmanı istemiyorum baba.
2: Toplantı olacak.
6: Peki ama kim gidecek?
4: Cumalioğlu.
2: İyi tanıdın Kaya Efendi.
7: Ben topraktan bir canım. Yarın 16.15'te TV4'te.
8: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
9: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize

0: mavi bir zürafa mı?
1: Vay, konuşabiliyor musun?
0: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
2: Adriana duşta da sadece duruluyor.
3: Sadece duruladım, sen de durula.
2: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Herkes ben Ela Tokgöz.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
9: Üzüm.
10: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
8: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

0: Minnetle, sonra Yumoş yumuşatıcı ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
5: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
4: Her adımda yeni bir mekan.
5: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
4: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
5: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
4: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
5: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
4: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
6: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
7: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Dondurma
2: gibi değil, dondurma. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben. Botanik.
9: Abacus.
11: Kasa.
9: Marul. Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper!

0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
3: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
4: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır.

0: en cesur hayallerinin yanında.
1: Sadece durulan. Yeni Duru'nun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
6: Gerçekten onlara gülerdim.
7: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
8: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
0: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
8: Atlarla çalışıyorum.
9: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
10: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
0: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Nişanlınızın abisi kahraman şövalye Igor Yanuş'u size tanıştırmam için izin verin bana.
1: Namınızı duymuştum. Battal bize hücum ettiği zaman yanımızda bulunup kahramanlığınızı göstermenizi ne kadar isterdim.
2: Orada olsaydım kedi yavrusu gibi ensesinden yakalardım iblisi.
1: Elbette yakalardınız. Ama yokluğunuzdan istifade edip küstah herif arkanızdan olmadık laflar söyledi.
2: Ne dedi?
1: İnsanlığın yüz karası, kan içici pis bir köpek olduğunuzu.
2: Ne?
1: Dahası var. Şatonuzu başınıza yıkıp önce sizi hadım edecek, sonra da zevkini çıkara çıkara öldürüp babasını pis ellerinizden kurtaracakmış. Ya kızmayın bana, bunlar benim değil, battalın sözleri.
2: Babasını arkasına kilitlediğim kapıların anahtarını boynumuzda taşıyoruz. Cesetlerimizi çiğnemeden kimse yaklaşamaz yanına.

0: babasını kurtarmak istiyorsa hepinizi öldürmesi lazım.
1: İşte bu imkansız Prens Alfonso.
0: Evet, imkansız gibi gözüküyor. Ama yerinizde olsam bu anahtarları boynumda taşımaya korkardım.
2: Bunu tahmin etmek zor değil Prens Hazretleri. Korkaklığınız bileniyor.
0: Tanışmamız için daha uygun bir durum olamazdı.
2: Yorgun olmalısınız sevgili prens. Isabella odanızı göstersin size.
3: Söylediklerinden de beter. Ödleyin teki bu herif.
0: Çok sıkıldım şatoda. Çıkıp biraz gezinmek istiyorum ama battal yolumu keser diye korkuyorum.
3: Battal da kim oluyormuş? Bu korkaklıkla Anadolu'ya nasıl kral olacaksın merak ediyorum.
0: Sen korkmuyor musun yani battal Gazi'nin oğlundan?
3: Azrail'den bile korkmayan bir adam var senin karşında. Battalın oğlu da kim oluyormuş?
0: Aa, buna çok sevindim işte. O halde koruyucu olarak sizi seçebilirim. Sevgili Azizem, küçük bir gezinti için izin verir misiniz bize?
2: Elbette. Ama gene de tedbirli olun. Yanınıza bir miktar asker alın.
3: Asker falan istemez. Ben tek başıma battalın hakkından gelirim. Yeter ki karşıma çıksın.
0: Epey uzaklaştık şatodan. Battal şimdi şıp diye karşımıza çıksa ne yapardınız Şevalye Anton?
3: Ne yapacağım? Yatırıp kulaklarını keserdim.
0: Ne bekliyorsun? Battal karşında. Hadi kes bakalım.
3: Bana bak Züppe. Ben öyle saray şakalarına gelmem. Senin kulaklarını da keserim haberin olsun.
0: Kes dedim.

0: ben senin kulaklarını koparayım da gör.
1: Yapma! Yapma!
0: Kız kardeşim için!
2: Bereket anahtarların farkında değil. Battal şimdiye kadar en güvendiğim 5 adamımı öldürdü. Hani nerede sizin dillere destan kahramanlıklarınız? Burnumuzun dibinde dolaşıyor herif.
3: Doğru, çok doğru. Herif burnunuzun dibinde dolaşıyor ama siz hiçbir şey yapamıyorsunuz.
2: Sen?
3: Siz.
2: Maskaralığı bırakın! Nasıl oluyor, battal ikidir yanınızdakileri öldürüyor... ...siz burnunuz bile kanamadan kurtuluyorsunuz anlamıyorum.
3: Anlayamazsınız tabii. Benden alıp veremediği bir şey yok ki. Adamın babasını zincire vurduran da... ...kız kardeşinin ırzına geçen de sizlersiniz.
2: Benimle böyle konuşmaktan sizi ben ederim!
4: Kavganın sırası değil. Bence en kısa zamanda Alfonso ile Isabella'yı evlendirip... ...Battal Gazi'nin de kellesini tören sırasında uçurmalıyız.
3: Kısa zamanda evlenemem.
2: Düğün töreninde başına Anadolu Krallığı'nın tacını giyerken... ...Battal Gazi'nin kellesini hediye edeceğim sana. Daha ne istiyorsun?
4: Renginiz sapsarı oldu birden kuzenim. Yoksa hasta mısınız?
3: Efendim böyle kanlı sözlerden hoşlanmazlar da... ...izin verirseniz düğün tarihini biraz daha erteleyelim. Elbette, nişanlıma alışmam için zamana ihtiyacım var.
2: Size üzgün mühlet, Sayın Alfonso Hazretleri.
0: Kimsin sen?
3: Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal.
5: Kaleye girmek çok zor. Bütün olaylar Alfonso geldikten sonra başladı.
2: Yoksa Alfonso'dan mı şüpheleniyorsun?
5: Neden olmasın?
2: Alfonso kılıç değil, bir çakı bile tutmaktan korkan biri.
5: Çin'de bir atasözü vardır. Isıracak köpek dişini göstermez derler.
2: Alfonso uyuz bir köpek bile sayılmaz.
5: Bir tecrübeye ne dersiniz ekselans?
2: Nasıl?
5: İyi bir silahşör, kendine atılan bir kılıcı tıpkı sizin gibi tutmaya çalışır. Eğer eline hiç kılıç almamış birisi ise korkarak kaçar. Bu yoldan Alfonso'nun silahşör olup olmadığını kolayca anlayabiliriz.
0: Kim yapmış bunu?
2: Battal!
0: Battal mı? Nasıl girmiş buraya? Bu kadar muhafız ve korkunç cengaverleriniz engel olamamışlar mı saraya girmesini? Ne oluyor ekselans?

0: olup biteni bana da anlatır mısınız?
1: Abiniz durup dururken neden kılıcını bana fırlattı?
2: Sizin battal olabileceğinizden şüphelendiler.
1: İşte buna sevindim. Bari biraz olsun ona benziyor muyum?
2: Hayır. Siz onun tırnağı bile olamazsınız. Battal son derece mert ve cesur bir erkek.
1: Halbuki ben korkak ve pısırığın tekiyim, öyle mi?
2: Evet. Çok şükür ne olduğunuzu kendiniz de biliyorsunuz. Onu tanıdıktan sonra sizinle evlenmeye mecbur olmak deli ediyor beni.
1: Duyan da battala sırılsıklam aşık olduğunuzu sanacak.
2: Bilhassa bunu sizin duymanızı istiyorum Alfonso. Deli gibi seviyorum battalı. Ömrümün sonuna kadar da sadece onu seveceğim.
1: Ama o bir Türk, din düşmanımız bizim.
2: Umurumda bile değil. İsterse dinimi bile değiştiririm onun için. Nereden buldunuz bunu?
1: Bir orman perisi vermişti bana.
2: Siz battalsınız. Söylediklerim için affedin beni. Böyle kılık değiştirdiğinizi nereden bilebilirdim? Çok şükür Tanrı'ya kavuşturdu bizi.
1: Kavuşmamız belki de felaketimiz olacak. Düşmanınız olduğumu unutmayın.
2: Düşmanlık bizden ne kadar uzak. Köleniz, cariyeniz olmaya hazır.
1: Kurtarmak için 3 anahtar daha kaldı. Zavallı kim bilir neler çekiyor zindanda. Bu gece gidip göreceğim.
3: Delirdin mi sen? Yüzlerce muhafız var.
1: Ne olursa olsun gireceğim. Uzaktan da olsa görürsem, dayanma gücü bulur kendinde.
3: Ben de geleyim seninle.
1: Olmaz.

0: istiyorsun Alfonso?
1: Seni?
0: Güldürme beni. Erkek bile sayılmazsın sen.
1: Ben mi erkek sayılmam?
0: Saklamana lüzum yok. Hakkında söylenenleri biliyorum.
1: Peki, ya söylenenlerin aksini ispat edersen?
0: O zaman istediğin her şeyi verirdim sana.

0: Baba.
1: Oğlum.
0: Merak etme baba. Seni mutlaka kurtaracağım.
1: Oğlum. Neden benim için hayatını tehlikeye attın?
2: Demek battal sendin ha? Sonun geldi. Şimdi seni gebertip leşini Şövalye Igor'a götüreceğim.

0: Allah'a ısmarladık baba. Gene geleceğim.
1: Tanrı yardımcın olsun oğlum.
0: Senin de baba.

0: Göğsünden yaraladım battalı. Göğsünden...
1: Kim? Kim? Kim? Her tarafı, bütün odaları arayın! Göğsünden yaralı olan herkesi toplayın!
2: Ben Isabella! Açın kapıyı! Çabuk kaç buradan! Yaralı olduğunu biliyorlar.
3: Al bu hançeri yarama sapla. Hadi!
1: Alfonso! Alfonso! Alfonso aç diyorum! Yoksa kırarım kapıyı!
2: Yapamam! Böyle bir şeyi nasıl istersin benden?
3: Beni seviyorsan acele etmelisin. Neredeyse girerler. Hadi vur Isabella! Vur diyorum! Daha ne bekliyorsun? Vur Isabella!
1: Ne oluyor burada Isabella?
2: Evlenmeden önce sahip olmaya kalktı bana. Beceremeyince öldürmek istedi. Bir saattir canımı korumaya uğraşıyorum burada. Belki de daha fazla.

0: Ne duruyorsunuz? Battalın burada olmadığını görmediniz mi? Bütün odaları arayın!
1: Lan yedinci anahtarı almaya kalkışmak çılgınlık olur. Yüzlerce asker bekliyor kapısında.
2: Yedinci anahtarı alacağımı kim söyledi sana? Kara Şövalye ile hesabımı başka bir zamana saklıyorum. Yarın verilen mühlet bitiyor. Babam gün doğmadan o delikten çıkmalı. Yedinci kapıyı kıracağız.

0: Kim o?
1: Günahlarını çıkarmaya geldim evlat, diz çök önümde. Tanrım, sen bu günahkar kulunu affet.
2: Sen adamlara haber ver. Atları hendiğin başına getirsinler.
1: Hiç içime sinmiyor seni burada yalnız bırakmak.

0: Tamam baba.
1: Oyun bitti Battal. Boynumdaki anahtarı çıkardığın zaman anlamıştım battal olduğunu.

0: Aldırın. Çağır çabuk ölmeni istemiyorum. Gözlerinin kör olması yeter bana.
1: Dinsiz köpekler! Alçaklar! Bunun hesabını soracağım sizden!

0: baba. Hiçbir şey göremiyorum. Kör oldum. Kör. Bir şey yap baba. Bir çare bul. Öldür beni. Öldür. Oğlum. Böyle yaşayamam baba. Öldür beni baba.
1: Ölmeyeceksin. Ölmeyeceğiz. Öcümüzü almak için yaşamamız lazım. Tanrı'dan ümit kesilmez olur.

Şu anda etrafında tam 4 tane zehirli yılan var Battal. 4 tane okla bir yay veriyorum sana. Yaşamak istiyorsan hünerini göster. Bırakın yılanları!

Eğer sen benim oğlumsan kör gözlerinle bile öldürürsün bu yılanları. Hadi aslan oğlum. Ne yaparsan yap, ne beni ne oğlumu yıldıramazsın.

Getirin. Şimdi de karşında kanına susamış kutsal bir şövalye var. Bakalım ok atmakta olduğun kadar kılıç kullanmakta da usta mısın?

0: Baba. Baba neredesin? Baba.
1: Oğlum.
0: Baba sen misin? Baba. Yaraladım seni. Kılıç tutan ellerim kırılsaydı.
2: Yarın sabah tören meydanı halkın gözleri önünde öldürmeliyiz onları. Götürün. İkisini de burçlardan aşağı ayaklarından asın.
3: Hey, Kara Şövalye'nin kız kardeşi geliyor.
2: Battalı ve babasını yakalayıp Kızıl Kule'ye astılar. Yardımınıza ihtiyaçları var. Yarın sizi burçların altında bekliyorum.
1: Oh! Nasılsın oğul?
0: Ne bana verdiğin kılıca, ne de Malatya serdarlığına layık olamadım baba.
1: Oğlum, gayret edip buradan kurtulmalıyız.
0: Nasıl baba?
1: Sallanarak birbirimize yaklaşıp ellerimizi çözebiliriz. Hadi oğul!

0: Kaçırın oğlumu! Ben onları oyalarım! Hayır! Bırakın! Babamı kurtarmadan gitmem! Bırakın!
1: Yakalayın bu köpeği! Yakalayın! Olsun durmayın! Olsun! Saldırmayın! Olsun! Ah! Ah! Ah!

0: Kaç gün içinde iyileşir dersin?
1: Bilinmez ki. Belki üç gün. Belki üç ay.
2: Üç kişi daha getirin. Bundan böyle her gün üç yeni esirin başı kesilecek. 10 gün içinde bana battalı getirmezseniz hepiniz öleceksiniz.
3: Görüyor musun?
0: Görüyorum ama her şey karmakarışık.
4: O kadarı bile bir mucize. Yakında pırıl pırıl göreceksin.
2: Seni istiyorlar Can.
5: Ne istiyorsunuz?
1: Yarın 10. gün. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Hepimizin öldürülmesini mi istiyorsun?
5: Yaralı! Ayakta duracak hali yok. Üstelik gözleri de görmüyor. Ne yapmamı istiyorsunuz?
1: Teslim et onu!
6: Evet, teslim et onu!
1: Oğullarımızın, kocalarımızın canı daha mı önemli?
5: Öyle bir şeyi istemeyin benden. Düşmanım bile olsa kimseyi ele vermem ben!
1: O zaman zorla alır biz teslim ederiz. Yarın sabaha kadar iyice düşün.

0: İkiniz de mert adamlarsınız. Şimdiye kadar benim için yaptıklarınıza teşekkür ederim. Konuşulanların hepsini duydum. Artık daha fazla yük olmak istemiyorum. Kılıcımı verin, bana gidiyorum.
1: Çıldırdın mı sen? Yaraların iyileşmedi daha. Hey, dur battal! Bu halde bir yere gidemezsin!
0: Kusura bakmayayım, böyle olmasını istemezsin. Tanrım! Tanrıların en büyük! Kılıçtan keskin rahmetini esirgeme benden. Bu yarı sakat halimle dostuma, düşmanıma rezil olmaktan koru. Babamı kurtarmama yardım et ya Rabbi!

0: Mal bizim için kendini feda etti arkadaşlar. Namuslu olana ya onunla birlikte ölmek... ...ya da ülkemizi Kara Şövalye'nin zulmünden kurtarmak düşer. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Yürüyün arkadaşlar!
1: Bugün 10. gün. Az sonra hepiniz öleceksiniz.

0: İşte geldim şövalye. Şimdi şu günahsız halkın canını bağışlayacak mısın?
1: Geç kaldım. Kimsenin canını bağışlayacak değilim. Hepiniz öleceksiniz.
0: Öyleyse sen öleceksin pis köpek. Ya Allah!
2: Doğru değil bu, değil.
3: Demek öyle ha? Bir de inkar ediyorsun.
4: Karınız ücret karşılığı haftada iki gün piyano dersi verir bana.
5: Mütemadiyen ve ümitsizce aradığı bir şey vardı.
2: Bir üvey anne getiriyormuş bana. Nasıl yapar bunu?
6: Kızımdan başka hiçbir kuvvet beni o eve götüremezdi.
5: Küçücük bir çocuk. Bu garip mücadeleye daha ne kadar zaman dayanabilir?
6: Kimse bir annenin yerini alamaz. Belki de seni anneni bu kadar çok sevdiğin için seviyorum.
7: Bütün Anneler Melektir. Yarın 18'de TV4'te.

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
1: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti
5: BBVA. Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
6: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Ben Tokyos.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
0: Üzüm.
1: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
0: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
1: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
0: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
1: Ceviz de buna çok yakışır bence.
0: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
1: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
2: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
1: Her adımda yeni bir mekan.
2: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
1: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
2: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
1: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
1: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Hayrola çocuklar?
4: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
3: Anlamadım.
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
6: Buna tıkladığınız oluyor.
5: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
3: Bilmem mi?
4: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
3: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
4: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın, çözeyim mi onu?
8: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
4: Ne diye diyor? Şak diye.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü.
7: Ne yapacağız biz şimdi?
3: Hadi gelin benimle.
1: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
3: Turkcell'lerin yanında...
9: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşı

0: artı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
3: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
4: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
2: Ben Ömer Necati Albayrak.
3: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
2: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
3: Gün ilk dakikada başlar.
4: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
6: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
7: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
5: Rivayetleri.
6: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
5: Söylenceleri.
6: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
5: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
6: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
5: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
9: Sadece duruladım, sen de durula.
8: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap.
1: Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
16: Dört arkadaşımızla birlikte.
15: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
16: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
16: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
14: Botanik.
15: Abacus.
14: Kasa.
15: Marul. Kumbara.
16: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper!

0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
4: Dede ne yapıyorsun?
5: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tiketimi.
4: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
5: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
4: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
5: He.
6: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
7: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor. Bil bile bilirsen diyor.
8: Neydi bu?
9: Evet, bu ne?
8: Nedir bu?
9: Kukla mı?
8: Şırk.
9: Cadı, canavar.
8: Cadı mı?
10: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
7: Eğlenceli cevaplar.
11: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
7: Kahkaha attıran görüntüler.
12: Var mı daha şey?
8: Bitti.
9: Bitti. Bay bay.
12: Tamam. Ben artık anladım.
7: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
13: Koşsun yakalayın!
14: Yeah!

0: köpeği bana bırak oğlum.
1: Peki baba.
0: Bu kızım için... O da halkım için... Seninle iftihar ediyorum oğlum. Allah her kula senin gibi evlat nasip etsin.

0: Almanya'ya da gidiyoruz. İşte Almanya'nın kraliyet şehirlerinden biri. Dresden'e merhaba diyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, insanoğlu kuş misali şu anda Çekya'dan geldik Almanya'ya. Almanya'nın, Doğu Almanya'nın, eski adıyla Doğu Almanya'nın önemli kentlerinden biri Dresden'deyiz. Sanatla dolu bir şehir, müzelerle dolu, koleksiyonlarla dolu bir şehir ve Elbe'nin Floransa'sı olarak adlandırılıyor. Çünkü Elbe Nehri kenarına kurulmuş bir şehir. İşte görmüş olduğunuz gibi binalar hakikaten adına yakışır bir şekilde bir mücevheri andırıyor. Zaten mücevher kutusu diyorlar aynı zamanda bu güzel şehre. 1 milyona yaklaşık nüfusuyla aynı zamanda üniversitelerin çok fazla bulunduğu bu güzel ve keyifli Dresden şehrini birlikte gezmeye başlayacağız. Bakalım Dresden'de neler bulacağız.

0: Burası Dresden'in en güzel saraylarından biri.
1: Değerli izleyenlerimiz, Dresden'de uğramanız gereken ana duraklardan birisi Zwinger Sarayı. İşte biz de buradayız. O dönemde Saksonya Almanya ile birleşmeden önce Saksonya'nın başkentiydi Dresden. O yüzden çok çok önemli bir şehir ve saraylar şehri, müzeler şehri diyoruz. İşte arkamda görmüş olduğunuz o büyük kubbe Saksonya eyaletini şu anda, ama o dönemde Saksonya Krallığı'nı temsil ediyor. İçinde bulunduğumuz sarayın bahçesi ise şu anda Dresden'e gelen turistlerin ve Dresden'in yerli halkının uğrak noktası. Özellikle hafta sonlarında işte karnavallarla, eğlencelerle son derece keyifli bir hal alıyor diyoruz ve Dresden turunu sürdürüyoruz.

0: Şanslı İSKİ Dresden'de festival zamanı.
1: Değerli izleyenlerimiz, Dresden'deyiz ve Dresden turunda bir başka detay da şu. Buraya eğer Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında geliyorsanız özellikle her hafta sonu bir festival, bir etkinlik, bir panayır karşınıza çıkabilir. Biz de bir hafta sonu buradayız ve görmüş olduğunuz gibi burada Dresdenliler için hafta sonunu keyifli geçirsinler diye özel etkinlikler düzenleniyor. Bir canlı müzik gösterisi var. Bir virtüöz anladığımız kadarıyla demin büyük alkış aldı ve aynı zamanda bu konser alanının sağında solunda birçok detay var. O detaylarda elbette yiyecek içecekle ilgili çocukları eğlendirecek bir takım faaliyetlerle alakalı.

Dresden, Almanya için en önemli kentlerden biri. Eskiden Doğu Almanya sınırları içinde kalan Dresden, duvarı yıkılıp Almanya birleştikten sonra Almanya'nın bir parçası olmuş.

Tarihte de Dresden'in önemi büyük. Saksonya'nın başkenti Dresden. Almanya'nın doğusunda kalan Dresden, Prag'a da çok çok yakın. Sakson krallarının sarayları, av köşkleri, birçok tarihi eser var Dresden'de.

Dresden'in en önemli özelliği 2. Dünya Savaşı'nda en büyük bombalamalardan birini yaşamış. 100 bin ton bomba atılmış bu şehre ve bu etki binaların üzerinde hala hazırda gözüküyor. Dresden'de yapılarda dikkat çeken noktalardan biri de binaların üstündeki siyahlıklar. Bu siyahlıkların sebebi ise 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan ünlü Dresden bombardımanı. Günlerce bombalanmış Dresden, tonlarca bomba bırakılmış bu güzel şehre. Şehrin büyük bir bölümü bombardımandan etkilenirken bazı binalarda o günlerin izlerini hala taşıyorlar üzerlerinde is olarak. Bombardıman sonrasında oluşan yangınlardan çıkan is hali hazırda şehrin önemli binalarının üzerine damga gibi kalmış. Katedraller, saraylar hep 2. Dünya Savaşı'nın etkilerini taşıyor.

Şimdi de Katedral Meydanı'ndayız. İkinci Dünya Savaşı'ndaki bombardımandan en çok etkilenen alanlardan biri bu meydan. Bombardımandan etkilenen, yıkılan binaların yerine eskisine sadık kalınarak yenileri yapılmış. Bombardımanın etkisini hisseden kentte işte bu kemer o günlerin anısına bırakılmış. Taş taş üstünde kalmamış şehrin bu kısmında. Bu küçücük parçada o günlerin anısını halihazırda yaşatıyor Dresden'e gelenlere.

Dresden tarihi bir kent. Kuzeyin Floransa'sı olarak biliniyor. Mücevher kutusu da deniyor Dresden'e. Tarihi eserler bu kente büyük bir anlam katıyor. Tarih boyunca bütün önemli şehirlerdeki gibi suyun kenarına kurulmuş Dresden'de. Elbe Nehri'nin kenarında kurulan Dresden, birçok asma köprüyle kentin iki yakası bir araya geliyor. Bu köprüler eski şehri yeni şehre bağlıyor. Eskişehir tamamen katedraller, opera binaları, eski yapılardan oluşurken, yeni şehir ise modern yapılardan oluşuyor.

0: Dedik ya Dresden'de festival zamanı diye. İşte panayırın tam ortasındayız. Harika müziklerle eğleniyor Almanlar.
1: Buranın hafta sonu panayırına biz de katılalım istedik. Görmüş olduğunuz gibi burada harika bir ortam söz konusu. Canlı müzik tabii ki var. Bunun dışında harika dükkanlar. Bu dükkanlarda her çeşit içecek, yiyecek söz konusu, hediyelik eşyalar da var. Hani hafta sonlarında Dresden'e geliyorsanız mutlaka böyle bir panayıra denk gelirsiniz diyoruz. Ve bizler Dresden'e panayırdan keyifli manzaralarla veda ediyoruz.

Dresden'den keyifli manzaralarla veda ediyoruz Almanya'ya ve dönüş yolunda Prag'a doğru tekrar yola çıkıyoruz. Amacımızsa keyifli bir Çek gecesi yaşamak.

0: İşte Prag'dayız. Çek gecesi bu otantik mekanda yapılacak.
1: Çekler kendi aralarında nasıl eğleniyorlar? Çek müzikleri, dansları ve özel yemekleriyle beraber keyifli bir akşama davetliyiz. Ve Çek gecesinden keyifli manzaralarla bu geceye başlıyoruz.

Bu keyifli manzaralarla, bu eğlenceyle, harika müziklerle ikinci günü de tamamlıyoruz. Yarın üçüncü gün olacak. Şimdilik iyi yolculuklar.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle bu güzel İstanbul gününden herkese ama herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neler yapacağız hemen sizlere anlatalım. Sevgili seyirciler, biz şu an Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesindeyiz. Fatih ilçesinde Şehremini Mahallesi'ndeyiz. Mevlana Kapı Caddesi'ndeyiz. Has Odabaşı Behruza Camii'nin hemen yan tarafındayız. Kameraman arkadaşım Recep gösteriyor şu an sizlere. Bugün yıllık, 100 yıllık yerlere gideceğiz ve İstanbul'da çok güzel yerler keşfedeceğiz. Aa, İstanbul'da burası da var mıymış diyeceğiniz 75, 80 hatta 100 yıllık dediğim gibi biraz önce de yerleri hep beraber keşfedeceğiz. O zaman Gezmek Olsun başlasın.

da yaklaşık 75-80 yıllık bir çiğ börekçi var. Açıkçası biz buraya gelirken bayağı bir aradık o çiğ börekçiyi. Kameraman arkadaşım Recep biliyor, navigasyon açtık. İşte onun dışında esnafa sorduk, bayağı bir sorduk. Ama dediğim gibi bu çiğ börekçiyi bulmak bir mucize. Nasıl diyeceksiniz? Çünkü ne bir tabela var büyük, ne böyle hani şaşalı bir dükkan var. Sade bir dükkan ve 3 masa var içinde. Onu söyleyebilirim size. Birazdan gideceğiz zaten. Çok ama çok meşhur. İstanbul'un neredeyse en ama en eski çiğ börekçisiymiş. Birazdan gideceğimiz çiğ börekçisi. O zaman hep birlikte şimdi o çiğ börekçiye gidelim ve çiğ böreğin nasıl yapıldığını, hem oranın tarihini hem de tabii ki tadını merak edenler için ben tadayım. Siz de daha sonra gelin.

özelliği çiğ börek ve ayran. Yaklaşık 75-80 yıllık bir yer burası. Çiğ börek ve ayran yemek istiyorsanız ve en eski nerede yerim ben diyorsanız İstanbul'un en eski ve neredeyse en ama en iyi çiğ börekçisi Şehremini Mahallesi'nde oda başında işte bu çiğ börekçi. Hadi gelin.

haftanın 7 günü açık. Yaz aylarında sadece cuma günleri kapalı. Zaten kapıya da yazmışlar. Görmüş olduğunuz gibi küçücük bir yer. Sabah 8.30'da açılıyor ve hava karardığında burası kapanmış oluyor. Birçok ünlü ismin de buraya gelmiş olduğunu söyleyeyim size. Burası, tekrar belirtmek istiyorum, İstanbul'un en iyi ve en ama en eski çiğ börekçisi. Birçok gurme tarafından da onaylanmış bir yer. Onu söyleyebilirim size. Tekrar belirteyim, buranın özelliği tabii ki meyve suyu içebilirsiniz buraya geldiğinizde, tercihe bağlı, ama buranın özelliği çiğ börek ve ayran sevgili seyirciler. Çiğ böreğinizi yerken mis gibi doğal ayranınız size eşlik ediyor olacak bu güzel tarihi odabaşı çiğ börekçisinde. Bir de şunu ekleyeyim hemen, normalde ayranlar biliyorsunuz 15 gün ya da 1 ay falan dayanabiliyor. Ama bu ayran direkt olarak süt geldiğinde yoğurt mayalanıp o yoğurttan yapıldığı için sadece 3 gün dayanabiliyormuş. Ayran doğal, çiğ börek doğal. 71 yıllık yer. O zaman bu kadar anlattık. Çiğ böreğin tadına bakalım. Vallahi anlattıkları kadar var. Sevgili seyirciler, bu arada çiğ böreğin içinden akan, hani yağ değil, kıymanın suyu. Bence çok güzel. Üçüncüyü yiyorum bu arada. Çaktırmadan ben de. Şimdi yüzyıllık bir yerde kaybolacağız. Kapalı çarşının o şaşasından çıkıp mükemmel bir yerden sizleri karşılayacağım.

Çiğ böreğimizi yedikten sonra Kapalı Çarşı'ya geldik. Kapalı Çarşı Nuri Osmaniye kapısından gireceğiz şimdi birazdan. Sonrasında yüzyıllık bir hana götüreceğim sizi Zincirli Han. Kapalı Çarşı'nın o şarşasından çıkıp sessiz, sakin bir han. O zaman hadi bakalım Zincirli Han'a gidelim.

0: nhé. Kapalı Çarşı'nın ana giriş kapılarından olan Nuri Osmaniye'den girince sağdan ikinci sokağa sapıp yolun sonuna yürüdüğünüzde sağ kol üzerinde de Zincirli Han'ın giriş kapısına ulaşıyorsunuz. Şimdilerde kuyumcuların atölyelerinin yer aldığı Zincirli Han'da ilk gözümüze çarpan tarihi taş zemin üzerindeki çeşme oluyor. Tek avlulu iki katlı Zincirli Han'ı benzerlerinden ayıran en temel özellik bakımlı görünümü. Özgün halini muhafaza eden yapı, koyu yeşile boyalı panjurlu eski odaları, tarihi taş zemini ve moloz taş ve tuğladan kemerleriyle ziyaretçilerini zamana yolculuğa çıkartmaya aday. Han'ın kalbi ise avlunun tam ortasında yer alan, biraz önce de söylediğim gibi çeşme ve gerisindeki sarmaşıklı çatısıyla soluklanma bölümü. Tahmini olarak 18. yüzyıl sonlarında inşa edilen Han'ın odalarında bir zamanlar ocaklar bulunuyormuş. Halen kuyumcu ustalarının ilk katı satış mağazası, üst katı atölye olarak kullandığı Han'ın girişindeki çay ocağı da bütün ziyaretçilerine tatlı bir mola veriyor. Zincirli Han bir ticaret hanı özelliği taşır ve Kapalı Çarşı'ya yakın olduğundan dolayı ziyaretçi sayısı fazladır. Tarihi mekanlar arasındaki yerini alan Zincirli Han, Tığcılar Sokağı'nda bulunup çok sade bir mimariye sahiptir. Yuvarlak taş kemerli girişinden ilk adımı attığınızda konuşmaya başlar Zincirli Han. Merdivenler üst kattaki dükkanlar olduğu gibi günümüze gelmeyi başarmış ve görenleri sadeliğiyle etkiler hala. Buraya geldiğiniz zaman sevgili seyirciler, gerçekten Kapalı Çarşı'nın şaşasından çıkıyorsunuz. Sade, şık ve Osmanlı'dan günümüze gelmiş bu güzel hanın görüntüsüne ev sahipliği yapıyorsunuz. Eğer İstanbul'da tarihi mekanları gezmeyi seviyorsanız mutlaka gezi rehberinizin içine Kapalı Çarşı'nın içinde bulunan Tığcılar Sokak'ta bulunan Zincirli Han'ı da eklemeyi unutmayın. Sadeliği ve şıklığıyla ve günümüze gelmiş güzel bir Osmanlı yapısıyla bizleri karşılıyor Zincirli Han. Yanımızda Han'ın en eskilerinden, Zincirli Han'ın en eskilerinden Nacit Bey var. Nacit Bey o kadar değerli eserler yapıyor ki sevgili seyirciler, sadece ama sadece dünyada bir tek Nacit Bey yapıyor. Onu söyleyebiliriz. Şimdi biraz sözü kendisine bırakalım. 1964 senesinden beri Han'daymış Nacit Bey. Şimdi sözü ben size bırakayım. Neler yapıyorsunuz? Kaç senedir Han'dasınız? Zincirli Han nasıl bir an sizden dinleyelim.
1: Ben geldiğim zaman Zincirli Han gerçekten çok güzel bir handı. Çünkü saygıdeğer ustalar ve dopdolu bir handı. Herkes birbirine karşı çok saygılıydı. Neden? Şöyle, 84 senesinde vefat etmiş olan bir Narsis ustamız vardı, Sedefçi. Avrupa'dan buna mobilyalar geliyordu tamir için. Bir an Ohannes ustamız vardı. Balkanların tek kalıpçısıydı. O zaman bugünkü gibi teknoloji yoktu. Kuyumcular, muhlayıcısı, sadekarı, birçok sanat erbabı üst kat tamamen atölyeydi. Fakat alt katta Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli antikacılar vardı. Antikacıların birçoğu Zincirli Han'dan çıkmadır. Ve salı perşembe günleri ben onlara yetişemedim. Benden önce son bulmuş. Türkiye'nin en kıymetli halıları gelir, salı ve perşembe günleri burada mezatla satılırmış.
0: Aa.
1: Netice itibariyle zaman içerisinde bu ustalarımızın birçoğu vefat etti. Şu oldu, bu oldu derken bugün öyle bir hale geldi ki hani neredeyse çayını kahvesini içecek kimse kalmadı.
0: Tabii eskiler bir başkadır diyoruz baktığınız zaman da. Şimdi ticarette de aynı şekilde bir dükkan ya da esnaf eski esnaflarla olduğu gibi olamıyor yani. Şimdi siz eski esnaflardaki gibi şimdiki günümüzdekilerle pek hani...
1: O değil.
0: Ne?
1: Sanatkar kalmadı.
0: Ha, sanatkarlardan bahsediyorsunuz.
1: Ve öyle bir dönüşüm oldu ki aklımızın köşesine bile gelmezdi.
0: Peki siz ne yapıyorsunuz Nacit Bey?
1: Ben son 10 senedir ama mesleğe girdiğim günden itibaren oldukça... Çünkü mücevher sanatını 60'lı senelerde azınlıklar kesinlikle yanına çırak almazdı. Almadıkları için tabii ki ben de mücevherci olabilmek için herhangi bir usta bulamadım ki hatırlı insanlar olmasına rağmen. Değişik işlerle, telkarıyla başladım. Çok güzel fantezi bilezikler yapardım ama sonra hayır dedim. Madem ki ben bu düşünceyle geldim, bu mücevheratı yapacağım. Sadekarlığımın gayet güzel şekilde ki Kapalı Çarşı'nın en iyi kuyumcularından rokoko mücevher vardı. Bugün dahi onun emsali bir mağaza yoktur. O da 2000 öncesi Amerika'daydı, vefat etti. Ve sonra her tür mücevheri yapar oldum ama kalfalarımı, çıraklarımı oldu, yetiştirdim. Son 10 senedir artık takıdan uzaklaştım. Bu tip şeyler yapıyorum.
0: Bunlar ne? Ben ilk kez görüyorum.
1: İlk görüyorsunuz ve ilk olduğu gibi emsali de yoktur dünyada. Çünkü bir tek ben yapıyorum.
0: Ne peki? İsimleri ne?
1: Bunu niye yaptığımı söyleyeyim ben size. Peki. İsterseniz. O daha bir ilginç.
0: Tamam.
1: Hep hayalimde Allah'ın lafz-ı celalini en güzel şekliyle bir yere tezyin etmeyi düşünüyordum. Bir türlü karar veremedim. Çerçeve içine Allah yazsanız ne olur. Şu bu derken aklıma böyle bir fikir geldi. Ve bunun üzerinde Türkçe Allah yazıyor. Üçü de simetriktir. Şimdi bakın safir taşın olduğu yer A. Yanındaki iki çubuk L.
0: Evet.
1: Yine A, Yakut'un olduğu kırmızı taş.
0: Evet.
1: Sağ kulübün yukarı dönüyor ve sonunda H.
0: Evet.
1: Yukarıda da C, C. Allah Celle Celal.
0: Evet.
1: Şimdi bunu seyrettiğiniz zaman hani güzel bir izah vardır bilim insanlarının. İnsan hangi dilde konuşursa o yazıyı görürse kendi dilindekini beyin okur. İyi de duran bir şey arkasını niye tezyin edeyim diye düşündüm. Sonra bu dedim dönmesi gerekiyor.
0: Nacit Bey, bunların bir ismi var mı?
1: Evet.
0: Ne isimleri?
1: Evde sohbetini yapıyorduk ne isim takalım diye. Kızım aklına gelmiş. Ben bir şey buldum ama dedim. Nedir dedim? Lebris. Tamam dedim. Çünkü eski Türkçe'de maddi manevi doyumu var.
0: Lebris.
1: Evet. Lebris.
0: Lebris.
1: Altı harf. Maddi manevi doyuma ulaşmış. E şimdi... Manevi daha yücesi ne olabilir? Böyle bir yüce isim. E maddi deseniz altın ve mücevherden oluşmuş.
0: Peki illa bu Lebris, evet, altın ve mücevherden mi yapılması, hayır, gerekiyor? Yoksa hani mesela bütçesi yetmeyenler ya da işte altına, pırlantaya şimdi, bütçesi yetmeyecek olanlar...
1: Gümüş ve mücevher görünümünde olan taşlarla yapmak mümkün. Ama o da küçük bir rakam değil. Çünkü en basiti 3-4 ay sürüyor.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Haftanın 5 günü buradasınız. Lebris görmek isteyenler Nacit Usta'nın yanına gelebilir diyelim. Ve sizi sağımda ve solumda bulunan güzel lebrislerle baş başa bırakayım. Lebris manevi demekti değil mi?
1: Maddi manevi
0: doyuma ulaşmış. Yeni bir şey öğrenmiş oldum programda da. Çok teşekkür ediyorum
1: ben
0: size.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Sana sevdalanmışım. Kaderimi kaderine bağlamışım.
3: Ya gizli sevdamızı baban öğrenince bizi ayırırsın?
2: Korkma Ömer.
4: Ananla sana senelerdir ekmek yedirdim. Hadi durma karşımda, çalış.
2: Tanımadı. Huyunu suyunu bilmediği biriyle kızımızı evlendirmeyin.
4: Yeter! Hepimizin gözleri yollarda kaldı.
5: Sağ olun efendim.
2: Evimize hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk efendim.
4: Ömer, misafirimizin bavulunu al.
5: Bugüne kadar karşıma Zeynep gibi güzel ve temiz bir kız çıkmadı hiç.
4: Anlıyorum. Seni çok iyi anlıyorum.
2: Parayla sevgi olur mu baba? Biz canımızı birbirimize adamışız. Gitme şu gariplerin üstüne. Gençliklerini haram etme.
5: Ben seven bir yüreği hançerlemem. Bu tertemiz aşkınızın arasına bir Karaçalı gibi giremem.
6: Dilek Taşı bugün 16.15'te TV4'te.

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
1: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif.

0: de gitsin.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
3: Güzel.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut fiş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Ne diyor? Ay, dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
11: Botanik.
10: Abacus.
12: Kasa.
10: Marul. Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz.

0: Tulumanın kilosu ne kadar?
1: Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
2: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
6: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
7: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
2: Rivayetleri.
6: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
2: Söylenceleri.
6: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
2: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
6: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
2: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Gerçekten onlara gülerdim.
2: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
3: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
0: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
3: Haklarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
0: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
6: Alo.
7: Nereye diyorsun?
6: Tamam.
7: Sayın abi buyur.
6: Ofise 6 tane soğuk su. Tamam. Ha götüreyim nerede? Tamam. Ofise 6 tane soğuk suymuş. Buyurun. Şimdi hanın hemen hazırlayayım abicim şöyle
7: buyurun,
6: suları.
7: Sıcağını alma o.
6: Sıcağını almadın mı? Bir tane suyu döktüm
7: tamam,
6: bu arada.
7: Tamam bir şey de acele etmeyiz.
6: Hemen şöyle acele etmeyeyim mi?
7: Getti bir tane daha.
6: Bir tane daha gitti su.
7: Şimdi sonra seninle paralarını alırım.
6: 6 tane bir dakika dur. Şöyle ofise 6 tane soğuk su al. 2, 4, 6. Ama şu birazcık sıcak. İdare edivereceksiniz artık. Çok. Şimdi abi hanın zincirli hanın en eskilerinden. Çay ocağı. Hanın zaten olmazsa olmazlarından. Size o kadarını söyleyeyim. İsim abicim?
7: Sabahattin Çoban.
6: Sabahattin abicim kaç senedir bu handasın?
7: 1969'dan beri.
6: 1969'dan beri bu handasın, bu çay ocağındasın.
7: Aynen.
6: Sabahattin abi gelenleri çayıyla karşılıyor, misafir ediyor. Soğuk soğuk limonatasıyla misafir ediyor. Size o kadarını söyleyeyim. Burada

0: Ondan sonra buradan devletimiz yolladılar Kuyumcu kentine. Şimdi burası dev üzerinde oluyor. İnsanlarımdan memnunum. Ben de esnaf memnun.
1: Benden esnaf memnun, ben esnaftan memnunum diyor. Kızlar, burayı mı bekliyorsunuz? Öyle mi? İstiyorsanız ben size limonata vereyim. Şöyle bir göster istersen.
0: Verin, Recep. Buyurun. Buyurun orada.
1: Hemen kızları, Zincirli Han'ın fotoğrafını da çekiyordunuz. Siz Kapalı Çarşı'ya gezmeye geldiniz muhtemelen. Peki Zincirli Han'la nasıl dikkatinizi çekti?
2: Bir han göstermek istiyordum. Burayı görünce direkt girdim.
1: Öyle mi? Kim dışarıdan geldi?
3: Ben.
1: Nereden geldi?
3: Konya'dan geldi.
1: Konya'dan geldi. Zincirli Han 1708'de yapılmış. Osmanlı ticaret hanı ve orijinalliğini bozmadan bugüne gelmiş. Bak gördüğün gibi çeşmesi olsun, avlusu olsun bayağı güzel bir han. Şu anda dövizcilerin fazla olduğu söylense de kuyumcular ve kuyumcu atölyeleri oldukça fazlalıkta. Buraya gelip tabii ki bütçeniz doğrultusunda isterseniz alışveriş yapabilirsiniz ya da isterseniz bu tarihi handa gezebilirsiniz. Aynı bu güzel hanımlar gibi. Hanımlara çay dolduralım bence.
0: Buyurun.
1: Sebahattin abi.
0: Ablam buyurun.
1: Hemen çayı dolduralım hanımlara. İsim kızlar gelin böyle yanıma. Havva'yla
0: Alanur.
1: Tamam. Bir müsaade edersen artık sen bir bana bırak artık. Ama burayı ben devraldım. Yakmam tamam, merak etme.
0: Hay sen ellerinden öperim devraldın sen ya.
1: Ya devraldım ben burayı artık.
0: Tamam hayırlı
1: Zincirli
0: olsun.
1: Zincirli Han'da Selahattin abinin yerini devraldım. Abla, Selahattin mi Sebahattin mi?
0: Çoban, koyun
1: ha,
0: çoban.
1: Sebahattin çoban.
0: Koyun çobanı.
1: Selahattin Sebahattin fark Sabahattin. Etmiyor artık Selahattin yani. Selahattin
0: Eyvan.
1: Selahattin demeyeyim değil mi?
0: Yok Sabahattin.
1: Sebahattin, ha. Sebahattin abi.
0: Teşekkür ederim.
1: Sipariş de gelmiyor ne yapacağız?
0: Gelir şimdi biraz sonra gelir.
1: Şimdi gelir mi? Tabii. Limonatayı da yeni takmışlar sevgili seyirciler. 5-6 dakikası var aynen. Limonatanın. 5-6 dakika sonra soyacak. Bu iki çay kızların beyefendi. Ben size hemen iki çay daha vereyim mi?
0: Tabii efendim hemen.
1: Hemen vereyim. Bardak alayım Sebahattin abi.
0: Çalkalayacaksın.
1: Çalkalayacağım tabii sıcak suyla çalkalamadan olur mu?
0: Yok.
1: Şöyle. İki çay mı istiyorsun? Açık mı koyu mu?
0: Normal.
1: Normal. Tamam. Hop elimizi de yakmayalım.
0: Yok yanmaz.
1: Şöyle Yıldız Zincirli Han'a geldi de çay doldurmadı mı dedirteyim ben. Hanlara geldiğiniz zaman mutlaka çaycılara uğruyorsunuz Sebahattin abi gibi çaycılara. Aynen. Nedeni ise hem onlarda daha çok bilgi oluyor hem de onların çayları aynı tavşan kanı gibi taze oluyor. Hemen çaylarımızı dolduralım. Şöyle.
0: Eline de yakışır ya.
1: Elime yakışmaz mı? Elime her iş yakışır. Benim de işime gelmez. Şöyle ver istiyorsan ben götüreyim. Ben taşıyamam zaten sağ ol. Ben onu deviririm.
0: Gel çevirem.
1: Sevgili seyirciler kızlar da burada görmüş olduğunuz gibi çaylarını yudumluyorlar. O zaman biz de bir çayımızı yudumlayalım. Sebahattin abiyi o kadar övdük. Sen de bize birer çay ikram et. Kameraman arkadaşım Recep'le biz de oturalım çayımızı içelim. Siz de bu arada Zincirli Han'a şöyle bir bakın. Hangisi çalıyor?
0: Buradan çalacak şimdi. Dur bakalım.
1: Bakalım hangisi çalıyor.
4: Erman.
0: Efendim.
4: Kalem kere bir tane çay lütfen acil.
1: Tamam.
4: Hemen kere bir çay acil.
1: Tamam. Tamam.

0: Zincirli Han'a geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken bir dükkan burası. Şişko Osman'ın dükkanı. Bir kere onu söyleyeyim size. Şişko Osman kim diyeceksiniz? Dördüncü kuşak. Han'ın en eskilerinden. Beşinci kuşak yanımdaki beyefendi isim?
1: Nurullah.
0: Nurullah Bey. Şimdi Nurullah Bey ile konuşacağız. İçeriye girdiğiniz zaman eski halı kokusu vardır ya, belki ekran karşısında birçoğunuz bilir, bilmiyorum. Eski halı kokuyor burası. El yapımı antika halıları buraya geldiğiniz zaman satın alabilirsiniz. Ya da bakabilirsiniz ya da Nurullah Bey'le sohbet edebilirsiniz. Benim doğru, birazdan yapacağım gibi. Şimdi Han'ın en eskilerindensiniz, beşinci kuşaksınız. Evet. Dükkanın beşinci kuşağısınız. Neler söyleyeceksiniz? Han'ı anlatırsanız, dükkanı anlatırsanız neler anlatırsınız?
1: Şimdi Han 16. yüzyılın sonu zaten. Eskiden, bugün de olduğu gibi eskiden de alışveriş merkezlerinden bir tanesi. Biliyorsunuz üst katları dinlenmiş.

0: Beğenme için alt kat, alışveriş için. Arkada da bir yer var. Orada da işte hayvanlarını barındırmak için yapılmış bir han. Bize
1: Osmanlı
0: gelince
1: ticaret
0: Osmanlı
1: hanı.
0: ticaret hanlarından bir tanesi, İstanbul ayaklarından bir tanesi. Bize gelince şöyle söyleyeyim. 1890'lı yıllarda esas memleketimiz olan Erzincan'da başlayan serüven, 90'lı yılların sonunda, 1890'lı yılların sonunda İstanbul'a geliyor. Tespihçilik, kuyumculuk ve halıcılıkla devam ediyor. Bugün halıcılıkla devam ettiriyoruz. Bizdeki parçaların şöyle bir özelliği var. Hepsi el yapımı bir kere. Ve Anadolu'da biliyorsunuz çeyiz geleneği var bizde. Yani evlenmeden önce genç kızların veya hanımların yapmış olduğu parçaları buluyoruz biz. Onları topluyoruz. Sebep gayet basit. Natürel olmaları. Yani kullanılmış olan kök boyalar veya kullanılmış olan malzeme, yünler, pamuklar, ipekler hepsi natürel.
1: Bu arada ben yine Gezmek Olsun programında öğrenmiştim. Bu halılar kök boyalardan yapılıyor dediği gibi Nurullah Bey'in ve bu halılar kesinlikle halı yıkama makinelerinde yıkanmıyor. Bunlar özel olarak yıkanıyor. Yoksa boyalar akar.
0: Doğru söylüyorsunuz. Şurada da resimde zaten gördüğünüz gibi birkaç örnek var. Yünlerin içine koyulan kök boya dediğimiz bir kök var. İşte diğer böceklerden veya işte meyve kabuklarından, diğer ağaç köklerinden veya meyvelerin kendisinden, çiçeklerin ortasından hazırlanan boyalar var. Tabii şimdi boyaların hepsi yöresel. Bugün doğuya gittiğinizde mesela Kars'a renkler daha koyu. Ama Ege'ye doğru, batıya doğru geldiğinizde renkler daha aydınlık, daha açık. Sebep Türkiye'deki bu mevsimler ve oralardaki işte bazı hava olaylarının farklılık göstermesi. Yünlerde de mesela öyle. Doğuya gittiğiniz zaman doğudaki hayvanların yünleri, kılları daha serttir. Batıya geldiğiniz zaman daha yumuşaktır. Çünkü iklimsel.
1: Valla o kadar güzel anlattınız ki buradan halı alıp çıkasım geldi. Ne yalan söyleyeyim. Ciddi anlamda.
0: Ne zaman isterseniz.
1: Buradan halı alıp çıkasım geldi. O kadar güzel bir yer ki gerçekten sevgili seyirciler. Halının nasıl yapılışından tutun da şöyle bakın. Yani halıların işlenişine, o kök boyaların nasıl halılara yansıdığını en güzel görüyoruz. Bakın bu şekilde yani bu malzemelerle halılar yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşım Recep gösteriyor. Keşke halı yaparken de görebilseydik ama tabii ki atölyeniz burada değil galiba.
0: Yok,
1: Burada
0: burada
1: mı?
0: değil. Genelde Anadolu'da atölyeler.
1: Ha, Anadolu'dan
0: Oralarda
1: yaptırıp
0: hazırlanan bir tabii.
1: getiriyorsunuz. Ne kadar güzel. Bu arada buraya birçok ünlü isim de gelmiş. Hemen şöyle bakalım. Sevgili seyirciler, Prenses ve Prens gelmiş buraya. Yani Hollanda Kraliçesi ve Prensesi gelmiş. Dünyaya duyulmuş,
0: Tabii dünyanın
1: dünyaca
0: çok
1: ünlü
0: evet.
1: bir han aslında burası. Ama biz belki de bazılarımız İstanbul içindeyiz. Bu hanı keşfetmekte geç kalıyoruz. İlla almak zorunda değilsiniz. Nurullah Bey'e gelip tecrübelerinden faydalanabilirsiniz. Buranın kokusunu soluyabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Biz sohbete devam ederken siz de şöyle buradaki halılara ve tabii ki fotoğraflara bir göz atın.

Şimdi Kapalı Çarşı'dan, Zincirli Han'dan çıktık ve sevgili seyirciler, muhteşem bir yere götüreceğim sizi. Hemen şöyle dönelim. Tarihi Kapalı Çarşı Day Day Pastanesi burası sevgili seyirciler. 1969 yılından beri bu pastane burada. Zaten pastaneye gelmeden önce sokağın başından öyle bir kokuyu duyuyorsunuz ki size anlatamam. Recep Bey diyorum ki kokuyu duyuyor musun Recep diyorum. Evet diyor. Yani kokuyu takip ederek pastaneyi çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Bu pastane fazlasıyla meşhur bir pastane ve buraya geldiğiniz zaman mutlaka elmalı kurabiye yemeniz gerekiyormuş. O zaman içeriye girelim ve mutlaka bir elmalı kurabiye yiyelim. Bu pastane çok meşhur bir pastane. 1969 yılından beri Kapalı Çarşı'da ve bu pastaneyi ülkemize gelen yabancı turistler dahi Kapalı Çarşı'yı ziyaret ettiğinde mutlaka ziyaret ediyorlar.

kahvaltı çıkıyor, börekler çıkıyor sevgili seyirciler. Öğleden sonra da hemen şöyle kurabiyeler çıkıyor. Tahinlisinden tutun da çikolatalısına, çikolatalısından simitine, çekirdeklisine, kekine ve tabii ki en meşhuru elmalısına. Bu elmalı kurabiyenin kokusunu biraz önce dediğim gibi sokağın başından duyabilirsiniz sevgili seyirciler. Şimdi hemen bir tane elmalı alayım ben de bu pastaneye geldim de elmalı kurabiye yemedim demeyeyim. Kameraman arkadaşım Recep şu an size elmalı kurabiyeyi gösteriyor sevgili seyirciler. Bu pastaneye geldiğinde insanlar kutuyla kurabiye alıp gidiyorlar. İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Kapalı Çarşı tarafında burası. Onu söyleyebilirim. 1969'dan beri bu pastane burada. İçeride de muhteşem bir koku var. Sokakta da muhteşem bir koku var. Ve elmalı kurabiyemiz geldi. Şöyle çok teşekkür ediyorum size. Hemen şöyle koyalım. 5 lira bu kurabiye. Şöyle bütünken şöyle. Sıcacık bu arada kurabiye. Şöyle göstereyim hemen. Kameraman arkadaşım Recep gördü. Ve hemen şöyle elmalı kurabiyemizden yemeye başlayalım. Çok teşekkürler. Bu da bizim ikramımız olsun dedi. İkram da geri çevrilmez. Vallahi iyi geldi. Sıcak havada soğuk soğuk limonata. Ben hayatımda böyle güzel bir elmalı kurabiye yemedim. Ağızda dağılıyor ve o kadar taze ki anlatamam. Recep yiyecek misin? Recep yemeyeceğim dedi ama ben şöyle Recep'e veriyorum. Hemen tadına baksın diye. Ben de kalan elmalı kurabiyeme devam ediyorum. Bu elmalı kurabiye günlük ve taze bir kurabiye. Marmelatla falan yapılmıyormuş içindeki elma sosu. Glikoz şurubu falan da içermiyormuş. Onu söyleyeyim size. Bu pastane haftanın 6 günü açık. Sabah 7'de açılıp akşam 7'de kapanıyormuş. Eğer Kapalı Çarşı tarafına yolunuz düşerse mutlaka bu pastaneye uğramanızı tavsiye ediyorum. Sokağın adı neydi abi? İskender Boğazı Sokağı Kapalı Çarşı'nın çarşı kapısından çıkınca yine burayı bulabilirsiniz diyelim. Ve hemen sol tarafta gösterelim efendim. Aa, ben parayı gösterelim demiştim ama elmalı kurabiyeler geldi. Sıcak sıcak, yok dokunmam, yanarım. Çok güzel. İşte böyle sürekli çıkıyor. 15 dakikaya bir elmalı kurabiye çıkıyor. Yüzyıllık, yıllık yerlerini ziyaret ettik bugün. Sizler de benim bugün yaptıklarımı yapabilirsiniz. E o zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın, her zaman hayatınızda tatlı yiyin, tatlı konuşun ve bugün uğradığım yerlere mutlaka ama mutlaka gidin. Öptüm, hoşça kalın.

0: Sen bakma göründüğümüze, bu iki yiğidimiz olmasa encamımız kötü. Dükkan açmaya bile yetmeyiz.
1: Kal sağlıcakla Ezo kızım. Gayrı çok kalıcı değilsin amca evinde. Abin Ezo kızı alıyormuş, doğru mu?
2: Doğru, evet. Desene şenlik başladı.
3: Bende suç yok. Her şeyi Uncuoğlu Reşat yaptırdı.
4: Vatan borcu, namus borcudur Ali oğlum. Yolun açık olsun.

0: seni sana emanet ederim Ezo.
1: Haberi dün akşam geldi şubeye.
2: Ocağımızda sizler namımızı sürdürecek kıvamdasınız.
3: Varsın herkes bizi nikahlı bilsin. Sen benim dünya ve ahiret bacımsın.
0: Yazık oldu Aliye Cumali Baba.
4: Hem de ne türlü yazık.
0: Benim bile yaşadığıma inanasım gelmez.
2: Otur öyle. Önce bir karnını doyur. Serseme döndük. Ne yapacağımızı bilemedik.
5: Beni bana emanet ettiğin halde inanmazsın.
6: Ezogelin bugün 18'de TV4'te.

0: Yumurta da pişireyim mi?
1: İstemem, pek isteğim yok. Komisyoncu Kemal Libya'ya işçi gönderir diyorlar. Tevfik Usta'ya bir sorayım, onun ahbabı olur.
0: Buralarda bir iş bulsan olmaz mı?

0: Gene aynı fiyattan aldı. Her şey pahalanıyor. Yumurtaya hiçbir şey yok. Sen bugün işe gitmedin mi?
1: Çıkardılar.
0: Kim bilir ne yaptın? Çalışmazsınız ki. Hep avanta kollarsınız. Ben senin yaşında köpek gibi çalışırdım. Hem güreşe giderdim, hem oraya giderdim. Hem de sizi büyütmeye çalıştım. Boyun kadar çocuklarım var maşallah. Daha bir iş tutamadın. Adam akıllı. Hala avare avare dolaşırsın. Aymana aymana gezersin. Çalışana iş mi yok? Hayda be! Adam gibi çalışmazlar ki. Carcır carcır konuşurlar. Yazıklar olsun. Hasan!
2: Kolay gene.
3: Oh Bilal, hoş geldin. Ne o, küs müyüz yoksa?
2: Yok be usta, canım sıkkın biraz.
3: Hadi in çayırar, az güreşelim bir şeyin kalmaz.
2: Komisyoncu Kemal, senin ahbabın olur. Libya'ya işçi yazar diyorlar. Bir konuşsan.
3: İyi, konuşuruz. Kimin için?
2: Benim için usta, gideceğim.
3: Ah, hadi lan! Dalgaya alma ustanı.
2: Vallahi gideceğim.
3: Tamam, akşama konuşurum hemen.
2: Sağ ol usta.
4: Bu hacı ya dayı, azıcık sürsek bütün kızlar kaçar.
5: Gelsene sen, kus kokusu ararsın. Bak bu sümbül, gel.
4: Güzel değil dayı, şu nasıl?
5: Ona demeyecek kalsın ya, senin bir şey alacağın yok.
4: Peki benimle o nasıl?
5: Eğleniyorsunuz, hadi eyvallah.
6: Oo Bilal, nasılsın? Ne haber?
2: Sağ ol Yüksel. Ben de sana vuracaktım.
6: Acelesi yok, uğrarsın.
5: Sıpalar eğlenirler benimle. Kurt kocarsa ne olacak? Oh,
2: buyur dayı. Çay içer misin?
5: İçerim.
3: Bir çay yap.
5: Abi pehlivan, bu sene güreş olmayacak mı? Her yıl olurdu eskiden. İki yıldır kimse uğraşamaz oldu. Ben senin babanı da iyi tanırım. Esaslı pehlivandı. Gözü nasıl oldu? Hiç görmez mi?
2: Görmez.
5: Allah'ın iş, ne yaparsın?
7: Selamün aleyküm.
2: Aleyküm selam.
7: Sabah beri seni ararım ben.
2: Hayır mıdır?
7: Dağlıların düğünü var. Büyük bir güreş yaparlarmış. Seni de çağırırlar be.
2: Gideriz be dayı.

Pehlivanın hakkı. Pehlivan, gücünü Allah'a arttır.

Tam tamına 14.400 lira. Fena para değil. On dört bin dört yüz be.

0: Orası bile değil.
1: Allah bereket versin. Şuncacık bir köy. Koç da var. Sen bilir misin be namlı bir pehlivan ne kazanır? Bir isim bir nam yap sonra çık dolaş bakalım. İn Balıkesir tarafına, Manisa'ya, Aydın'a. Milyon ne kelime be! Ben derim pehlivanın iyisi darphane gibidir. Makine gibi para basar. Ne muhtaç olacağım ona buna, ne koşacağım şunun bunun işine. Alemin ağız kokusunu dinleyeceğim. Yürü be mübarek hayvan, az kaldı be! Yürü be, hadi yürü! İnat etme be, yürü be!

0: Sen de pelvan kanı var. Yedi göbek küreşçisin sen be. Ta Cihan pelvanı koca Yusuf'lara dayanır bir yanın. Dağlılar bah dediler. Böylesini görmedik.
1: Bir pelvan milyon kazanır mı? Hmm.

0: Merhaba ağalar. Ooo Mestan, kalkmışsın koçu. İnsan haber verir be. Hasta siz güreşin, bilirsin.
1: Bir daha sefere.
0: Bizimkiler almışlar maçı. Tam 3 tane çekmişler esaslı.

0: Sen misin Bilal? Sesin soluğun çıkmıyor. Yanıldın mı yoksa?
1: Buldun yanılacak adamı. Pervano be, sana çekmemiş.
0: Hayda be! Sen nasıl cazgırsan, o da öyle pelvan. Pelvanmış. Pelvan. Pelvanlık mı kaldı şimdi? Ayağına kıspeti çeken pelvan olsaydı pe.
1: Hayda be sen de! Böyle kaldırıp vurdun yiğitleri. Ağızları açık kaldı. Onlar kolay vermez adama koçu.
2: Mestan dayı, elini yüzünü yıka.
0: Get oradan yalan.
1: Sağ ol, evde yıkarım. Aa Senem, koça iyi bak. Tavukların yeminden mi verirsin artık? Ne yaparsın bilmem. Hadi bana eyvallah.
0: Bu ne anlar güreşten be? Cazgır, cazgır. Pelvan, pelvan. Hasan, getir şu koçu görelim be.

0: Ne zamandır şuralarıma bir ağrı giriyor Bilal. Nefesim daralıyor. Süleyman amcan doktora götürsün dediydi ya.
1: Götürürüz baba.
0: Anan rahmetli de hep şuram ağrır der durur dedi. Nereye Ahmet? Karpuz yesene.
2: Pilav yer misin baba?
0: Duydum. Kessene şu karpuzu. Ahmet!
3: Nereye? Nereye dedim akşam akşam?
4: Sinemaya.
3: Ulan ne var sinemada her akşam?
4: Yeni film gelmiş.
2: Ses etme gitsin.
3: Geç karpuzunu ye öyle git. Ahmet!
2: Abim Alaman'a giderken Ahmet bu kadardı. Belki 15 sene oldu.
3: Ne oluyor bu sıfaya? Bize düşman kesildi.
2: Yorgun işte, sinirli.
3: Dökerim sinirin önüne. Babaya sinir olmaz.
2: Parasını istiyor. Bisiklet alacakmış.
5: Forkomün Türk, Türk gibi kuvvetli. Böyle dedirtti gavura koca Yusuf. Yusuf gibi pehlivan mı var şimdi? İnanmam.
6: Yusuf başka, pehlivanların piri o. Adı üstünde, koca Yusuf.
5: Gavur güreşi öldürdü. Baktı ki Türk'le baş edemeyecek. Yağı kaldırdı, minderi çıkardı. Öldürdü güreşi.
6: Recep efendi, sen şimdi var mısın bu işe?
5: Elle gelen düğün bayram. Hele bir kasabalı yürüsün, ardından biz de geliriz. Helvanı da getir, bir çayımızı içersiniz.
6: Senden bir ricaya geldim, ne olsa hısımız. Bizim pehlivana yardım edeceksin. Kasabanın şanı için Kırkpınar'a hazırlanacak.
7: Kasabanın şanı bize mi kaldı dayı, ne kazanıyoruz ki zaten?
6: Rahmetlinin hatırası için be, sevaptır.
7: Ben pehlivan besleyecek kadar zengin değilim.
6: Nam için be, ismin söylenir.
7: Memleketin zengini mi bitti dayı?
6: Ayıp be. Şunun şurası bir ricaya geldi, 1000 dereden su getirirsin.
7: Neslan dayı, büyüğümüzsün.
6: Hadi be, büyük tanıyacak haliniz mi kalmış sizin?
8: Nereye hemşerim?
9: Kaymakam bey ile görüşecektim.
8: Geç şöyle sıraya, bekle. Adın ne?
9: Meslan Ak Yıldız.
8: Ne hakkında görüşeceksin?
9: Mühim bir mesele hakkında.

0: Yorma kendini be! Hırsını bir günde eritme! Bu Çarıkçı Cevat'tan, yaman adam, çorbada tuzumuz olsun diyor. Kaymakama kadar çıktım. Bir force, bir force! Dedi stat, nereyi ne isterseniz hepsi emrinizde.
1: Şu koçu, şu koçu satsak, biraz paraya ihtiyacımız var.
0: O mübarek senin uğrun satılmaz. Pelvan adam bakacak kendine. Bir güzel kavurma yap, günde bir iki kilo ye.

0: Merhaba ağalar.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Merhaba Mestan.
3: Merhaba. Hoca efendi yaman adam. Güreş hastasıdır. Bir pehlivan hikayeleri bilir. Ağzını açık dinlersin.
0: Bize 3 çay yap bakalım.
3: Geçenlerde bana bir tane...
0: Merhaba.
3: Aha, aleyküm selam. Merhaba.
0: Görünmüyorsun be dayı. Kulübe mulübe uğradın da yok. Sen de Bilal. Bütün arkadaşlar kulüpte. Takım şampiyonluğa oynuyor. Bomba. Olmuyor pehlivan, ayıp oluyor.
3: Ne varmış kulübende uğrayacak?
0: Öyle bir takım yarattık ki dayı. Geçen gün yöneticiler toplandık. Başkan bu kulübe bir amigo lazım dedi. Maaş da verilecek hani. Ben dedim bizim Cazgır dayı tam bu işin adamı. Kasabalı da sever hani. Bağırmayı çağırmayı da bilir. Güzel iş hani.
3: Ne işiymiş bu be? Anlamadım.
0: Bizim takımın maçlarında bağıracaksın. Seyirciyi coşturacaksın dayı. Topçulara cazgırlık edeceksin hani.
3: Hadi be, utanmadan bağırtacaksın beni bir topun ardında. Ben mestanım be mestan. Bir gavur icadının peşinde koşmam. Günahtır be günah. Sen öyle işi bu bana bul, bu bana.

0: Abi tahtacı Tevfik mi diyeceğiz, pehlivan Tevfik mi?
1: Vay Cazgır dayı, sen de uğrar mıydın buralara? Selam Bilal, hoş geldin. Hadi geçin oturun.
0: Er meydanında gezinir bir keklik. Bre pehlivanlar! Karşınızda Vizeli Sarı Tevfik. Bileydim küseceksin güreşe, bir kelime yazmazdım senin için. 3 gün düşündüm be, bir mani bulamam. Ertesi günü güreş var ne o çayırda. Sabahleyin buldum, keklik. Ama vallahi yalan değil, aynı keklik meydanda öyle fiyakalı gezinir namussuz.
1: Neyi ettiniz de geldiniz? Bir çay demleseler de istek.
0: Daha müjdeyi vermedik. Senin çırak 40 pınara katılacak.
1: Boş ver el öpmeyi. Hadi hayırlısı.
0: Abi bu kızan senin eline bakar. Çalıştıracaksın, oyun göstereceksin.
1: Ben bir daha güreşmem dayı. Bilirsin.
0: Abi yapılmış bir haksızlık. Pelvan hemen pes edip küsecek mi?
1: Pes etmedik dayı.
0: Ne anladım, güreşmedin?
1: Para girdi işin içine, oyun girdi. Başka türlü oldu. Güreş bozuldu.
0: Güreş bozuldu. Yazık, bir pelvan söyler bunu.
2: Yanlış konuştu.
0: İnatsız o be, ben sana dedim, Tevfik'ten bize hayır gelmez. Ha. İrfan Hoca senin için yazmış bu muskayı, nefesi kuvvetlidir çok.

0: 20 saniyede koştu, çok. Bir de uzun mesafe deneyelim. Buradan şu direk kaç metredir?
1: 800.
0: 500. Hadi pehlivan, bir de oradan deneyelim.

0: Düdük sesiyle! Dikkat! Düdükle! Düdükle! Düdük!
1: Kaç kilo kaldırıyor?
0: Epey kaldırır, 100, 200.
1: Var mısın demez.

0: Bir de 1500 metre denesek. Güreşler hızlandı artık. Koşu gibi oldu. Saniyeler konuşuyor.
1: Pervan yorgun bugün. Başka zaman denesek hoca efendi.
0: Nasıl isterseniz. Yardım dediniz geldik.
1: Sağ olasın. Hoca efendi. Pelvan'ın durumu nasıl?
0: Çalışması gerek. Böyle olmaz. Çalışması.
2: Bir daha böyle adam istemem.
1: Ayıp ettik. Okumuş adam bir şey bilir ki yapar. Ben Hüseyin Bey'e gidiyorum.
2: Tevfik usta yok mu?
3: İçeride abi.
2: Bunları ustaya veriver, Libya işi için dersin.
1: Pervan! Hadi çıkar bakalım ceketi. Korktun mu? Güreşmeyecek misin yoksa? Ha? Haydi beni!

0: be cazgır? Yağ fazlasını satacak mısın? Yapıştırdın bizi birbirimize. Dök bakalım.
1: Yağ sürmezsin, içersin sankim. 2 kilo yağ oldu. Ben de şaştım.

0: Tevfik Pervan, kolay gele!
1: Eyvallah, hoş gelmişsiniz. Buyurun. Haftada bir güreşiriz. Haftada bir günde oyun gösteririm. Benden bu kadar, tamam mı? Haydi bre pehlivan!
2: Er meydanında gezinir bir keklik! Bre pehlivanlar, karşınızda vizeli sarı Tevfik! Ana sütü emmiş bir yiğit, helal! Er meydanında korkusuz pehlivan Bilal!

0: merhaba.
1: Buyurun bir çay için.
0: Sağ ol.
2: Merhaba.
0: Merhaba. Merhaba.
2: Merhaba. Devrik beyler merhaba.
0: Merhaba.
3: Güreş mi var be, nerede?
4: Olacak, olacak. Hadi be, hiç pehlivan görmediniz mi? Hadi, hadi.
0: Merhaba pehlivanlar. Hadi çocuklar biraz acele edin, kımıldayın biraz, hadi, hadi, hadi. Hadi.
5: Bu işte sen haksızsın pehlivan, 3 ay olmuş.
6: Karım evde hasta. Vallahi doktora götürecek param yok abi.
7: Tamam, yarın öderim.
6: Kusura bakma Bilal.
2: Merhaba pehlivan.

0: Geçe kaldın.
1: Nesi var?
0: Parasını istiyor. Ağlayıp durdu. Bisiklet diyor ille. Kaldırayım mı?
1: Öbür odada yatarım, dokunma.

0: Nesi var Ahmet'in? Hasta mı?
1: Ne bileyim, ustasıyla çekişmiş herhal.
0: Ustayla çekişmek olmaz. Usta süverde düverde.
2: Dede!
0: Ayıp etmiş.
2: Dede! Sarı tavuk yumurtlamamış.
0: Niye yumurtlamamış be? Baktın mı samanların altına?
2: Baktım, yumurtlamamış.
0: Bakmışsın. Tut getir bana bakayım.

0: Ha, bu yumurtadan kesin uç be oğlum. Kesin gitsin.
1: İki taze yap bakalım. Yazacaksın ama, sonra öderiz.
0: Ayıpsın Mesten dayı, yazalım ya. Çayın kutusu 200, 200 de şekere de, kirası dükkanın, çırağın haftalığı. Eve ekmeği nasıl götürüyoruz, sor bakalım.
1: Aman be, ağlama, vereceğiz paranı. Al, bakarsın kaçarız görmeden.
2: Güreş yok mu dayı?
1: Hıdır Ellez'e başlar her yanda.
2: Hıdır Ellez'e ne kaldı?
1: Haftaya pazar Hıdır Ellez'dir be.
2: Kırkpınar'a?
1: Ona da bir şey kalmadı koçum. Bir ay ya var ya yok.
2: Mestan dayı, biraz para, borç morç, biraz para az kalmış, öderiz yakında.

0: Meyemi yaramadı. 5-10 yumurtada ne olur. Bari kuluçkaya yatırayım. Ahmet mi? Ustaya kızılmaz. Usta babadan ileridir. Ahmet!
1: Yağ bitti. Babamdan para...
2: Vermez şimdi. Hasan'a söyle yazdırsın. Yemeği beklesene. Annene bisiklet demişsin. Alacağım. Şu güreşler başlasın. Az kaldı. Annen şahit. Vallahi diyorum.

0: Vay Cevdet abi. Pervan.
1: Hoş gelmişsin.
2: Merhaba.
1: Mestan dayı.
2: Merhaba. 12 sene olmuş gurbet. Memleket kokusunu özlemişim.
3: Alaman da bizim sayılır artık.
2: 68. vilayet diyoruz. 2 milyona yakınız.
4: Episi Türk mü ve 2 milyon?
3: Türk ya.
4: Ver bakalım bir gavur.
5: Baba, boksözi.
2: Boksör mü onlar diyor? Yok kızım, pervan onlar.
6: Anam orada her şey hazır. Naylonun içinde. Al istediğin kadarını.

0: Pey bir ucuzundan almışsın Cevdet abi.
1: Vallahi 300 mark saydım. Çekanteni Amerika'yı dinle.
2: Bu gavur bizi yaramadı. İlaçlı mıdır nedir? Tadı da acı. Allah Allah.
3: Baba şov, es ist warm, es ist warm.
4: Düşeceksin yavaş.
3: Es ist warm, es ist warm. Baba ben de bakayım. Dede, sarı tavuk yumurtladı.
4: Bilal, şu tavuğu kessene.
2: Ya, yumurtlayan tavuk kesilmez, horozu kesin.
4: Dayısı bak, Ahmet geldi. Maşallah, büyümüş, kocaman olmuş ayol.
5: Sen de bir pervan olmuşsun yeğenim. Bizi geçmişsin vallahi.
4: Ahmet oğlum, çiçeğe hoş geldin desene.
5: Fazla içmem bu Meret'i, Cemile bilir. İçmesen olmaz, gurbet işte. Kurarım sofrayı düşünürüm. Maşallah çocukları büyüttük. Borçası da yok çok şükür.
2: Peki söyle bakalım. İslam'ın şartı kaçtır?
5: Söylesene kızım kaçtı?
3: 5.
5: Bilir.
2: İyi say bakalım.
3: Oruç tutmak, zekat vermek, namaz kılmak, hacca gitmek 4, 5.
2: Kelime-i şehadet getirmek 5. Aferin kızım.
5: Bu çiçek bir Almanca konuşur halası, şaşarsın, su gibi.
6: Sokakta görsen aynı Alman sanırsın.
7: Bu minibüs kaça Cevdet abi? Milyon var mı?
5: 3000 mark. Ucuz aldım ama pahalıya geldi.
3: Biliyorum. Şimdi minibüsü aldı. Gece her tarafına yazdılar, boyadılar. Lastiğini patlattılar.
6: Almanlar yaptı.
5: Yok, bizimkiler yaptı. Çekemediler.
3: Naziler yaptı. Raus yazdılar. Türken Raus.
5: Ulan yaparlarsa yapsınlar be. Raus'muş.
6: Yani defolun gidin diyor.
5: Raus da Raus. Ben mi geldim? Kendi çağırdı. İşi bitti tabii. Raus'muş. Sanki korkacağım. Ben de ona bağırırım. Raus'muş! Alman, sen Raus derim!
7: Cevdet abiden bize hayır yok.
4: Tadı kaçtı Alman'ın diyor Cemile. Huzurumuz yok diyor.
7: Gene de iyidir buradan.
4: Senin gideceğin yer nasıl? Libya mı ne?
7: Bilmem. Bir ben değilim ki.

0: Yaramıyor işte. İçmesen olmaz.
1: Geçer şimdi be!
0: Hanım kazandığı parayı doktoruna yedirdi alamanın.
1: Erkencisin pehlivan! Uyandırsan ben de koşardım seninle.
2: İnce çayıra kadar koşup geldim.
3: Anne, Alaaddin'i ıslatmış. Guten Morgen.

0: Dileğin dilek olsun.
1: Dileğin dilek olsun.
2: Hadi gidelim Senem ablaya.
0: Daha gidecek çok yer var. Senem abla! Senem abla!
3: Buyurun, hoş geldiniz.
0: Küpemaniyi bastık, sen de at.
2: Ben de. Yarın Hıdrelle Sufi ablaların bahçesindeyiz.
0: Dileğin dilek olsun.
3: Sağ ol.
0: Durun anam, ben de atayım. Bismillah!
2: Dileğin dilek olsun!
0: Sağ olun.
2: Sufi ablanın bahçesinde, unutma!
3: Olur.
4: Ne diyor bu?
0: Ben de atsaydım diyor, kızıyor.
3: İyi, hadi gel götüreyim, sen de at.
0: Atarken dilek dilemeyi unutma!
5: Selvan geldi! Arkadaşlar Mandıra köyünden, Rıfat ağa göndermiş!
6: Bilal Pehlivan, Rıfat ağa selam söyler. Hıdır Ellez güreşimiz var. Yarın seni de bekleriz.
7: Ne varmış ortada? Besili bir inek derler be! Parsası da cama!
8: Mandıralı mısınız siz?
6: Öyle, Kara Hüseyinlerdeniz.
8: Bizim fabrikada sizden bir işçi var. Alaman'da, Selim Koçak.
9: Bildim, kel Selim.
6: Hangisi be?
9: Süleyman'ın oğlu.
7: Rıfat ağaya selam hürmet, davet başımız üzere. Buyurun, bir çay içelim.
10: Seninki kız, seninki.
11: Keten gömlek bedensiz, ömrüm karardı sensiz. Yılan yatsın koynunda, nasıl yaşarsın bensiz? Mavi yelekli yarim, beyaz bilekli yarim. Nasıl bensiz durursun demir yürekli yarim? İp attım, ucu kaldı. Tarakta saçı kaldı. Ben sevdim, eller aldı, acısı bana kaldı. Kış olunca yağar kar, yamaçlardan sel akar. Evliler uzak dursun, sevdiğim olsun bekar. Su içtim, kaldı. Gönlüme koku saldı. Bir yar

0: bela adamsın. Güreş oldu mu haber vermesin?
1: Kesme lan, kesme lan.
0: Eline bileğine sağlık Belva. Helal.
2: Ne o? Seninkiler kapatmış kulübeyi.
0: Yenildi takım be.

0: şöyle bir görsünler seni.
1: Mandıra güreşlerini Hilal Pehlivan baş pehlivanlık dalında kazanarak Kırkpınar'a gitmeye layık olduğunu göstermiştir. Hayırlı olsun.

0: iki çocuk neyimize yetmiyor Cemile? Perişanlasak daha mı iyi?
1: Sana sevdalanmışım. Kaderimi kaderine bağlamışım.
2: Ya gizli sevdamızı baban öğrenince bizi ayırırsın?
1: Korkma Ömer.
3: Ananla sana senelerdir ekmek yedirdim. Hadi durma karşımda çalış.
1: Tanımadı. Huyunu suyunu bilmediği biriyle kızımızı evlendirdim.
3: Yeter! Hepimizin gözleri yollarda kaldı.
4: Sağ olun efendim.
1: Evimize hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim.
3: Ömer, misafirimizin bavulunu al.
4: Bugüne kadar karşıma Zeynep gibi güzel ve temiz bir kız çıkmadı hiç.
3: Anlıyorum. Seni çok iyi anlıyorum.
1: Parayla sevgi olur mu baba? Biz canımızı birbirimize adamışız. Gitme şu gariplerin üstüne. Gençliklerini haram etme.
4: Ben seven bir yüreği hançerlemem. Bu tertemiz aşkınızın arasına bir karaçalı gibi giremem.
5: Dilek Taşı bugün 16.15'te TV4'te.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
9: Üzüm.
10: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
5: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action,

0: kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut fiş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
3: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abacus.
3: Kasa.
6: Marul.
3: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yaratıyor.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
5: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
6: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
5: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır

0: İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
0: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
0: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Gerçekten onlara gülerdim.
6: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
7: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
1: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
7: Atlarla çalışıyorum.
8: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
9: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
1: Benim Hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Mermer mi olacak abi?
1: En iyisi hangisi?
0: Mermer abi. Neden dersen en sağlamı o.
1: Mermer olsun. Rahmetli bir günümüzü göremeden gitti. Ona yanıyorum.
2: Dileğin dilek olsun.
3: Dileğin dilek olsun.
4: Dileğin dilek olsun. Hadi gidelim Senem ablaya.
2: Daha gidecek çok yer var. Senem abla! Senem abla!
5: Buyurun, hoş geldiniz.
2: Küpe mani bastık, sen de at.
4: Ben de. Yarın Hıdır ile Sufya ablaların bahçesindeyiz.
2: Dileğin dilek
4: olsun. Dileğin dilek olsun.
2: Sağ ol. Durun anam, ben de atayım. Bismillah! Dileğin dilek olsun. Sağ olun.
4: Sufya ablanın bahçesinde, unutma!
2: Olur, olur!
6: Hanwerfen!
5: Ne diyor bu?
2: Ben de atsaydım diyor, kızıyor.
5: İyi, hadi gel götüreyim, sen de at.
2: Atarken dilek dilemeyi unutma!
7: Selvan geldi! Arkadaşlar Mandıra köyünden, Rıfat ağa göndermiş!
8: Bilal Pehlivan, Rıfat ağa selam söyler. Hıdır Ellez güreşimiz var. Yarın seni de bekleriz.

0: Ne varmış ortada? Besili bir inek derler be. Parsası da cama.
1: Aldıralı mısınız siz?
2: Öyle. Karahüsenler'deniz.
1: Bizim fabrikada sizden bir işçi var. Alaman'da. Selim Koçak.
3: Bildim, kel Selim.
2: Hangisi be?
3: Süleyman'ın oğlu.
0: Rıfat Ağa'ya selam hürmet. Davet başımız üzere. Buyurun, bir çay içelim.
4: Seninki kız, seninki. Keten gömlek bedensiz, ömrüm karardı sensiz. Yılan yatsın koynunda, nasıl yaşarsın bensiz? Mavi yelekli yarim, beyaz bilekli yarim. Nasıl bensiz durursun demir yürekli yarim? İp attım, ucu kaldı. Tarakta saçı kaldı. Ben sevdim, eller aldı, acısı bana kaldı. Kış olunca yağar kar, yamaçlardan sel akar. Evliler uzak dursun, sevdiğim olsun bekar. Su içtim, kaldı. Gönlüme koku saldı. Bir yar sevdim dal endal, onu da eller aldı.

0: be, ne adamsın? Güreş oldu mu haber vermezsin?
1: Geç bunlara, geç bunlara.
0: Eline, bileğine sağlık Belva. Helal.
2: Ne o? Seninkiler kapatmış kulübeyi.
0: Yenildi takım be, şampiyon.

0: Pehlivan. Pehlivan gel. Gel de şöyle bir görsünler seni.
1: Mantra güreşlerini Bilal Pehlivan baş pehlivanlık dalında kazanarak, kırk pınarak gitmeye layık olduğunu göstermiştir. Hayırlı olsun.

me dal da otta. Kaptı ya, sıyırıp kurtardı Tevfik. Abi ne yaparlar be? Yine elensiye geçtiler. Abi sert vururlar be. Senin Tevfik kızdı.

sefer kurtulmaz. Tiyefik altta, takati kalmadı. Vallahi domuz gibi solur. Sıyrılıp kurtardı be. Be! Az değil bu Tevfik. Kolay vermez paçayı.

Dedim ben senin olan yaman. Kaldırdı paçasından, vurdu vuracak.

0: Ne oldu be? Ustanı küstürdün.
1: Yabansın.
2: Babam nerede?
1: Bilmem.

0: Resmini basmışlar. Gazeteye çıkmışsın.
1: Hadi bakayım.
0: Resmini derim be. Gazeteye basmışlar. Benim için de menajer diyor.
1: Lafı bizden alır, başkasının ismini yazar.
2: Pelvanın benim işime gelmez. Biz ustaya saygı gösteririz. Kazık attın, iğne yaptın. Tevfik Yaman pelvandır. Senin gibi bir acemiye post vermez.
3: Hırsımı yiyemedim baba. Ayıp ettim.
2: Sen ne olursun ustana hırslanacak. Bir pelvana yaramaz hırs. Pelvan olacaksan evvela bunu belli etsin.
3: Usta. Affet usta. Yiyemedim hırsımı. Şurada az kaldı usta. Ele güne karşı bir yanlış yaptık. Seni kırıp gidemem. İçimde ikilik olur. Sabah eğlentiye gideceğiz. Babam der Tevfik gelmezse ben de gitmem.
4: Şuradan iki çay doldur içelim.

0: Bilal'in karşısında oynayan kim?
1: Tevfik abi, Bilal'in ustası.
0: Yakışıklı adam.
1: Daha bekarmış o, hiç evlenmemiş.
0: Bir kusuru mu varmış kız? Baba yiğit adam.
2: Hay yaşasınız be! Pelvanlara bakın, ne marifetleri varmış! Hadi bakalım, buyurun.
3: Anne, karnım çok acıktı.
1: Kavurma vereyim sana.

0: Gördün mü? Senin öyle taksi sürmene benzemez!
1: Hülal'i hafif bastırttım, böyle kispetli Neli. Diyorum, kasabaya asalım da dost düşman görüp tanısın.
0: Ben diyemedim vallahi. Eski köye yeni adet. Ne olacak, Almanca aklı.

0: Ufanağım, ter içinde kaldım. Erkekler olmasa girerdim vallahi.
1: Denize mi?
2: Bizim maister gavurun Allah'ı tat vermiyor. Konuştuk arkadaşlarla. Bunu bir sıkıştırdık helada. Zebella gibi namussuz ama korkak.
3: Onlar korkak olur karı gibi.
2: Yunanlı'dan İtalyan'dan korkmaz ama Türk dedim mi?
4: Bunların bir pehlivanı var, Petrov diye, gavur Petrov.
3: Abi Bulgar'dır o, biz çok duyduk namını Bulgarya'da.
4: Namı da bir b**sa. Ben pehlivan deyince Yusuf'u bilirim.
5: Yusuf'u bilirmiş, o kadar bilirsin sen. Babam derdi, hergeleci gibisi yok. Yusuf boy, pos, gösteriş. Hergeleci ufak ama tuttu mu cin çarpar gibi süratli.
4: Hergeleci şuncacık, sanırsın çingene.
5: Evet, çingene be! Hasan!
4: Kalsaydın be İhmet dayı. Her gelici gibisi yok ama.
3: Abi Cevdet, aç bir Almancı olduğunu anlayalım.
4: İçeceğin be. Tevfik abi,

bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kaldır zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben annemin peşini tıngır mıngır...

0: İç bakalım pehlivan, dualıdır. Alacaksın kemeri. Bir sene bedava tıraş benden.
1: Sabahla gidiyoruz, haberim yok deme.
0: Pehlivan varken bana ne gerek be? Dükkanı kime bırakayım? Yakın bir yer olsa neyse, ekmek parası vallahi.

0: Neyin var baba?
1: Bir şeyim yok. Soğukladım herhalde.
0: Doktora götüreyim mi seni?
1: Bir şeyim yok benim. Bir şerbet yapsın tatlı tatlı.
2: Bu almanın en kuvvetli ilacı. Her derde deva.

0: Nasıl oldu baba?
1: İnlemesi kesildi. Rahatladı biraz. Sen yatsaydın sabah erken...
0: Uykum yok. Sen yat. Bir ihtiyacınız olursa Tevfik Usta'ya deyin. Gelince hesaplaşırız.
1: Abim biraz verdiydi. Bize yeter.

0: olamayı iyi bak.
1: Bir şey olmaz be! Eski toprak o, demir gibi. Bismillah. Bayrağı unuttuk Cemile! Bayrağı!

0: Baba ne kalktın, hastasın.
1: İyiyim ben, hiçbir şeyim yok.
0: Öpeyim baba. Hakkını helal et.
1: Helal olsun. Bilal. Birkaç kuruş para var burada. Belki mi lazım olur?

0: Kaç sene kısmetimde taşıdım. Beni mahcup etmedi. Sana uğur olsun. Hadi. Güle güle.
1: Eyvallah.

0: Bakar. Çelenk konulacak. Çelenkler.
1: Bir dakika, yol verin kardeşim. Direkt gelsin. Evet. Arka
0: taraftan gelin. Aşağı indirin.
1: Hemen aşağı indirin, böyle gelin. Bir dakika, yavaş verin kardeşim.
2: Şu anda kabirleri başında bulunduğumuz Adalı Halil, Kara Emin ve çevresinde yatan bütün cihan pehlivanlarının ruhlarını şad eyle ya Rabbi.
3: Amin.
2: Kabirlerini razatun min riyazıl cinan eyle ya Rabbi.
3: Amin.
2: Ufratun min hufarın niran olmaktan mahfuz eyle ya Rabbi.
3: Amin.
2: Kendilerini memleket ve milletimizi, milletimizin

sen kudretini günlerin zamanlarında dünyaya tanıttıkları gibi ebedi alemde kendilerini Habib-i Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Liva-ül Hamsancı altında haşr-ı cemmeyle ya Rabbi. 600 küsur seneden bugüne devam edip gelen milli sporumuz olan güreşlerde din-i celil-i İslam'a, millet ve memlekete hizmet aşkı ve arzusu içerisinde olup taşan pehlivanlarımızdan geçmiş olanların ruhunu şad eyle ya Rabbi. Bundan böyle memleket ve milletimizin kuvvet ve kudretini bütün aleme duyurmak üzere güreşecek olanlara sıhhat,

0: Kahraman. Bunlara kahraman derler. Eleyse çeker. Eleyseyi bırakır. Çapraz toplar. Hep beraber. Genç, genç pehlivanları. Alkışlarlar. Hep beraber diyelim maşallah. Haydi Allah.
1: Kara Bilal, bizim pehlivanımız yamandır.

0: Ulan Cevdet, bari mübarek yerde içmesen şu mereti.
1: Bugün içmeyeceğiz, ne zaman içeceğiz be?
0: Nasıl bağırır ama? Tek Kara Bilal pehlivan! Ben demez miydim hep, Kara Bilal desin diye?
2: Ben yatayım dayı, geç oldu artık.
0: Balın orada, süt, yumurta hepsi.
2: Tamam dayı, ben içerim.
0: Senin niyetini bilirim ben. Alamana götüreceksin pehlivanı, sırtından para kazanacaksın. Bensiz bir şeycikler yapamaz o, onu da bilir misin?
3: Baba!

0: Bilal? Ayrola ne var?
1: Uyuyamıyorum dayı, uyku tutmuyor.
0: Abi niye sıkarsın canını, ne var?
1: Ne vakitte Hasan babamı görüyorum. Gelip duruyor karşıma. Korkuyorum, hasta hasta bıraktık.
0: Bre tasana bak! Pelvandro daha kaçımızı gömer.
2: Hayırdır, ne var?
0: Hiç be, uyuyamamış.
2: Normaldir, şampiyonluğa oynuyor adam. Hadi pelvan, şunu iç hemen uyursun.
3: Sen bakma göründüğümüze, bu iki yiğidimiz olmasa encamımız kötü. Dükkan açmaya bile yetmeyiz.
4: Kal sağlıcakla Ezo kızım. Gayrı çok kalıcı değilsin amca evinde. Abin Ezo kızı alıyormuş, doğru mu?
5: Doğru, evet. Desene şenlik başladı.
6: Bende suç yok. Her şeyi uncu olur Reşat yaptırdı.
7: Vatan borcu namus borcudur Ali oğlum. Yolun açık olsun.
8: Ben seni sana emanet ederim Ezo.
9: Haberi dün akşam geldi şubeye.
7: Ocağımızda sizler namımızı sürdürecek kıvamdasınız.
10: Varsın herkes bizi nikahlı bilsin. Sen benim dünya ve ahiret bacımsın.
8: Yazık oldu Ali'ye Cumali baba.
6: Hem de ne türlü yazık.
8: Benim bile yaşadığıma inanasım gelmez.
6: Otur hele. Önce bir karnını doyur. Serseme döndük. Ne yapacağımızı bilemedik.
11: Beni bana emanet ettiğin halde inanmazsın.
12: Ezogelin bugün 18'de TV4'te.
13: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici.

0: Butik.
1: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
0: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
1: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
0: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
1: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
7: Botanik.
4: Abacus.
5: Kasa.
8: Marul.
5: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: gerçekten onlara gülerdim.
1: Onlar yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Günün noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Atlarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı?
3: Kuşları... Cadı. Canavar.
1: Cadı mı?
4: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
5: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
6: Var mı daha şey?
1: Bitti.
2: Bitti. Bay bay.
6: Tamam. Ben artık anladım. Üç gün sık.
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

Kızıldağ'dan doğan Kızılırmak, Köse Dağı'ndan doğan Yeşilırmak ve Fırat'ın en önemli kolu olan Karasu Nehri bir şehrin içinde doğmakta. O şehir Mezopotamya'dan gelen kervanların geçtiği, Selçuklular döneminde tüccarların ziyaret ettiği bir merkez. O şehir tarihin her döneminde önemli bir yönetim merkezi olan Sivas. Şehrin isminin nereden geldiğine dair pek çok rivayet var. Rivayetlerden ilki şöyle. Sivas kurulmadan önce ulu ağaçlar altında kaynayan üç pınar varmış. Bu pınar Tanrı'ya şükür, ana ve babaya minnet ve küçüklere şefkat duygularını ifade edermiş. Bu üç pınara Sipas suyu denirmiş. Zamanla mukaddes sayılan bu üç pınarın etrafında küçük bir yerleşim merkezi kurulmuş ve Sipas ismi verilmiş. Diğer bir rivayete göre ise Sivas ismi eski kavimlerden Sivasiplerden gelmektedir. Sivas ilk çağlarda Talavra, Megalopolis, Karana ve Diapolis isimleriyle anılmış. Sivas ismiyle ilgili bir başka rivayete göre ise kentin adı Farsça'da üç değirmen manasına gelen Sebast kelimesinden gelmektedir. Sebast ismi zamanla halk dilinde Sivas olarak yerleşmiş ve Sivas ismi bu şekilde oluşmuştur. Ülkemizde Konya'dan sonra en çok Selçuklu eserinin bulunduğu ildir Sivas. 13. yüzyıla ait Gök Medrese, Çifte Minareli Medrese ve Mavi Medreseleri Çini sanatı açısından mutlaka görülmeye değer yerlerden. Ulu Cami ise 1100 yılında inşa edilmiş. Hititlerin stratejik kalesi, Kadı Burhanettin, Danişment, Eretna Beyliği'nin başkenti, Selçuklu Devleti'nin Darül Lalası, Osmanlı İmparatorluğu'nun eyalet merkezi, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdu Sivas. 4000 yıllık tarihi ile adeta bir kültür ve sanat şehri olan kent, birçok şairin de şiirlerine ilham kaynağı olmuştur. İşte onlardan biri Güven Tahtakıran'ın kaleme aldığı Sivas'la Hasbihal şiiri. Karanlıkta kandil olur yanarsın, kuraklıkta çağlayan bir pınarsın. Kökü derinlerde ulu çınarsın. Ta ezelden bağrı yanıksın Sivas, Türk'ün tarihine tanıksın Sivas. Kış aylarında beyaza bürünen Yıldız Dağı şehrin en önemli yerlerinden. Dağ ile ilgili çeşitli türküler ve efsaneler oluşmuş. Kayak için uygun pist alanları bulunan dağ, Sivas'ın kış turizmi için önemli merkezlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Selçuklu devrinin dev eserleri

...leriyle süslediği, Kurtuluş Savaşı'nın temellerinin atıldığı, tarihi yapıları ve doğasıyla Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olan Sivas, Anadolu'nun yüksek platoları ve dağlık alanları arasında yer alıyor. Osmanlı egemenliği süresinde eyalet merkezi haline gelen Sivas için Evliya Çelebi'de seyahatnamesinde şehirde 40 ilkokul, 1000 dükkan, 18 han ve 40 kadar çeşmesi var diyerek bahsediyor.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve sert ikliminde yumuşacık insanlar saklayan Anadolu'nun Serhat şehridir Kars. Ankara'dan kalkan Doğu Ekspresi'nin varış noktasıdır. Demir ağlar üzerinde yurdun doğusunda keyifle süzülen Şark Ekspresi'nin aşıkların diyarında kazın, tuzun ve mert insanların memleketinde soluklandığı, yılın 6 ayı karı bir gelinlik gibi giyen topraklardır. Dillere destandır Kars'ın soğuğu. Hatta öyle ki tarihin en acı ağıtları Türk Kurtuluş Mücadelesi'ni Sarıkamış'ta verirken soğuktan ölen 90 bin asker için yakılır. Soğuğu ve karı kış turizmine çevirse de doruklarında hala tarihin amansız acısını taşıyan Sarıkamış şehitlerinin diyarıdır Kars. Tarihinde alt paleolitik döneme ait izler taşıyan şehir, Urartular, Persler, Araplar, Selçuklular, Osmanlılar, Ruslar, İngilizler ve Ermenilerin etkisi altında çok kültürlü bir yapıya ulaşmış. Günümüzde ise Azerilerin, Kürtlerin, Terekemelerin, Türkmenlerin, Malakanların ve Kara Papakların yaşadığı geniş bir kültür mozaiğidir. Adının kaynağı Karsaklara dayanan Türkiye'deki en eski Türkçe il adıdır Kars. Kaşgarlı Mahmut'a göre ise Bozkurt ilkesinden gelir adının kökeni. Batlamyus Kars'a Korsa, Strabon Korzen eder. Gürcü dilinde ise kapı kenti anlamına gelen Karis Kaleki'dir Kars. Şehrin Ermenistan'la olan sınırını Çıldır Gölü'nden doğup usul usul akan Arpaçay çizer. Bir yanı Ermenistan olan Arpaçay'ın Türkiye tarafındaysa geçmişi 10. yüzyıla kadar uzanan ve bin yıllar boyunca farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihin en büyük hazinelerinden biri Ani Harabeleri tüm heybetiyle karşılar ziyaretçilerini. Bir ortaçağ şehri olan Ani, Anadolu'ya İpek Yolu üzerinden girişte ilk konaklama merkezi olduğundan aynı zamanda bir ticaret merkezidir. Anadolu'nun kuzeydoğu sınırındaki bu ören yeri, Temmuz 2016'da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde 16. sırada yerini almıştır. Aşıklar diyarıdır Kars. Serhat şehrin kışı çetin, İnsanı mert, eğlenceleri aşık atışmalı olur. Vurdu mu aşıklar sazın teline, hüzün de, neşe de, sevda da dile gelir tek nefeste. Şehrin yücelerinden eteklerine doğru uzanıp ziyaret edenleri tüm ihtişamıyla karşılar Kars Kalesi. 1153 yılında Saltuklu Sultanı Melik İzzettin,

ve onun veziri Firuz Akay'ın emriyle inşa edildikten sonra 1386'da Timur tarafından yıkılmış ve 1579 senesinde 3. Murad'ın emriyle tekrar inşa edilmiştir kale. Sarayları, konakları, camileri, katedralleri, kervansarayları, kiliseleri, türbeleri, müzeleri, köprüleri, hamamları, tarihe açılan mağaraları, yaylaları ve doğa harikası Çıldır Gölü ile beyaz elbise giymiş bir açık hava müzesidir Kars. Yılın dört mevsimi bağrında sakladığı alabalıkları, pullu sazanları, tatlı su kefallerini, aynalı balıkları cömertçe sunarken kışın buzun üstünde atlı kızak safarisiyle görsel bir şölen yaşatır Çıldır Gölü. Ve şehrin imzası Baltık mimari örnekleriyle dört mevsim ziyaretçilerini bekler. Kuzeydoğu'nun Serhat Şehri.

0: ben Şef Rafet İnce. Haftanın final günüyle sizlerleyiz. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk şef.
2: Hoş bulduk şefim.
0: Nasılsınız?
1: Çok
2: bomba
1: iyiyiz
2: gibiyim.
1: Şefim.
2: Ben iyiyim şefim.
0: Süper.
1: Bugün final, heyecanlıyım şef.
0: Lidersin.
1: Liderim.
0: Yusuf.
3: Evet şefim, bugün final ve bugün 10 puan üzerine olduğu için her şeyin değiştiğine inanıyorum ve çok enerjik geldim, inanıyorum.
0: Bugün haftanın son günü. 10.000 TL bugün sahibini bulacak. Ancak bugünün bir özelliği vardı. Puanlamayı nasıl yapıyorduk Hatice? Bugün ne var puanlamada?
1: Bugün 10 puan var.
0: Evet.
1: 0 ile 10 arası puanlama yapıyoruz.
0: Bugün. Yani sen 22 puanla şu an en diptesin. 3 tane 10 kedi gelirse işler değişir.
1: Birincilik benim olur.
0: Yani o yüzden bugün vereceğiniz puanlar çok önemli. Biliyorsunuz cuma günleri bizim tatlı günümüz. Bu tatlıyla 10.000 TL'nin sahibi bugün belli olacak.
1: Ben olacağım.
0: Bu gözlük bugün kimi şampiyon yapacak bilmiyorum ama efsane bir tatlı yiyeceğiz bugün. Bakalım 10.000 TL kime gidecek. Benim yemeğim. 40 dakika.
1: Bugün bu tatlıyı 30. dakikada buraya koyacağım. 40 bile değil şef.
0: Canım kabuk var içerisinde, alır mısın? Sen daha pudra şekeriyle nişastayı ayırt edemiyorsan çık git buradan. 30 dakikaya tatlı çıkıyordu, ne oldu? Son 1 dakika dedim. Bartma beni ya. 3, 2, 1, 0. Kaldır elleri.
2: 1 dakika bana zaman ver.
0: Niye vereceğim ya?
2: 3 puanı
0: abi aldım. Niye vereceğim?
1: Bunu sen mi aldın?
2: Dolaba kendi çikolatamı
1: ya
2: koydum.
1: Ya şaka mısın?
2: Hayır.
1: Saçmalama. İlla ki görecekler bunu, biliyorsun değil mi? Benim yaptığım çikolatayı almış kendisi buraya koymuş.
0: Bak seni diskalifiye ederim.
1: Kendi çikolatası orada ve kırılmış.
0: Aldıysan aldım.
2: Aldım, aldım şey mi? Dolapta.
0: Niye alıyorsun abi o zaman? Niye alıyorsun abi? Tadım zamanı, hazır mıyız?
1: Hazırız şef.
0: Bu 10.000 TL'yi acaba hanginiz alacak?
3: Bir sos ancak bu kadar kötü olabilir.
1: Stresliyim de, final günü. Bu yemek eminim benim değil.
3: Onun için benim bu tabağa puanım 2. 10 puan
1: yani,
3: bu tabağa.
1: Kendi yemeğim olduğunu düşünerek.
0: Tartışmanız bittiyse benim tadıma geçelim diyorum isterseniz. Çilekler küçültülmüş, nişastadan elde edilmiş bir pelte istemedim. Ben çilekleri 4'e böldüm, sen çilekleri 2'ye böldün. Sana verdim puan.

0: altın. Ve 10.000 TL'nin sahibi.
1: Benim yemeğim.
0: Hazırsak 3-2-1 kaldıralım bakalım sepetlerimizde bugün ne Hoppa. Var tatlımız. Oo.
2: Şefim yaş pasta olabilir, çilekli yaş pasta.
0: Yok değil.
3: Değil. Hayır.
0: Bir İtalyan klasiği.
4: Tiramisu mu yapacağız acaba?
0: Yok,
3: tiramisu. Tiramisu değil. Tiramisu da...
4: Yok değil, olabilir ya. Farklı bir...
3: Bence. Bir ne olabilir? Bir ganaj uygulayacağız kesin.
0: O ganajı falan biliyorsun sen. Dersine Hayret. Çalışıp da gelmiş.
3: Hatice, ganajlar.
4: Ganajlar.
3: Bir tek sen bileceksin diye düşünüyordun sanırım.
0: Perin.
5: Efendim şef.
0: Esas ekmekçisin. Ama pastaya da önem verdiğini düşünüyorum.
5: Veriyorum şef, her zaman.
0: Bir ferno yapacağız, bir ferno. Duydunuz mu daha önce ben... Mustafa? De bakayım bir, ne tatlısı yapacakmışız?
4: Bir fornet tatlısı yapacağız. Bu tatlıcı arkadaş bunu bilmiyorsa benim bilmemem gayet normal gibi geliyor
3: Şefim
4: bana.
3: Şefim Pelin mi anlatsa bize?
0: Evet.
3: Nasıl olur? Çok iyi
4: evet,
3: olur bence.
4: Evet bakalım tatlıcı arkadaşım, hadi gün senin günün, anlat bakalım.
3: Evet, gün senin günün.
0: Evet Pelin.
5: Bugün benim günüm ancak maalesef dediğiniz tatlıyı şu anda hatırlayamıyorum.
4: Bilmiyorsun. Oo.
0: Bakalım Rafe Şef Biferno'yu yani. Nasıl yapmış bir izleyelim Bilemedim. Bakalım.
1: Benim yemeğim.
0: Bugün sizler için bir İtalyan klasiği Biferno yapacağız. Beyaz çikolatalı ve siyah çikolatalı oluşan muhteşem çilekli bir güzel bir tatlı hazırlayacağım. Hadi malzemeleri sayalım. 3 adet yumurtanın beyazı, 3 adet yumurtanın sarısı. 1 su bardağı toz şeker, 6 yemek kaşığı mascarpone peyniri, 6 yemek kaşığı krema, 2 su bardağı bitter çikolata, 1 yemek kaşığı pudra şekeri, 1,5 su bardağı beyaz çikolata, üzeri için 10 adet çilek, çilek sosu için yarım kilo çilek, 1 tatlı kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker. Hemen yapmaya başlıyoruz. Ben marul sürü çikolatalarımı eriteceğim. İlk önce beyaz çikolatam var. Sonrasında kuvertür bitter çikolatam var. Çikolatalarım burada erirken ben de Biferno'nun iç kremasını hazırlayacağım. Yumurtanın beyazına ayırmış olduğum toz şekeri ekliyorum. Ve şimdi çırpıyorum. Özellikle yumurtanın beyazıyla şekerini iyice köpük haline getirmemiz lazım. Yumurtanın beyazının üzerine 3 adet yumurtanın sarısını yavaş yavaş ilave ediyorum. Kremayı ilave ediyorum. Pudra şekerini ilave ediyorum. Şimdi mascarpone peynirini ilave edeceğim. Benmar usulü eritmiş olduğum çikolatamın içerisine hazırlamış olduğum kremamı yedireceğim. Yavaş yavaş karıştırmaya başlayacağım. Beyaz çikolatayı karıştırmış olduğum kremaya güzelce yediriyorum. Yaklaşık 10 dakika dolapta bekletiyoruz. Bitter çikolatamı da burada erittikten sonra hemen tezgahıma alıyorum. Düz bir tabak içerisine yağlı kağıdımı koyuyorum ve çikolatamı içerisine boşaltacağım. Bir palet yardımıyla çikolatayı etrafa dağıtacağım. Şimdi çikolatanın katmanları için dolapta 8 dakika eritmiş olduğumuz çikolatayı dondurmaya başlıyoruz. Şimdi sıra geldi sosa. Bütün çileklerimizi blender'a dolduruyorum. Üzerine şekerimi ilave ediyorum. Nişastamı ilave ediyorum. Blender'da yaklaşık 2 dakika çekiyoruz. Sosum 5 dakika boyunca kaynayacak, sonra süzgeçten geçireceğim. Sunum için kullanacağım çileklerimi ortadan ikiye bölüyorum. Sosum kaynadı, altını kapatıyorum. Çilekleri çekirdeğinden ayırmak istiyorum ve süzdürmeye başlıyorum. Ve bir kaşık yardımıyla sosunu çıkartmaya başlıyorum. Difrizden çikolatamızı çıkarttık. Şimdi burada bir büyük bir küçük aparatım var. Aparatı pürmüşle kenarını hafiften ısıtacağım. Çikolatayı çıkartacağım. Hafifçe bastırıyoruz. Tekrar bir daha. Toplam 4 kat olacak. Bir palet yardımıyla kesmiş olduğumuz çikolatayı küçük aparatlarla orta kısmını tekrardan deliyoruz. Dolapta bekletmiş olduğum mascarpone peynirli ve beyaz çikolatalı harcımı krema torbasına alıyorum. Şimdi gelelim sunuma. Disket çıkartmış olduğum çikolataları tabağın ortasına aldım. Ve yapmam gereken. İlk başta etrafına beyaz çikolatası kremasını ilave edeceğim. Ve çileklerimi yerleştirmeye başlayacağım. İkinci diskimi ekleyeceğim. Tekrardan krema ilavesi yapacağım. Çileklerimi dizeceğim. Tekrar diski ilave edeceğim. Son diski de ilave ettikten sonra üzerinde tekrar beyaz krema takviyesi yapacağım. Son olarak üzerine çilek sosumu ilave edeceğim. Son dokunuş, çiçeklerimi ilave edeceğim. Bir İtalyan klasiği.